aradan Allah ona mürşidini gösterir ve kişiyi Allah ulaştırır mürşidine. Ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar ve mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Ne oldu? Kişi sadece diledi. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. O kişi dilediği anda 1. kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda 2. kat cennetin sahibi oldu. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Bunun için de o kişiyi zikri sever bir hale getirdi. Kişinin zikri giderek arttı. Severek huzur içerisinde zikirlerini arttırdı kişi. Allah-u Teala ona bu sevgiyi, bu güzelliği nasip kıldığı için ve günde 3 saatlik, 3 saat çevresinde bir zikirle o kişinin ruhu Allah'a ulaştı. O kişiye zikri bir zevk haline getiren de Allah'tır. Ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran da Allah'tır. Dilek sadece kişiye ait. Allah'ın verilmiş olan o iki ayette kelimedeki sözü gereğince Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırır. Buraya kadar çok güzel görünüyor. Eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse bu olay birincisi kadar kolay bir olay olmaz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dik yokuşu aşmak demektir. Herkes dik yokuşu aşamaz. 3 saatlik bir zikir muhtevasının günde 18 saate çıkması gerekir. Önce günün yarısı aşılır. 12 saati aşar kişinin zikri. Bu 3 saatlik zikre 9 saat daha eklemek demektir. Bu günün yarısını aşmaktır.

Bundan sonraki devre günün yarısından sonraki devre. Bir o kadar daha gayreti gerektirir. Kişiyi 24 saatlik bir zaman parçasının 18 saatini zikirlerde geçirir. Bu daimi zikir gibi bir şeydir. Çünkü 18 saat zikirle meşgul olan uykunun dışında kalan kişi için uyku 6 saate inmiştir. 6 saatte uykuyla geçeceği için kişi iradesiyle zikir yapamaz.

Onze iki saati aştığı takdirde o kişi muhsin olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden birisi olur. Bu hedefe ulaşabilmek için nefsin kalbinin %81 nurla dolması gerekir. Kişi daimi zikre ulaşmamıştır ama uykunun dışında kaldığı zaman parçaları içinde hep Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Sanki daimi zikre ulaşmış gibi. Ve bu kişi eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tatbik ediyorsa, kıbleyi sağ olarak yatıyorsa ve yattığı zaman kıbleye dönerek sağ kulağını yastığa dayayarak uyuyorsa, o zaman sağ kulağında kalbinin atışlarını net olarak hissettiği noktaya ulaşır. Hafifçe yastık üzerinde kulağını biraz sağa biraz sola doğru başını hareket ettirerek kalbinin atışlarını hissedebilecek noktaya geldiğinde o vaziyetini hiç bozmadan uyursa kalbinin atışlarını çifteci olarak duymaya başlar. Bu da onun dilini de kımıldatmaksızın iç dünyasında kalbinin atışlarına paralel bir zikri çifteceyle Allah, Allah, diye devam etmesine sebebiyet verir. İşte bu veçin teslimi o seviyedeki bir işlemdir. Allah Teala Ali İmran 20'de devam ediyor. Fe'in haccüke fekul eslemtü veçhiye lillahi. Eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa, tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar daha sonra gelecek bu. Ekul eslem tüveçe lillahi. Ve menittebeani ve ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte teslim etmek, bu standardın fizik vücudun teslimi günde 18 saatlik bir zikri mutlaka gerektirir. 3 saatlik bir zikirle dünya mutluluğunun yarısına kavuşan, nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olan kişi bu sebeple dünya mutluluğunun yarısına ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olan kişi bir hiç karşılığı bunu gerçekleştirmiştir. Çünkü Allah Teala sözünü tutmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı derse onu kendime ulaştıracağım sözünü tutmuştur. Kişiyi bu hedefe ulaştırmıştır. Bundan sonraki müessese kişinin evvela günün yarısı olan 12 saatlik zikri aşması. Ondan sonra da zikrini günün 1/3'üne ulaştırması 18 saate 6, 12, 18, 24. 4 tane bölüm. Üçüncü bölümü de zikrin hudutları için alması o kişiyi fizik vücudun teslimine götürüyor. Ve Allah Teala devam ediyor Ali İmran 20'de. Ve kul ve de ki lillezine utul kitabe o ve kul de ki li için demek lillezine onlara de ki utul kitabe utu vermek el kitabe kitap. Lillezine utul kitabe
O kendilerine kitap verilenlere de ki, vel ümmiyine ve ümmi olanlara, okuma yazma bilmeyenlere, eslem tüm, siz de teslim oldunuz mu? Yani veçinizi, fizik vücudunuzu siz de teslim ettiniz mi? Mima iki oluyor. Eslem tüm, teslim ettiniz mi? Söz konusu olan veç olduğu cihetle eslem tüm, siz teslim oldunuz mu? Siz de fizik vücudunuzu ve içinizi Allah'a teslim ettiniz mi? Fe in eslemu, eğer teslim ettilerse ve o takdirde, in eslemu, teslim etmeleri takdirinde Türkçemize, eğer teslim ettilerse şeklinde giriyor, çevriliyor. Ve o zaman kat, andolsun ki ihtedev, hidayete ermişlerdir. Burada hidayete ermenin bir muhtevasına dikkatle bakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci hidayettedir. 28 basamağın üçüncüsündedir. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta Allah-u Teala'nın hacet namazını kılan, mürşidine ulaşan ve mürşidine 14. basamakta tabi olan kişi, ikinci safhadadır. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, ikinci safha mürşide tabiiyet, 14. basamak. Kişinin teslim var mı? Hayır, yok. Ama 21. basamakta o kişinin vücudundan ayrılan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. İşte bu 3. safhadır. Teslimlerden de birincisidir. Ruhun teslimi. Sonra kişi nefs teskiyesini öyle bir şekilde devam ettirir ki günün yarısından daha fazla zikre ulaşır evvela, sonra da günün 1/3 kadar zikre ulaşır. Sevgili kardeşlerim, günün 1/3 kadar zikre ulaşan kişi, 18 saat zikre ulaşan kişidir. Dörtte üçü kadar zikre. 6, 12, 18, 24. Kim 18 saat zikre ulaşmışsa, o fizik vücudunu Allah'a teslim eden, günün 1/4'ünü zikirle geçiren bir insandır.

Kendilerine kitap verilenler. Yani daha evvel Tevrat'ın indirildiği Museviler, daha evvel İncil'in indirildiği Hristiyanlar, onlar kendilerine kitap verilenler. Onlara de ki diyor Allah Teala ve ümmilere, bunların dışında kalan diğerleri, aslında ümmi okuma yazma bilmeyen demek. Kitabın dışında kalanlara da Allah Teala bu isim veriyor. Siz de fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eslemtüm. Siz de teslim ettiniz mi neyi? Fizik vücudunuzu teslim ettiniz mi?

Pein esleme, eslemu eğer teslim ettilerse ve o takdirde o zaman kat ihteder. And olsun kat, and olsun ki, yemin olsun ki ihteder. Hidayete ermişlerdir. Ve intevellev ve eğer dönerlerse yüz çevirirlerse teslim etmezlerse ruhlarını ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmezlerse, yüz çevirirlerse ve o zaman innema ancak aleykel senin üzerine vazife olan şey belav. Belagu, tebliğdir diyor Allah Teala. Yani sen onlara tebliğ edersin. Tebliğ ettiğin zaman görevin tamam olur. Bu tebliğ ile görevin tamamlanmış olur. Senden istediğimiz şey diyor Allah Teala tebliğdir. Tebliğini yaptığın zaman görevin tamamlanır. Onlar seni dinlerler, yola girerler veya dinlemezler, yola girmezler. Bu hesap benimle onlar arasındadır diyor Allah Teala. Senin görevin sana verdiğim emri yerine getirmen ve onlara tebliğini yapman. Vallahi basirun bil ibad. Vallahi andolsun ki Allah basirun görendir. Basar edendir. Basiret sahibidir. Görme hassasının sahibidir. Bil ibad kullarını görendir. Allah kullarını görendir. Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle herkesi kuşatmıştır. Allah her an her şeyi görebilecek olan yaratıcıdır. O her şeyi bilir. Ve bir hedefi vardır. İnsanların ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini teslim almak. Bu teslimlerin her biri kişiyi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın yapar. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç Allah-u Teala'nın dizaynı içindedir. O dizayna dikkatle bakın. Allah insanları o kadar çok seviyor ki onların hepsini aslında ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerden kılmak ister ve bunu bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Ve de hedefi budur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi
Mutlaka Allah Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. İkinci safa. Ruhu o zaman vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabiyette ikinci kat cennetin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada kişinin dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için yarı yarıyadır. O kişi yarı yarıya bir mutluluğu yaşar. Mutluluğun yarısını yaşar ama kıyametten sonra üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bir hiç karşılığı bir dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte kim bunun daha ötesine geçmek isterse Allah Teala burada onlardan bahsediyor. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye çalışacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsindir. Allah Teala burada muhsinlerden bahsetmiş oluyor. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o muhsindir. Allah Teala onu muhsinlerden kılar. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dünya mutluluğunun %80'ini yaşayan kişidir. Hemen hemen tamamen mutluluk. Zaten geri kalan zamanında kişinin genel olarak uykuyla geçer. Peki daha sonrası var mı? Daha sonrası var. Kişinin zikrini arttırarak ulul elbab olması hali. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişiyi Allah Teala ulul elbab diyor. Ulul elbab lüklerin sahibi demek. Sır hazinelerinin sahibi, Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olmak. Fizik vücudun tesliminde bu yetki henüz verilmemiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi henüz nefsindeki afetlerin %19'u kalan bir insandır. Daimi zikre ulaştığı zaman o %19'da yok olacaktır. Afetlerin yerini fazıllar kaplayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bütün insanlara yolun yarısını garanti etmiş. Dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Üçüncü kat cenneti de garanti etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşır. Ama daha ötesini isteyen için fizik vücudun teslimi gerekir. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bizleri fizik vücut teslimi konusunda bilgilendiriyor. Fizik vücudunu bir insanın teslim edebilmesi için ilk yokuşu mutlaka aşması lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Mutluluğun yarısını temin etmek için hemen hemen hiç gayret sarf etmeden insanlar buraya bedavadan kavuşmalarına hatta karşın fizik vücudun teslimi çok büyük gayretleri ifade eder. O ulaştıkları, bedavadan ulaştıkları nefslerinin yarısının afetlerden kurtularak hasletlere dönüşmesi olayının daha azına, ikinci safhada daha azına ulaşmak, yani %50'den %80'e, 81'e ulaşmak, %50'ye nazaran %80 sadece %30'luk bir farkı gerektirir. Birincisi için, ruhu Allah'a ulaştırmak için kişi hemen hemen hiç gayret sarf etmemiştir. Bedavadan konmuştur. 3 aylık bir zikir arttırması ki onu da Allah-u Teala yapmıştır. Yeterli olmuştur. Ama fizik vücudun teslimi yıllar sürebilir. Bir insanın günün yarısını aşabilmesi bile çok büyük bir başarıdır. Zikirde 12 saatin ötesine geçmek. 18 saati aşabilmek, onun yarısı kadar daha fazla zikretmek demektir. 12 saatin yarısı kadar daha fazla zikretmek. Böyle bir husus, o kişiyi fizik vücudun teslimine ulaştırır. O kişi muhsinlerden olur. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o muhsinlerden olur. Burada Allah Teala Allah kullarını sever diyor. Allah kullarını görendir diyor. Basar edendir, basirdir. Allah basirdir. Yani görendir. Kimi görendir? Kullarını görendir. Kimi görendir? Neyi görendir? Her şeyi görendir. Her şeyi bilen ve her şeyi görendir. Burada Allah Teala'nın görmesi kişinin Allah Teala'nın yolundan ayrılması ve ayrılmaması istikametinde Allah Teala'nın hep bir hüküm sahibi olmasını ifade eder. Her halükarda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala en üstün mahluk olarak yarattığı insanın mutlu olmasını diler. İşte bu mutluluğu Allah Teala yarı yarıya mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını bedavadan verir bütün insanların sadece bir dileklerine karşılık olmak üzere. Ama ondan bir sonraki katmana ulaşabilmeniz için zikrinizi 18 saate çıkarmanız gerekir. Daha ötede daimi zikre ulaşmanız gerekir. 18 saat zikren daha öteye geçmek bir problem değildir. Önemli olan bu 18 saati aşabilmektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle biraz sohbet edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz ayrı ayrı bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü Allah yolunda insanların yıllar evvel, asırlar evvel unuttukları Kur'an gerçeklerini öğrenenlersiniz. Herkese öğretmekle vazifeli olanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öğrenin ki öğretesiniz. Dünya Kur'an hakikatlerine, Allah'ın gerçeklerine susamış durumda. Her şey, insanların başına gelen bunca bela, bunca zulüm, bunca savaşlar, ölen milyonlarca milyonlarca insanlar, arkalarında sadece şeytanın olduğu bir korkunç tuzağı gösteriyor. Şeytan, insanların en büyük düşmanı. Gene insanlara tesir ederek, tüm şeytanlar herkesle ayrı ayrı konuşabilmek imkanının sahibidir. En kötüsü, onlara yaptıkları konuşmalar, o insanlar tarafından kendi düşünceleri olarak değerlendirilir. Yani insanlar düşündüklerini, öyle düşündüklerini zannederler. Düşüncelerinin sesiyle şeytanın onlara ulaştırdığı ses birbirine çok yakındır ve insanlar bunu anlayamazlar. Bu ses bu kulaklara duyulan bir ses değildir. Ve de şeytan o kişiye onun kendi düşüncesi zannını vererek bir sürü yanlışı kabul ettirmiştir. Her şey aklın mantık adı verilen bir mekanizmasında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, kalp gözünüzde görebilseniz, o zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini çok daha üstün şekilde idrak ederdiniz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın duyduğu şey sevgidir. İnsan adı verilen yaratık Allah'ın en üstün yaratığıdır. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yani bir mahluk. Allah-u Teala tarafından yaratılan, halk edilen bizler neticede sadece birer mahlukuz. O kadar. Yaratana, Allah'a karşı duyduğunuz hisler hoşlanmakla başlar. Hoşlanma sevgiye dönüşür. Sevgi aşka dönüşür. Aşk hayranlığa dönüşür.
Allah ile olan ilişkide son aşama hayranlıktır. Bir mahluk olmanın, hudutlu olmanın boyutlarını yaşarsınız. Allah hudutsuzdur. Biz insanlar yer çekimi kuvvetine bağlıyız. Biz insanlar doğarız ve bir gün ölürüz. Allah bunların hepsinden münezzehtir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bunları konuşmak imkanını Allah Teala bize nasip kıldı. Ve Allah'tan bahsetmek insanı en çok mutlu eden konuşma zeminidir. Biz Allah'tan bahsederiz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Biz söylemeyiz. Allah söyletir. Onun için bu kadar eminiz söylediğimiz her şeyden. Biz netice itibariyle sadece bir insanız. Bir mahluk, bir yaratık. Ve Allah Teala bizi kendimizden bir şey söylemekten arındırdı. Allah'ın söylediklerini söyleriz, söylettiklerini söyleriz. Söyleyebileceğimiz şey o kadardır. Allah'ın sevdiklerinden biri olmak, bu çok müstesna bir olay. Ya sevgili kardeşlerim, en çok sevdiği olursanız, o zaman güzellerin en güzeli olmaz mı? Neden Allah-u Teala bize bu görevi verdi? Biz onu bilmeyiz. Hangi vasıfların sahibiysek o vasıfları biz kazanmadık. Allah bize verdi. Ona her şeyimizi borçluyuz. Var olmamız ona aittir. Bize akıl vermesi ona aittir. Düşünebilme yeteneği onu duyabilme yeteneği onunla karşılıklı tezekkür yeteneği her biri Allah-u Teala'nın ayrı bir muhteşem nimetidir diye düşünüyoruz. Bu kadar nimetlere garg olan biz neyiz ki? Biz bir hiçiz. Bir insanız. Bir yaratık. Belki bu neyiz ki sualinin en çok hayran olacak tarafı Allah'ın en çok sevdiği olduğumuz. Bizi yakından tanıdıktan sonra herkesin bizim gibi Allah'la konuşmak, Allah'la tezekkür etmek yetkisine kavuşmayı büyük bir iştiyakla istemesi elbette boşuna değildir. Allah Teala'nın çok üst seviyede bir nimetidir. Allah ile olmak, Allah ile konuşabilmek, onu kalp gözüyle görebilmek, İndi ilahi görebilmek, huzur namazını görebilmek, yedi kat gökleri görebilmek,
Sevgili kardeşlerim, neler söylüyorsak bunların hepsini hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki kat gözüyle bize hep göstermiştir. Her biri ayrı bir kattır. 7 tane gök katı. Her biri ayrı bir şekilde dizayn edilmiştir. Her biri insan mutluluğunun bir parçasıdır. Çünkü hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de öldüğünüz zaman Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a geri dönmesi. Her ne kadar biz size ruhunuz diyorsak da, hayır sizin ruhunuz değil. Zaten Allah'ın ruhuydu ve de onu Allah'a iade etmekle mükellef kılındınız. İrci'i diyor Allah Teala ile Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a vasıl ol diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a hayran olma, işte insanların en üst kademesi, onlardaki bu tecelliyle oluşur. Allah'a hayran olmak, insanların ulaşabileceği üst seviye bir noktadır ki herkese nasip olmaz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Herkes gerçekleştirir bunu. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse herkes bunu gerçekleştirebilir. Allah Teala çünkü garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah en çok sizleri seviyor çünkü siz insansınız. En çok sevdiği varlık, en üstün olarak yarattığı insan. Dikkat edin, diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar, sizin emrinize musahhar kıldım. İnsanlar deyince Allah-u Teala'nın sadece bu dünyadaki insanlara hitap ettiği zannedilmesin. Yüz milyar galaksiden bahsediliyor. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu
tahmin ediliyor. Bunlar gerçek rakamlar değil, tahminler. Ama bu rakam 100 olmaz, 80 olur, 70 olur. Ama o da o kadar büyük bir şey ki bir insanın hafızasına bunu yerleştirebilmesi mümkün değildir. Yani dil inen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki insan olarak var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi kendisine dost kılmış. Daha çok, en çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi devrin imamı kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine huzur verici bir olay ki, öylesine bir mutluluk ki, anlatılamaz ki. Yaşamayan bilmez. Kalp gözü açık olmayan bir insan, kalp gözü açık olduğunu neler hissettiğini, açık olanın neler hissettiğini, neler gördüğünü nereden bilsin? İnsanlar kendilerinde olmayan bir şeyin başkalarında olmasına kolay kolay müsamahayla bakmazlar. İnsanlar şüphe ederler. İşte Allah yolunda Allah'ın vasıta kıldıklarını Allah Teala başkaları için yaşayan bir insan haline getirir. O insanlar ona ne ölçüde güveneceklerini ondan öğrenmeyeceklerdir. Allah'tan öğreneceklerdir. Bunun için de gerçeği öğrenmek isteyen herkesin çok kolay bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, O size hakikatleri gösterir. Öyleyse kim hangi vasıfların sahibidir? Onun yüzüne bakıp, konuşmasına bakıp kimse anlayamaz. Diğer onun da ne olduğunu öğrenmek gerekir. Bu ise o kişiden sorulmaz. Allah'tan sorulur. Onun için biz gönül rahatlığıyla göğsümüzü gererek herkese diyoruz ki bizi bizden sormayın. Hacet namazını kılın ve Allah'tan sorun ki dünya birliğini sağlayabilirim. Ancak onlar Allah'tan bir sordukları zaman inanamayanlar, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, defaatle sorup aynı cevabı alanlar, ancak onlar bizim arkamızda yerini alacaklardır. Öylesine büyük bir hile, öylesine büyük bir dolap İblis tarafından oluşturulmuş ve döndürülüyor ki
insanları yoldan çıkarmış ve Kur'an'ın dışında başka bir İslam'a inandırmış. Ve de biz insanlara Kur'an hakikatlerini anlattığımız zaman onların öğrendiklerine hiç uymuyor. En basiti şu İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, beş şart. Ve de insanlar bu beş şartı gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Zaten önce Museviler bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa zamanında Museviler, yani Yahudiler, Yahud kavmi üst seviye bir mutluluğu yaşamışlar. Allah'a ruhlarını, nefeslerini, iradelerini teslim etmişler. Sonra film kopmuş. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah-u Teala'dan tabletleri alırken aşağıda Harun'la beraber kalanlar bir kişinin Cebrail Aleyhisselam'ın ayaklarını bastığı topraktan alarak yaptığı ses çıkaran bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Film kopmuş, tam 40 sene hiçbir şehre girmelerine müsaade edilmeden sadece iki çeşit gıdayla beslenmişler. Ve de çıktıkları yolda 40 yılın sonunda Hazreti Musa da dahil hepsi Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçemeden bu tarafında ölmüşler. Karşıya geçebilen bir Hazreti Harun olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz sizi en güzele yöneltmeli. Ve doğruları öğrenmelisiniz. Hiç kimseden korkmadan doğruları, Kur'an hakikatlerini herkese alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüz nurla dolu anlatmalısınız. Hiçbir şeyden çekinmeniz gerekmiyor. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, Allah'ın sevgililerisiniz. Sizler hak yolun yolcularısınız. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini, Tevrat hakikatlerini, İncil hakikatlerini bütün dünyaya yayacak olan sizlersiniz. Ve de dünyadaki inananlar mutlaka tek bir birlik haline gelecektir. İşte o güzelliklere bakın sevgili kardeşlerim. O güzellikleri yaşayacaksınız. Ve o zaman siz de bizim söylediğimizi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar bilmiyorlar ki kendileri güzelleşmedikçe güzeli yakalayamazlar. Yani bir insanın mutluluğu başkalarının davranışlarına değil, kendi davranışlarına bağlıdır. Bir insanın mutluluğu onun kalbi yapısına bağlıdır. Kalbinde ne kadar karanlık varsa o kadar mutsuzdur insan. Bütün insanlar da nefslerinin kalbi %100 karanlıklarla doğarlar. İşte bu nefsin kalbini %100 karanlıklardan %100 nurlara ulaştırmak, dünya üzerindeki marifet işte odur. Allah Teala bunu kendisi yapar.
Yeter ki kişi istesin ve arkadan da bu talebin gerçekleşmesine layık olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin ki devrin imamının yanındasınız. Bu muhteva hepinize hayat vermeli. Bir dünya buhranı yaşanmakta. Kuvvetler zayıfı ezmekte. Hareket halindeki paranın çok büyük bir kısmı hala silahlara gitmekte. Bu sebeple silahların satılabilmesi için yeni fitneler oluşturulmakta. İnsanların hayatı, dünyayı idare eden şeytanın emrindeki güç tarafından şeytanın istikametinde kullanılmakta. Bir gün biz dünya hayatını yaşarken bizim hayatta olduğumuz sürede gerçekleşecek. Savaşlar bitecek. Dünyada sulh ve sükun kurulacak. Savaşların silahlarına harcanacak.

Hidayet nedir diye sorduğunuz zaman sevgili kardeşlerim, çok korkunç yanlışların yapıldığı bir noktaya geldik. Türkiye'de halen bizimkinin dışında 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılmakta. Ya da bizim bulabildiğimiz bilgisayarlarımızın hepsi 23 Kur'an-ı Kerim oluşturdu. Ve Allah Teala bize emretti ki bütün o Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kelimesinin geçtiği ayetleri nasıl Türkçeleştirmişler, tetkik et ve bir ortaya çıkar. Bunu yaptık sevgili kardeşlerim. Gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Neden mi? Çünkü hidayet gizlenmişti. Hidayet yok edilmişti. Nedir hidayet? Allah Teala diyor ki: "İnnel huda hüdallah." İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki: "İnne hüdallahi huvel huda." İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el huda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, insanlar korkunç bir yanlışın içine düşmüşler ve insan ruhunun vücuttan ayrılmasını sadece ölüme bağlamışlar. Ruhu hiç tanımadıkları için, hiç bilmedikleri için Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden sonraki devrede Allah'ın bütün güzellikleri yok olmuş. Güzellikleri yaşamamışlar mı? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun etrafındakiler yaşamış. Yani sahabe, sonra onlara tabi olanlar, tabi'in yaşamış. Sonra tebi tabi'in yaşamış, tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra onlara tabi olanlar bugüne kadar gelmişler. Bunlar bugün tasavvuf mensupları olarak tanınıyor. Tasavvuf mensubu deyince şu anda o da iki grup olarak oluşmuş durumda. Bir kısım insanlar biz tasavvuf mensubuyuz diyorlar ama tabiiyet yok. Kimseye tabi olmuyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan mürşidine tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Kim tabi olursa o zaman onun ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve o ruh, yani vücuttan ayrılan ruh, ana dergaha ulaşır. Ana dergâhtan diğer ruhlarla beraber kesintisiz bir şekilde devam eden seyri sülûkun içine girer. Seyri sülûk, ana dergâhtan yapılan bir yolculuktur. O dergâh bize aittir. Bu yolculuk zemin kattan ayrılır. Birinci katta secde, ikinci katta suvarılma, üçüncü katta bir köşk mescidinin içinde secde, dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde, beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde rengin çok açık yeşil beyaza dönüşmesi işleminin tamamlanması, sonra yedinci katta yedi tane alem

geçerek Sitetül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte bu vuslattır. Allah Teala bütün insanların ruhlarının o insanlar dünya hayatını yaşarken kendisine ulaşmasını istiyor ki o insan kurtuluşa ulaşsın. Böyle bir şey mümkün mü? Herkes için. Böyle bir şey için ne gerekli? Sadece bir talep. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar bu çorbadan içebilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilirler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e neyi yazmışsa biz sadece ondan bahsedebiliriz. Yetmez. Konuşma hakkımız da yok. Allah ne konuşturursa onu söyleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, o herkesin nabzına göre şerbet verir. O Allah'tır. Herkesin kalbinden geçenleri bilir. Biz bilmeyiz. Sakın bizim kendiliğimizden bir şeyler bildiğimizi zannetmeyin. Böyle bir şey hiç olmadı. Neye sahipsek hepsini Allah gösterdi. Allah öğretti. Ve bizi her an sadece Allah konuşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın bu dünyaya mutlu olmak için geldiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Mürşidinize tabi olmalısınız. Türkiye'de andolsun ki tabi olunabilecek olan birçok kardeşimiz var artık. Her bölgede kardeşlerimiz var. Ruhunuz tabiyeti gerçekleştirmeden Allah'a ulaşamaz. Tabiyet nedir? Tabiyet, ruhunuzun vücudundan ayrılması için bir desturdur. Bir müsaade almadır. Ruhunuzun vücudundan ayrılmasını temin eden vasıtadır. Kim tabiyetini gerçekleştirirse onun ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onun dileği yeterlidir. Kalpten bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talep. Tek başına bu talep yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Durumu ne olursa olsun, diyelim ki o kişi çok kötü, diyelim ki o kişi hırsızlıklar yapmış, diyelim ki o kişi insan öldürmüş, hepsi olabilir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şartlar ne olursa olsun. O kişi ne yaparsa yapsın. Eğer bu dileğin sahibi ise Allah-u Teala onun bütün günahlarını affetmez. Sevaba çevirir. Yani önce günahlarını örter, yok eder, sonra da sevaba çevirir. Bir kat günaha iki kat sevap verir. O kişi günahları örtülen bir kişi olur, günahları sevaba çevrilen bir kişi olur. Ve Allah'ın yolunda Allah onu teçhiz eder, mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığında ruh
mutlaka vücudundan ayrılır. Onun ruhunun yerine devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve yerleşir. O ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın yolundayken ölse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölse ruhu zaten Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse ruhların hepsi Allah'ın ruhudur ve de Allah'a şartlar ne olursa olsun mutlaka döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Böyle bir sohbette sizlerle birlikte olmanın bu büyük zevkini bize yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi bu vesileyle çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyorsunuz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İşte bizler ne kadar başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olursak, Allah Teala da bize o kadar mutluluk veriyor. Öyleyse hedefimiz ne? Hedefimiz başkalarını mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da üç ayrı nebiye ait. Hazreti Musa bir nebiydi. Yani peygamberdi. Hazreti İsa bir nebiydi, peygamberdi ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da nebiydi, yani peygamberdi. Birincisine Tevrat, ikincisine İncil, üçüncüsüne de Kur'an-ı Kerim. Allah Teala tarafından indirildi. Muhtevaya baktığımız zaman bunun değişmediğini görüyoruz. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Bu 7 safada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin olmak üzere dört tane teslim söz konusu. Dinimizin adı İslam dini. Bir başka söylemle aslında aynı şeyi tekrar etmiş oluyoruz. İslam dini, teslim dini. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizim en üst kat cennetlere girmemizi ister. Ama bütün insanlar için hak etmek söz konusudur. Bu sebeple kiramen katibin melekleri bütün hayatımızı filme alırlar. Üç boyutlu olan bu filmde her saniye derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Ve bu muhteva içinde her saniye hayatımız üç boyutlu olarak filme alınır, rakamsal standartlarda.
Ve sonuca bakılır. Netice nedir? Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Yoksa başka bir muhteva, kaybettiğimiz derecelerin fazlalığı bizi cehenneme götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor diye baktığımızda bizim mutlu olmamızı istiyor. Çünkü her pozitif olay bize mutluluk verir. Her mutluluk veren olaysa bize derecat kazandırır. Ne zaman Allah'ın bize emrettiği görevleri yapmazsak o zaman derecat kaybederiz. Farz olan görevler Allah-u Teala'nın emridir. Gerçekleşmesi şarttır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar tatbikatı ifade eder. Ama İslam dini teslim dinidir. İkisi de İslam kelimesi de teslim kelimesi de silim kökünden gelir. Teslim olmak istikametinde kullanılır. Ve Tevrat'a baktığınız zaman da, İncil'e baktığınız zaman da, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman da hep aynı şeyleri görürsünüz. Ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Safalarsa Allah'a ulaşmayı denemekten başlar ve 7 safa oluşur. Neden? Allah Teala 7 kat cennet öngörmüştür. 7 kat cehennem vücuda getirmiştir. Öyleyse bütün insanların hayat filmleri dereceleriyle birlikte her an kazanılan veya kaybedilen derecelerle birlikte bizim gideceğimiz yeri tayin eder. İnsanlardan kim Allah'a ulaşmayı diler de ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Böyle bir insan yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı, tabi olacaktı. Mürşidine ulaşıp da tabi olan bir kişi ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu tabiyet onun ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan bir davranış biçimini, muhtevasını alır. O zaman ne olur? Kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Başka bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Niçin böyle söylüyoruz? Allah-u Teala'nın sözü son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Bu ne ifade eder? O kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah Teala sevgili kardeşlerim bunu garanti ediyor. Bir dilek bu hedefin gerçekleşmesi için yeterli. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'deki ifade? Kim bana
ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki biz insanlar için bir dilek Allah'a göre yeterli. Yeter ki biz dileyelim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de onlardan, ermiş evliyalardan birisi olayım. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar böyle dileselerdi ne olurdu? Hepsi cennete girerlerdi. Peki nasıl oluyor bu? Bir dilek yeterli olabilir mi? Evet. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cenneti. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Allah'tan mürşidini sorarak hacet namazı kılmak suretiyle Allah'tan mürşidini sorarak Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşan kişi tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibi olur. Peki bu ona ne sağlar? Bu ona ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkan kabileye katılmasını sağlar. Ne olur? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Sonra oradan dikey bir yolculukta Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne olur Allah'a ulaşırsa ruh, o ruh Allah'a ermiş olur. Böyle olan insanlara Türkçe'de ermiş deniyor. Ermiş. Ermiş demek, evliya demek. Evliya demek, aslında biz evliya kelimesi çoğul olmasına rağmen onu tekil gibi kullanırız. Aa falancım o evliyadır deriz. Aslında o velidir dememiz lazım. Ama dilimize böyle girmiş, evliya kelimesi girmiş. Biz de hep öyle deriz, falancım o evliyadır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, dost demek veli kelimesi, evliyanın çoğulu dostlar demek, ama söylediğim gibi evliya kelimesi tekil olarak kullanılıyor. Ne oluyor? Güzel bir şey oluyor sevgili kardeşlerim. Onlar Allah'a ruhlarını ulaştırabilmek için bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindedirler. Ta Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan itibaren Allah'ın cereyanının geçmesi temel esastır. Bu sebeple bir kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Böyle bir talep yoksa o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemediyse o zaman sevgili kardeşlerim o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması mümkün değildir. Bu sebebe dayalı olarak herkesin
mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan iradenin teslimiyle neticelenen böyle bir tatbikat Tevrat'ta farz kılındığı gibi İncil'de de farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de farz kılınmıştır. Şu anda dünya üzerindeki üç kitaplı tatbikat ayrı ayrı peygamberler zamanında insanlara Allah-u Teala'nın o peygambere indirdiği kitapla gerçekleşir. Şu anda sırasıyla Musevilik, Hristiyanlık ve İslam olmak üzere üç peygamberin üç kitaplı dini söz konusudur. Hazreti Musa, Tevrat'ın, Hazreti İsa, İncil'in, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği, kendilerine indirildiği peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul Allah-u Teala tarafından o kavme tayin edilir. Ona Allah-u Teala açık bir şekilde emreder, vazifesini alır, o kavimde görev yapar hayatta olduğu sürece. Bunlar ya Nebi Resul'dür, Peygamber Resul'dür yani. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunlardandır. Ya da Veli Resul'dür. Nebi Resul'lerin bittiği noktadan itibaren artık Nebi Resul'ler bulunamayacağı için Veli Resul'ler devrin imamlığında üzerlerine almak mecburiyetindedirler. Bununla vazifeli kılınmışlardır. O zaman bütün kavimlerde Allah-u Teala Resullerini vazifeli kılar. Nebiler, Hazreti Muhammed Mustafa sayesinde Efendimizle sona erdiği cihetle kıyamete kadar Nebi gelmeyecektir. Öyleyse Veli Resuller onların görevinde üstlenmek mecburiyetindirler. İşte her devirde Allah-u Teala mutlaka bu Resullerden birini devrin imamı olarak vazifelendirir. Nebi gelmeyeceği cihetle bir veli Resul'ün bu görevi üzerine alması gerektiği için Allah-u Teala bu tarzda bir dizaynı gerçekleştiriyor. Veli Resul devrin imamı oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? İstediği şey son derece basit.
Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim yer alıyor. O zaman ritüeller, yani merasimler, geçen zaman parçaları içinde ne kadar değişiklik gösterirse göstersin, ortada bir sağlam iskele var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, birbirinin arkasından gelen iki tane olaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılmak gereğini çok büyük bir ihtiyaç olarak hisseder, mutlaka kılar. Kıldığı zaman da Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşid nerede olursa olsun, mürid, yani murad eden, Allah'a teslim olmayı murad eden kişi mürid adını alır. O mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. Ve böyle bir olayın tahakkuku neticesinde de tabi olduğu anda ruhu mutlaka vücudunu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın istediği şey bu kadar kolay. Bir dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhum sana ulaştır. İşte böyle bir dilek o kişinin Allah tarafından ruhunun Allah'a ulaştırılmasını mutlaka sağlayacaktır, kalpten bir dilekse. Allah Teala ifadeyi son derece açık olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Demek ki biz insanlara düşen şey bir dilek. Böyle bir dileğin varlığı Allah Teala'yı mutlaka harekete geçiriyor ve ruhun mürşidine tabiyet anında vücuttan ayrılmasını Allah Teala temin ediyor ve Allah'a doğru yola çıkan bir kafileye o ruh da dahil oluyor. Böylece birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkıyor ruh. Yedinci gök katına soldan sağa doğru bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukta Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Ve sonra da Allah'ın zatında yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu teslimdir. Ruhun Allah'a teslimi bu birinci teslimdir. Ama üçüncü kat cenneti ifade eder. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyip tören bir insan birinci kat cennete girer. Yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ölse ikinci kat cennete varacaktır. Vücudundan ayrılan ruhu ise 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Neden mutlaka diyoruz? Çünkü o kişiye Allah verecektir zikir zevkini, Allah verecektir namaz zevkini, Allah verecektir vazifelerini yaptıkça onun mutlu olmasını sağlayıcı bir sevinci Allah ona verecektir, yaşatacaktır.
mutlulukla dolu bir 7-8 ay, 7 tane gökkatını aşan, 7. gökkatında 7 tane alemden geçen ruh, 7. alemden itibaren dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselecek, Sittetül Müntaha'ya ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Ne olmuştur? Kişi ermiş evliya olmuştur. Biliyorsunuz ki veli kelimesi dost demek, evliya kelimesi ise dostlar demek. Ama Türkçemizde evliya kelimesi tekil olarak her tarafta kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği şey, her şeyden önce sevmektir, nefret etmemektir. İnsanlarla olan münasebetlerinde herkes başka insanları sevmesini diğerlerine sağlık vermelidir. İnsanlar birbirlerini severlerse birbirlerini korurlar. Birbirlerini severlerse Allah'ın onlar üzerindeki sevgisi artar. Nerede nefret eden, başkalarına kötülük eden birileri varsa biliniz ki sevgili kardeşlerim, o insanlar Allah'a ulaşmayı diledik de deseler, dilememişlerdir. Yani kalpten bir dilekle dilememişlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktı ve onlar dünya üzerinde yaşayan mutlu insanlardan birileri olacaktı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bizden istediği şey her zaman, her zaman bizim mutluluğumuzdur. Dünyada verilen bu gezegende yaşayan insanlar Allah'a ne kadar yakın olurlarsa o kadar mutlu olurlar. Nefsin afetleri, ruhunsa hasletleri söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi, birinci kat cennete mutlaka girecekti. Öyle olmuş. Birinci kat cenneti hak etmiş. Ama başka birisi de mürşidine tabi olmayı gerçekleştirmiş. Ruhu vücudundan ayrılmış. Bu noktada ölmüş olsa ikinci kat cennete mutlaka bu kişi girer. Ama yaşıyorsa Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi ermiş evliya olacaktır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerimiz. Bu bir ermiştir. Ruhu Allah'a ermiştir. Allah Teala madem ki kim bana ulaşmayı dilerse
ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi verir. Ve o kişi dünyanın öbür ucunda olsa mürşidine hiç sıkıntı çekmeden büyük bir zevkle, huzurla Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ve tabiyet mutlaka gerçekleştirilir. Kişinin böyle bir talebi varsa, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemişse kalbinde, bu dilek kesin olarak mevcutsa, mürşit nerede olursa olsun Allah-u Teala mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. Yardım kesintisizdir, hedefe ulaştırır mutlaka. Neye dayalı olarak söylüyoruz? İfade açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin. İşte sevgili kardeşlerim, bunun sonu nedir? Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmıştır. Ölümden sonra normal standartlarda vücuttan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruh, o kişi ölmeden evvel onun vücudunu terk etmiştir. Ve Allah'a doğru yola çıkmıştır. Bu süreç 7-8 aylık bir süreçtir. Bu devrenin sonunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını birer birer açmış olur. 7. katta da 7 tane alemden geçmiş olur. Ve ruh oradan Allah Teala'nın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'ın ruhu Allah'tan gelmişti. O kişinin ruhu Allah'a, o kişinin gayretleriyle, Allah'ın da yardımıyla ulaştırılıyor ve o kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İşte ermiş evliya, ermiş evliya dediğimiz kişiler bunlardır. Ama Allah-u Teala'nın yolu burada bitiyor mu? Hayır. Bu ruhun teslimidir. Daha sonra kişi bu talebin sahibi olarak aşkla şevkle hareketini devam ettirirse Allah-u Teala mutlaka onun fizik vücudunu da kendisine teslim alacaktır. Bu teslimde fizik vücudun Allah'a ulaşması gerekmiyor. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan, Allah'a ait olan Allah'ın ruhudur. Bütün insanlar yaşar. Eğer yaşarken bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıramamışsa, o zaman ölüm bu olayı gerçekleştirir. Ölümle beraber vücuttan ayrılan ruh Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne olmuştur? Ruh sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Bütün insanlar için olay budur. Ruh, o kişi doğduğu zaman Allah-u Teala tarafından o kişiye üfürülür.
ve hayatta kaldığı sürece ruh o kişiyle beraberdir. Ama istediği an vücuttan ayrılır, istediği zaman tekrar döner. Ne zamana kadar vücutta kalacaktır? Vücuda girmek imkanına sahip olacaktır. Ta ki Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden mutlu olmanızı istiyor. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emridir. İstiyor ki herkes mutluluğu yaşasın. Herkes ermiş evliya olsun. Ruhunu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaştırsın. Böylece en azından üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Ama yaşayan insanlar için ruhun tesliminden sonra fizik bedenin teslimi vardır. Ondan sonra nefsin teslimi vardır. Ondan sonra muhlis olmak vardır. Sonra da iradesini Allah'a teslim etmek vardır. Yedi kat göklerin paralelinde yedi tane safa. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, mürşide tabiyet. İki, ruh vücuttan bu noktada ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. O ruhun Allah'a ulaşıp da teslimi. Üç, fizik vücudun teslimi. Dört, nefsin teslimi. Beş, muhlis olmak. Altı, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. Yedi tane gök katı, dört tane teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve neticede bu kişinin en üst boyutta Allah'a yakın oluşu. Ruhun teslimi Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi garanti edilmiyor. Allah Teala onlara yardım etmeyecek mi? Onlara da yardım edecek tabii. Ama kişinin gayretine paralel bir seyir takip eder bu. Kişi bir gayretin sahibi değilse Allah Teala ona o istikamette yardım etmeyecektir. Çünkü her şey, ulaşılan her merhale bir gayretin, Allah için yapılan bir çalışmanın semeresi olmak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey en azından ruhun Allah'a teslimidir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, ölmüşse gene birinci kat cennete girecektir. Mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennete girecektir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırıp ölmüşse, üçüncü kat cennete girecektir. Her biri için ayrı bir sonuç söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu hedefler barizdir, açıktır. Bizim hepiniz için dileğimiz, ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizdir. Ama daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ondan sonra ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi sizin gayretinize paralel olarak arka arkaya gelişecektir.
Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, duasıyla Allah-u Teala'nın mutluluğuna ehil olmanızı diliyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sırat-ı müstakîm. Sırat-ı müstakîm. Gâlin maktûbi aleyhim ve aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tek dini, Hanif dini, bir başka ifadeyle kainatta sadece bir tek dinin var olduğu, başka hiçbir dinin olmadığı. Öyleyse açıklamalarımıza inşallah Kur'an'dan başlayalım. Allah Teala Kur'an'da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanif olduğunu söylüyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim veçhini, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur, buyuruyor Allah Teala. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Allah Teala'nın tek bir dini vücuda getirdiği, ezeli ve ebedi olan bu dinin asla değişmeyeceği, dinde değişikliğin asla yapılmayacağı ve insanların da hani fıtratının dışında başka bir fıtratla asla yaratılmayacağı konusu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir tek din var, Hanif dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hanif. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Ne Hristiyanlık, ne Musevilik yeni dinler değillerdir. Sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e son peygamber kadar gelen peygamberler zinciri içerisinde ve her kavme Allah'ın gönderdiği resuller zinciri içerisinde başka bir dinin yaşanması hiç söz konusu olmamıştır. Ama bugün 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Zülmani kesimde dahil olmak üzere. İşte bütün bu inanç kesimlerinin aslında hiçbirinin bir değeri yok. Sadece bir tanesi değerli. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ki o Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini hep aynı din. Başka bir din hiç olmadı. Allah Teala bu dinin nasıl yaşanacağını bir sonraki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Rum 31 buyuruyor Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekine ferahlanır. Ne çıkıyor ortaya? Hanif dinini yaşayanların bir tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan
bütün dinlerdekilerin geri kalan bütün fırkaları oluşturduklarını görüyoruz. 72 tane fırkanın her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor. 73. fırka bu 72 fırkanın içindeki Hanif dinini yaşayan kesim. Her devirde, her topluluğun içinde bu sayı %10'dan daha aşağıda tecelli etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bir tek din olmuş Hanif dini. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini, vasiyet ettiğimiz dini

bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Onlara verdiğimiz şeriatı diyor Allah Teala, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Tek bir şeriat. İşte Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik, yani Kur'an-ı Kerim'e. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiği de hükmet. Ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için bir tek şeriat ve açık bir yol belirlemiştik diyor Allah Teala. Tek bir şeriat. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, hem Maide suresinin 48. ayet-i kerimesi tek bir şeriattan bahsediyor. Bütün dinler tek bir dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün 72 inanç çeşidi ve 3 tane kitaplı din var gibi görünüyorsa da, 3 kitabın 3'ünün de aynı esasları içerdiğini belirtmek için bu bilgiyi sizlere sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz önce. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek böylece, 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. İrşada ulaşmak, 6. İradeyi Allah'a teslim etmek, 7. İslam, kainatın tek dini bu standartlar içinde oluşuyor. İslam deyince Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hanif kelimesi Allah'a teslim olanların dinini ifade ediyor. Ve bundan 14 asır evvel sahabenin yaşantısına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Söyledik. Ayet-i kerimeyi münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile, ona ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yönelmek farz. Peki başka ne zaman, nerede söylüyor Allah Teala? Diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavlen yetiyükümül azabe, Zümer 54. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ruhunu da, veçinde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Lokman 15'te diyor ki vettebi sebilâ men enâbe ileyye, kim sana, kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a yönelmek farz. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Kesin olarak yönelmiş. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenevut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilediler, bize yöneldiler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Bize yöneldikleri için, Allah'a bize ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele buyuruyor Allah Teala. Lehumül büşra febeşir ibadî. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeselerdi ne olurdu? Dilemeselerdi küfürde olurlardı. Dilemeselerdi evvela birinci ayet-i kerime şirkte olurlardı. Söyledik. İkincisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil oluyorlar ve gidecekleri yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ki innellezine la yercune likaena

Radu bil hayatet dünya vatmeynü viha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, onlar muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Aynı zamanda bu insanlar kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu Allah Teala tarafından açık şekilde ifade edilmiş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenlerin hepsi kafirler. Dileyenler müminler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Üçüncü açıdan meseleye bakıyoruz. Yok, dördüncü oluyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller, cehenneme gidecekler ve kafirler. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre tağuta kullar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağuta kuldur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtuluyor. Bu insanlar aynı zamanda hüsrandadırlar. Hüsranda olanların ise amelleri boşa gider. Amelleri boşa gidecek olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri boşa gidecek olanlardır. Hüsranda olanlardır. Yunus 45. Onlar ki Allah'a milaki olmayı, ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Onların dalalette olduğunu görüyoruz. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dilediğini dalalette bırakır diyor. İnsanlar zaten dalalettedirler doğuşlarından itibaren. Dilediğini dalalette bırakır. Peki bırakmadıkları kimler dalalette bırakmadıkları? Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette, aynı zamanda hüsranda ve tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanların kulu ama Allah'ın kulu değil asla. Ve diğer konularda artık bir şey söylemeye gerek yok. Yani insanların cehenneme gideceği burada kesinleştiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ibadetleri hesaba alınmıyor. İbadetlerinden kazandığı dereceler sıfırlanıyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte birinci kademede Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Allah Teala tarafından seçiliyoruz. Kimler seçiliyor? Kimler seçilmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yolundan saptıranlar, onlar seçilmiyor. Geri kalanlar seçiliyor. İkinci basamak seçildiğimiz basamak. Üçüncü basamakta kim üçüncü basamağa ulaşır? Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik demin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Şura 13'e göre Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah bunu kendisine ulaştıracak. Nasıl? Kişi üçüncü basamakta. Dördüncü basamak Allah-u Teala derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Ve bu basamakta Allah'ın Rahim Esma'sı
o kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu işiten, gören ve bilen birisi yapıyor. 5, 6, 7. basamaklar. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ama bundan sonra ne oluyor? 11. basamakta kişi zikrediyor, kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bir sonraki basamakta bu rahmet %2'ye ulaşıyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişinin mürşidini görme yetkisi var. Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Mürşid farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Buyuruyor ki: Ya ellezine aminu ittekallaha, ya ellezine aminu ittekullaha vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a takva sahibi olun. Ve ikinci takva, Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Görünüyor ki bu bir farz. Ve vesileyi hacet namazını kılarak istiyoruz. Allah mutlaka mürşidimizi gösteriyor. 14. basamak. Burası 2. safha. Mürşide ulaşmak ve tabiiyet. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Hepsi de felaha ermişler. Cennet sahibinin sahibi olmuşlar. O zaman demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşıp tabiiyet de farz. Sonra kişi mürşidine ulaştığında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kalbine iman yazılıyor. O kişinin dereceleri yükseltiliyor ve bu kişi Allah'tan 12 tane, Allah'tan 7 tane nimet oluyor. Nefs tezkiyesine başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı kalbine ulaşıyor. Kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi, bir iman yazılıyor kalbine kişi tabi olduğu zaman. İman kelimesiyle o gelen nurlardan fazıllar birbirinin zıt manyetik alanın sahibi ve nefs tezkiyesi başlıyor. Yani nefsin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlıyor. İşte bu kurtuluştur. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe kişinin davranış biçimleri negatiften pozitife dönüyor. Ve evvela %7 nur birikimi, fazıl birikimi, ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruh birinci katta. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde ruh 7 tane, 7. gök katını aşıyor ve indi ilahiye ulaşıyor. 7. gök katına ulaşıyor. 7. gök katında da soldan sağa doğru 7 alemlik bir muhtevayı yaşıyor. 7 alem boyunca devam ediyor. Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına yükseliyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Farz mı? Allah'ın zatına ulaşmak farz mı? Evet, farz. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor.
Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Rabbine ulaş. Rabbimize ulaşmak açık bir şekilde emredilmiş. Peki bu bir emir mi? Emir olarak geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Geçiyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20'de ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra bu misakin ne olduğunu açıklıyor. Vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Açık bir şekilde hidayete ermişler. Allah Teala sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İnnel hüda, hüda Allah buyuruyor Allah Teala, muhakkak hidayet ona, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaştırıyor, sahabe hidayete eriyor. 21. basamak, Allah'ın zatında ruh yok oluyor. 22. basamak. Ne oldu? 3 safa oldu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz, bütün sahabe tabi olmuş. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek farz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ve daha sonra o kişiye bir altın taht ihsan ediliyor Allah'ın katında. Daha sonra o kişi zühd sahibi oluyor ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'i açtığı zaman o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Allah Teala buyuruyor Yasin 60-61'de, elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakimi. Ademoğulları, fizik vücutlarımızdan bahsediyor Allah Teala, şeytana sakın kul olmayın çünkü o size apaçık bir düşmandır diye sizden ahd almadık mı? Ve bize, bana kul olun diye sizden ahd almadık mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytan size apaçık bir düşmandır ve bana kul olmanız sırat-ı müstakimdir. Yani bana teslim olmanız. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim ve müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da teslim etmişler. Farz olan bir hususu gerçekleştirmişler. Peki daha sonrası var mı? Evet, daha sonrası nefsi evvela daimi zikre ulaşmak, ullelbap olmak. Ullelbap olunca, daimi zikre ulaşınca kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler bitiyor. Ve o kişi nefsinin kalbindeki bütün afetlerden kurtuluyor. Kalp gözünü açıyor Allah-u Teala, onların kalp kulağını açıyor. Allah ile konuşmak yetkisini veriyor kendilerine. Daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı hayır kazanıyorlar. Bir de hüküm sahibi kılıyor Allah-u Teala onları, hikmet sahibi kılıyor. Burası Ullelbap makamı. Kimdir Ullelbap? Daimi zikrin sahipleri.
Nefsini teslim etti mi? Hayır, bir kademe daha var. Burada 7 kademe yerlerin melekutu gösteriliyor. Ve daha sonra 1. gök katından başlayarak 7 kademe göklerin melekutu gösteriliyor. Ve 7. kat tamamlandığında o kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Farz mı? Allah Teala diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlara emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim edip muhlislerden olmakla emrolundular. Nefslerini dinde halis kılan muhlis olanlardan olmakla emrolundular. Bütün sahabe bu noktaya ulaşmışlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki nahnu lehu muhlisun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki deyin ki biz ona Allah'a karşı Allah'ın indinde halis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Burası 27. basamak ve kişi 7. gök katının sitrede müntihası kendisine gösterildiği zaman Tevbe-i Nasuh'a davet ediliyor ve bu davetle Tevbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman İhlas makamı bitiyor, Salah makamı başlıyor. Salah makamının 1. kademesi Tevbe-i Nasuh, 2. kademesi günahların örtülmesi, 3. kademesi Salah nurunun verilmesi, 4. kademesi de günahların örtülmesi. Bu noktada kişi irşada ulaşıyor. İrşada ulaşmak üzerimize farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala eğer beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize kim dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz ama bir şartla onlar da bizim davetimize uyar da amin olurlarsa. Ve böyle olsun ki diyor Allah Teala onlar irşada ulaşsınlar. İrşada bütün sahabe ulaşmışlar mı? Hepsinin ulaştığını söylüyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Hicurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. 6. kademe. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Âl-i İmrân suresinin 110 ve 114. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Affedersiniz, 104 ve 110. ayetleri bunu kesinleştiriyor. 104. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sizin içinizden münkerden nehyeden, irfanla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimesinde de diyor ki sizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk. Sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Yani irşatla bütün sahabenin irşatla meşgul olduğunu söylüyor Allah Teala burada. Bunu kesinleştiriyor. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki ey o sahabe künel evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardan bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan diyor. Tabi'in. Tabi'in de dahil olmak üzere hepsi adın cennetlerine girecek hüviyette. Hepsi Fevzül Azim'in sahibi olarak vasıflandırılıyor. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının gördüğünüz gibi sahibi olmuşlar. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Neden bahsettik? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler.
fizik güçlerini teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, irşada ulaşmışlar ve Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılmış. Kur'an bunu anlatıyor. 7 safhada 4 teslim içeren, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimine içeren 7 safhadaki 4 teslim İslam dini. Bu dine Allah Teala biz İslam adını verdik diyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dini. Öyleyse Hanif dini, bu din Musevilerce yaşandı mı? İki kaynaktan da inceleyeceğiz. Bir, Kur'an'daki ayetlerle Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını Musevilerin yaşadığına kesin ayetler şahitlik ediyor. İşte Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Dikkat edin, Allah Teala Tevrat'tan bahsederek Musevilerin bir kısmının 7 safhasını, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını yaşadığını söylüyor. Burada bir noktayı daha kesin bir dizayn olarak hatırlatmakta fayda var. Hazreti İsa, Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, elbette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan da evvel, Hazreti Musa gördük ki daha evvel Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Onunla beraber olanlar da yaşadı. Oradaki 7 safhayı göreceğiz şimdi. Ondan sonra gelen Hazreti İsa da yaşadı. Gene 7 safhayı daha sonra göreceğiz. Şimdi evvela Kur'an'daki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Sonra Tevrat'taki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Evvela Kur'an'daki ayetlerle 7 safhaya bakalım. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. En'am suresi 154. ayet-i kerime. Sümme ateyna Musa'l kitabe. Sonra Musa'ya kitap verdik. Tamamen tamamlayıcı olarak alellezi ahsene ve tafsilen her şeyi açıklayan, tafsil eden ve ahsen olanlar üzerine her şeyi açıklayan, li kulli şeyin her şeyin ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan. Musa'ya kitabı indirdik, Tevrat'ı indirdik. Lealuhum bilikai rabbihim yuminun. Böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına iman ederler diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına iman ederler diyor. Allah'a mülaki olacağına iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a mülaki olacağına iman eden herkes kurtuluşa ulaşmıştır. Kim Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin olarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlak olarak Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Söyledik iki ayet-i kerimede, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı şeyi söylüyor. Şura 13'te aynı şeyi söylüyor. Ve görüyoruz ki Museviler Rablerine mülaki olacaklarına iman etmişler. Bir ayet-i kerime daha, Bakara 53. Ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkane lealeküm tehtedun. Böylece hidayete eresiniz diye, ererler diye, ersinler diye Musa'ya kitap ve furkan verdiğimiz zaman. Musa'ya kitap veriyor. Bu kitap aynı zamanda furkan. Yani kötüleri iyilerden ayırmak üzere
İyilikle kötülüğü birbirinden tefrik etmek için. Ve birinci safa demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün Museviler tarafından dilenmiş, onlar hidayete ersinler diye, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Musa'ya kitap verdik diyor Allah Teala. Öbür taraftan da onlar Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor, ettiler diyor. Mürşide tabi olmak. Yunus suresi 83. ayet-i kerime. Fema amene li Musa illa zürriyetehun zürriyetun min kavmihi ala hafin min firavne ve melaihim en yeftinehum ve inne firavne lealin fil ard ve innehu leminel müsrifin. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, bela yaratması korkusuyla Musa Aleyhisselam'a kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Yani ona tabi olmadı. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstündü, zorbaydı ve gerçekten o müsriflerdendi. Yani haddi aşan azgınlardandı. Demek ki Hazreti Musa'nın kavminin gençleri tabi olmuşlar. Üçüncü faktör, ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Bakara 62. İnnellezine amenu vellezine hadu. Diyor ki Allah Teala, Türkçesini okuyalım. Şüphesiz ki muhakkak ki amenu olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır ve ıslah edici ameller işlerse, yani nefsini tezkiye ederse, artık onların mükafatları Rableri katındandır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte ayet-i kerime Nasara'dan, Hristiyanlardan ve Hadu, Yahud kavminden, Musevilerden aminu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici ameller işlerse onların mükafatları Rableri katındır. Bu ıslah edici ameller işleyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, zaten Allah Teala söylüyor sonra da, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar hidayete erenler. Burası 21. basamak. Fizik vücudu, fizik vücutlarını acaba Yahudiler Allah'a teslim etmiş miydi? Bakara suresi 111. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kişinin dışında kimse girmeyecektir. Bu onların emaniye bilgileridir. De ki, eğer siz iddianıza sadık verirseniz delilinizi getirin. O bir kısmı böyle söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilememiş olan bir kısmı böyle söylüyor. Bakara suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hayır, öyle değil. Kim ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerden olur. Artık onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onlara, onların üzerine korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Burada Musevilerden bahsediyor Allah Teala. Onların fizik vücudunu Allah'a teslim etmeleri halinde ne olacağını söylüyor. Fizik vücudunu teslim etmesi kesin bir şekilde yer alıyor. Bakara 112'de Musevilerin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Beşinci ayet-i kerime, beşinci safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Ve yine beşte diyor ki Allah Teala, ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lihuddine hünefaye. Beyne suresi Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor.
7 ayetten oluşuyor zaten. Bu 5. ayet-i kerimesinde onlar emrolunmadılar. Sadece hanefler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakta emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din budur. İşte kayyum olan din Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve hanifler olarak diyor zaten Allah Teala. Yani Hristiyanların, affedersiniz, Musevilerin bu konuda halisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmelerinin emrolunduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. 6. konu irşada ulaşmak. Enbiya suresi 105. ayet-i kerime, andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arz-ı salih kullarımızı varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Salih kullar sadece irşada ulaşanlar salah makamında birinci devreyi ifade eder. Demek ki Museviler de bu hedefe ulaşmışlar. Ve bundan Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak konusuna gelince Araf 159'da Allah Teala diyor ki ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır ki Hakk'a hidayet ederler ve onunla ve hak ile adaletle hükmederler. Öyleyse görülüyor ki Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet, bir kısım insan hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve adaletle hükmediyorlarmış. Zaten Allah Teala kimi irşat makamının sahibi kılarsa onun aynı zamanda adaletle hükmetmesini de emrediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Musevilerin 7 safayı da yaşamış oldukları açıklık kazanıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Tevrat'taki 7 safa Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu konunun Tevrat'ta da yer alması gerekirdi. Gerçekten Tevrat'ta da yer almış mı? Kesin. İşte ayetler. Yeremya 24. Onlar benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecekler diyor. Yeremya 24. ayet-i kerime. Hazekel 33. 11. Onlara de ki varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin öleysiniz ey İsrail hakkı? Ey İsrail halkı. Allah Teala ne diyor? Kötü yollarınızdan dönün. Yani irşat yoluna girin. Sırat-ı müstakime gelin. Sırat-ı müstakime ulaşmaksa ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hosea 6, 14, 1, 2, 4, 9. Tanrın Rabbe dön ey İsrail. İşte Allah'a dönüşü açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Çünkü suçlarından ötürü tökezledin. Dualarla gidin. Rabbe dönün. Sadece İsrail demiyor, bütün İsrail kavmine diyor. Dualarla gidin, Rabbe dönün, ona bağışla bütün suçlarımızı deyin. Lütfet, kabul et bizi. Öyle ki dudaklarımızın kurbanını sunalım. Tanrın, Rabbe dön,
Ey İsrail diyor ve İsrail kavminde de Rabbe dönün diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hosea 6. Bunu diyor. Yoel 2, 12, 14. Rab diyor ki, şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak, bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın. Ve Tanrınız Rab'be dönün. Amos 4 ve 6. Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Beerşeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Rab'be yönelin, yaşarsınız diyor Allah Teala. Rab'be yönelin, Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek açık bir emir şeklinde Tevrat'ta da yer almış durumda. Mürşide tabi olmak. Yeremya 23. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Başlarına koyduğu çobanlar, mürşitler ve korkmayacaklar diyor o mürşitlerle beraber oldukları zaman. Yılmayacaklar, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek. Yeremya 3.15. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim, sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Tabi olmanın bütün muhtevası burada yer alıyor. Malaki 4, 2, 4, 5, 6 diyor ki Allah Teala, ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ağırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Doğruluk güneşi, mürşit. Kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Yani peygamberin yapacağı görevin irşat görevi olduğunu, babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle bir nesil oluşacak ki benim o ülkeyi yok etmem gerekmeyecek diyor Allah Teala. Yani irşad makamına teslim oluş. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü safha. Yoel 3.16. Rab Siyon'dan kükreyecek, Yeruşalim'den gürleyecek, gök ve yer sarsılacak, ama Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Ne oldu? Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Her ikisi de sığınak anlamına, yani ruhlar Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a teslim etme işlemi açık bir şekilde yer alıyor. Rab kendi halkı için sığınak olacak, İsrailler için de kale olacak, herkes için de sığınak olacak. Yani ruhları Allah'a ulaşıp sığınacak. Dördüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Nasıl sahabe fizik vücudundan Allah'a teslim etmişlerse, İsrail halkı da teslim etmiş. Yeremya 7, 3, 5, 6. İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım.
bir insanın yaşantısını ve uygulamalarını değiştirebilmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Yoksa değişmez yaşantısı. Uygulaması değişmez kişinin değişmesi için nefsinin afetlerinin büyük kısmının yok olması lazım. Ve beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Yeremya 4:4-1. Ey sizler Yahuda halkı ve Yeruşalim'de yaşayanlar, kendinizi Rabbe adayın. Kendinizi Rabbe adayın. Yani nefslerinizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın. Engelleyen her şey nefsin afetleri yürekten uzaklaştırmaksa nefs tezkiyesiyle yani zikir yaparak Allah'ın nurlarını nefsin kalbine celbedip yerleştirmek, onlar yerleştikçe nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi, engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın diyor Allah Teala. Ey Yeruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın? Açık şekilde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor ve nefsin tezkiye ve tasfiye edilmesiyle nefsin Allah'a adanmasına engel olan her şeyin nefsin afetlerinden nefsin kalbinin temizlenmesi. İrşada ulaşmak Yeremye 5:1. Yeruşalim sokaklarında dolaşın. Çevrenize bakıp düşünün. Kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, gerçeği arayan bir kişi bulursanız bu kenti bağışlayacağım. İşte adil davranan, gerçeği arayan, iradesini de Allah'a teslim etmek için hazır olan bir kişi. Daniel 12:10. Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek. Lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. Kendilerini arıtıp temizleyecekler. Nefslerinin kalplerinde hiç afet kalmayacak. Lekesiz duruma gelecekler. Yani nefslerinin kalbi müzeyyen olacak. İrşada ulaşacaklar. Altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve bakıyoruz ki Daniel 12:3'te şöyle söylüyor Allah Teala: bilgeler, yani ermişler, mürşitler, gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuz dek parlayacaklar. Mürşitler, gök kubbe gibi, gök kubbe nasıl yıldızlarla donanmışsa, ayla donanmışsa, gündüzde güneşle donanmışsa, etrafı aydınlatıyorsa, insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerindeki afetleri temizleyerek onların doğru olmasını temin eden bilgeler, yani irşat makamına ulaşanlar, kemal derecelerine ulaşmış olanlar, insanı kamiller, irşat makamının sahipleri. Başka insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerinin kalbini tasfiye ederek onların daima en güzel şeyleri söylemelerini, en güzel davranışlarda bulunmalarını sağlayanlar, insanı kamil olanlar. Zekeriya 3:7. Her şeye egemen Rab diyor ki, eğer yollarında yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın, sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Yani onların arasına katılıp Allah'ın huzuruna çıkacak olan o kişi olduğuna göre onların nefslerinin tezkiyesinden de sorumlu olduğu neticesine ulaşıyor. Allah'ın yollarında yürümek, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi
Allah'a teslim etmek, verdiğim görevleri yerine getirmek, Allah'a teslimlerini gerçekleştirmek. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Görüyorsunuz ki Tevrat'ta Allah Teala açık bir şekilde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasının 7'sinde kaydetmiş ve İsrail kavminin bir kısmının bu 7 safhayı, elbette küçük bir kısmı, bu 7 safhayı yaşadıkları kesinlik kazanıyor. Öyleyse ne gördük? Kur'an ayetleriyle, Tevrat'tan bahseden Kur'an ayetleriyle, Tevrat'ta 7 safhanın mevcut olduğu Kur'an ayetleriyle sabit, Tevrat'taki ayetlerle Yahud kavminin, İsrail kavminin 7 safhayı yaşadıkları gene ispat edilmiş oluyor. Hem Kur'an ayetleriyle Tevrat'a dayalı olarak, Kur'an ayetlerindeki Tevrat anlatımıyla İsrail kavminin 7 safhayı yaşadığı kesinleşiyor. Hem de Tevrat'taki ayetlerle İsrail kavminin 7 safhayı yaşadığı anlaşılıyor. 7 safhanın 7'si de Tevrat'ta mutlak olarak yer almış durumda. Şimdi görülüyor ki İslam'da ne varsa, yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa Tevrat'ta da aynı şeyler var. Bu sebeple Allah Teala Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de nur diyor. Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de hidayet rehberi diyor. Hidayet diyor. İçinde nur olan, içinde hidayet olan kitaplar Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat. Daha evvelki Allah-u Teala bütün peygamberlerine verdiği mukaddes şeriat kitapları hepsi aynı hüviyette. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İncil'deki 7 safhadan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki 7 safha. Birincisi Bakara Suresi 87. ayet-i kerime. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından, yani araları kesilmeksizin peş peşe Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık ispat vasıtaları verdik. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul nefslerinin hoşlanmadığı bir şeyle emirle geldiyse hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ve ondan sonra birbiri ardından Resuller göndermiş ve sonra da peygamber olarak Meryem'in oğlu İsa'yı göndermiş. Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdiğini söylüyor. Ve Hazreti İsa'nın tebligatını yaptığı, insanları Allah'laşmaya, dinlemeye davet ettiği kesin. Maide 46. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Onların üzerine Hazreti İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayet erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Allah Teala Hazreti İsa'ya birinci ayette, yani Bakara 87'de Hazreti İsa'ya beyineler verdik, kanıtlar verdik demekle ona İncil'i verdiğini açık bir şekilde söylüyor. Maide 46'da Allah Teala
İncil'i verdiğini bir defa daha söylüyor. Ve muhtevaya bakın, Tevrat gibi içinde hidayet olan, içinde nur olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Hazreti İsa'ya İncil'in verildiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alıyor. Üç kitabı incelediğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği yer almış, Tevrat'tan sonra içinde nur olan bir kitabın geleceği de yer almış. Nur olan, hidayet olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden bir kitap ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil. Ali İmran 48, ona Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek diyor. İncil gene geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran 49, Allah Teala buyuruyor, bir Resul olarak onu İsrailoğullarına gönderecek ve diyecek ki, hiç şüphesiz ben andolsun ki size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş tasla yapar. Hazreti İsa bu. Sonra da ona üflerim. Allah'ın izniyle o hemen bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alaca tenli iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız hepsini size haber veririm. Muhakkak ki bunda sizin için nice ibretler vardır. Eğer iman edecek olsanız. Hazreti İsa'yı delillerle, beyinelerle gösteriyor. Peygamberlerini tasdik eden mucizelerle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki 7 safhanın mevcut olup olmadığına bakıyoruz. Görüyoruz ki İncil'de de Kur'an-ı Kerim'deki 7 safha tam olarak yer almış. Birinci safha neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bakıyoruz ayetlere. Âl-i İmran 50. Önümdeki, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak ve üzerinize haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Bunu söyleyen Hazreti İsa. Önümdeki diyor, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak geldim diyor. İncil, Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim hem İncil'deki ayetleri tasdik ediyor, hem de Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Şimdi Kur'an ayeti ve Hazreti İsa'nın tevasına oradakilere ne söylediğini söylüyor, ifade ediyor. Tevrat'tan ayetleri tasdik etmek üzere geldim bir ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim, gönderildim diyor. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Sonuç, artık Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak. İlk takva sahibi olmak nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Burada da Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin emri var olduğuna göre Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin emri var. Âl-i İmran 50,

takva sahibi oldular. Amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi oluyorlar. Ve Allah'a birinci kul olmak, tağutu kul olmaktan kurtulmak. Ve Zümer Suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyordu Allah-u Teala. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağutu kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. Zümer 17'de. Burada da Allah-u Teala o halde ona kul olun diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olun emri gereğince. Allah'a kul olan şeytana kul olmaktan kesinlikle kurtulmuştur. Bu da birinci takvadır. Ve bunun sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Demek ki Kur'an'daki ifadeyle Hazreti İsa'nın beraberinde olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci konu, mürşide tabi olmak. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Ali İmran Suresinin 52 ve 53. ayetleri bu konuda açıklık getirmiş. Diyor ki Allah-u Teala, işte onlarda İsa, Hazreti İsa onlarda inkar hissedince Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir dedi. Havalilerde Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a götüren yolda yardımcılar biziz. Allah'a amen olduk. Yani Allah'a ulaşmayı denedik. Şahit ol ki biz hiç muhakkak ki hiç şüphesiz yani muhakkak ki ona Allah'a teslim olanlarız dediler. Burada Hazreti İsa'ya tabi oldukları neticesine ulaşıyoruz. Ali İmran 53 bir sonraki ayet-i kerime Rabbimiz diyorlar yine bu kişiler yani Hazreti İsa'nın havarileri senin indirdiğin şeye İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Tabi oldukları kesin. Senin indirdiğine inandık ve Resulüne tabi olduk. Artık bizi şahit olanlarla birlikte yaz. İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Bütün bu Hazreti İsa'nın havarileri Hazreti İsa'ya tabi oldukları için havari adını alıyorlar. Ali İmran 55. Hani o zamanki Allah buyurmuştu, ey İsa hiç şüphesiz ben seni vefat ettireceğim ve seni bana yükselteceğim, katıma yükselteceğim ve seni o kafirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerin üzerine kılacağım, tutacağım. Sana tabi olanlar diyor, Hazreti İsa'ya tabi olunduğu kesin. Evvela Hazreti İsa kendisine belki mürşide tabi oluyor. Ondan sonra da herkes, o da dahil olmak üzere hepsi Hazreti İsa'ya tabi oluyorlar. Ve mürşide tabiyette Hazreti İsa zamanında mutlak olarak gerçekleşmiş. Hazreti İsa'ya tabi olunmuş. Ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Üçüncü safha. Ali İmran 57. Ve o iman edip ve o amen olup ıslah edici, nefsi tezkiye edici ameller işleyenlere gelince onların mükafatları da kendilerine tas tamam verilecektir. Nefs tezkiyesini yapmışlar ve nefs tezkiyesi tamam olunca ruhun Allah'a ulaşması kesinlik kazanıyor. Zaten Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede sonra dönüşünüz banadır diyordu bu tabi olanlara. O dönüşlerini tamamlamışlar ve bunlar nefsi ıslah edici ameller işlemişler. Ve ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bakıyoruz
Hadid suresi 20.

7. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onların arkalarından da resullerimize ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine rafet ve rahmet kıldık. Tabi olanların kalplerine rafet ve rahmet kıldık diyor Allah Teala. Kalplerine rafet verdik demek, onların kalplerini yumuşattık ve rahmetle beraber fazıllar da vererek onları fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, kalplerine rafet verilenler. Yani sabır, yani öfkeyi yutma gayreti, bu fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzere olarak vasıflandırılıyor. Amini olanlara mükafatlarını verdik diyor. Ateynellezine aminu minhum ecehum. Onlardan ecirlerini yerine getirenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler manasına geliyor. Peki bu Hazreti İsa'nın havarileri nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Beyne 5'te kesin olarak söylüyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolunurlar. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolunurlar. İşte kayyum olan din budur. Hepsi bununla emrolunmuşlar. Daha sonraki ayette irşada ulaştıkları da kesinleşiyor sahabenin. Affedersiniz, sahabe diyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Hazreti İsa ile birlikte olan havarilerin hepsi irşada ulaşmışlar. Diyor ki ey ameli olanlar, Allah'ın yardımcıları olun. Ne demek bu Allah'ın yardımcıları olun? Allah'a iradelerinizi bağlayın ve Allah'ın iradeniz bağlı olduğu için sadece Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın yardımcıları olun. Yani irşada ulaşın. Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a doğru giderken, onları götürürken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi havarilerde demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Bir topluluk amin olmuş, bir topluluk da inkar etmişti. Burada Allah'ın yardımcıları olmak, irşat makamına ulaşmak demek. Her birisi bir irşat makamının sahibiydi. 12 havari. 13. havari biliyorsunuz ki isyan etmişti. 7. safa iradeyi Allah'a teslim etmek. E bakıyoruz. Maide 111 havarilere bana ve Resulüme iman edin, amin olun diye bahsettiğim, vahyettiğim zaman onlar da amin olduk. Bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Hepsi hakka teslim olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yani burada 7. kademe amin oluş söz konusu. Bütün sahabe, affedersiniz gene yanlışlıkla sahabe dedik, bütün Hazreti İsa'ya tabi olanlar iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Maide 47, İncil sahipleri Allah'ın onunla indirdiği ahkam ile hükmetsinler. Ne demek bu? Hükmetsinler emri geldiğine göre, burada münkerden nehi ve İrfanla emretmek, marufla emretmek asıl. Öyleyse Yahudilerden irşat makamının sahibi olanlar mutlak olarak bir grup oluşturuyor.
Allah Teala da Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde onlardan da kitap sahiplerinden de marufla emreden ve münkerden nehyeden bir grubun bulunduğunu söylüyor. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden sonra İncil'deki ayetlerle 7 safhanın İncil'de mevcut olup olmadığını inceleyelim. Kur'an'daki ayetlerle bütün sahabenin 7 safhaya da yaşadıklarını, 7 safhanın İncil'de varlığı kesin olarak ispat ediyor ama Kur'an ayetleriyle. Bir de İncil'in kendisinde bakıyoruz. Orada da var sevgili kardeşlerim. Nasıl Tevrat'ın kendisinde 7 safha varsa Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası İncil'de de var. İncil'deki ayetlerle Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dilemek. Matta 7:7. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Burada dileyin diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Size verilecek, ne verilecek? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak imkanı verilecek. Arayın, bulacaksınız. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz bulacaksınız diyor Allah Teala. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kapı mutlaka açılacaktır. Allah'a ulaşacaksınız. Matta 13:15-16. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, kalpleri anlamasın. Ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ve bana dönmesinler diyor, yürekleri anlamasın, kalpleri idraksiz. Ve Allah'a dönme işlemleri yok ama diyor Allah Teala dönselerdi onları iyileştirirdim. Ayet-i kerime bitmiyor. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Ne yapmış Allah Teala bunların? Kalp gözlerini ve kalp kulaklarını açmış. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor deyince baş gözleriyle buradaki kulakları değil, kalp gözüyle kalbin kulağını kastediyor. Aslında burada baş gözü de kısmen yer almış durumda. Çünkü bu ilk kademe Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında irşat makamını gören göze ihtiyaç var. İrşat makamı olarak gören göze ihtiyaç var. Ve sevgili kardeşlerim, irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamının sözlerini işiten, manasına varan, kalbine indiren ve idrak eden kişiler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Başkalarında bu sonuç oluşmuyor. Allah Teala onların gözlerindeki icab-ı mestureyi almıyor, kulaklarındaki vakrayı almıyor, kalplerindeki ekinliti almıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ama burada aldığı kesin. Mürşide tabi olmak, Matta 3:1-2:3-6:11-14-15-16-17. O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaz ederek meydana çıktı. Vaftizci Yahya, yani Mürşid Yahya, Hazreti Yahya, Yahya peygamber. Nitekim peygamber İsa'ya arayıcılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. İsa'ya şöyle demişti, çölde çağrının sesi, Rabbin yolunu hazırlayın, onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor. Yahya tarafından Şeria Erden ırmağında
vaftiz ediliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür diyor. Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'dan daha güçlü olduğu Hazreti Yahya tarafından ifade ediliyor. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'le ve ateşle vaftiz edecek. Yani tabiyet çok açık bir şekilde yer alıyor. Bizde boy abdesti söz konusu İslam'da, orada da nehrin sularına batırarak gene boy abdestini tamamlamak söz konusu. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere gelişi söz konusu. Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı böylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvenci gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'ya vaftiz olduğunu, tabi olduğunu, ondan sonra da herkesin Hazreti İsa'ya tabi olmaları söz konusu. Ve İncil'de ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah Teala İncil'de Luka 1:16'da diyor ki, İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Yani kendisine döndürecek. Yani ruhlarını, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Açık ve kesin bir şekilde anlatılmış konu. İsrailoğullarını Allah Rab'be döndürecek, kendisine döndürecek. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. İncil'den Resuller 3:19. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Luka 1:16'da Rab'be dönün diyor. Resuller 3:19'da Tanrı'ya, Allah'a dönün diyor Allah Teala. Rab kelimesiyle de Tanrı kelimesiyle de aynı şeyi ifade ediyor kendi zatını. Burada kesin bir dönüş söz konusudur. Ruhun vücuttan ayrılarak, hayattayken o kişi vücudundan ayrılarak Allah'a dönüşü ve Allah'a ulaşması. Burada öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin de çok açık bir şekilde nefsin tezkiyesinden sonraki tasfiyesini ifade ediyor. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı bir noktayı ifade ediyor. Daha sonraki devrelerde bunların oluşacağını da burada müjdeliyor. Yenilenme fırsatları versin. Temizlenme, arınma, nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulma fırsatları versin. Ve bab 6, Korintoslulara 1. mektup 17. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Ne demek istiyor? İncil, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah'ın ruhudur o zaten. Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Yani
üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve Allah Teala emanet olarak vermiştir ruhu. Ruhumuzun mutlaka Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Geri döndüğü zaman ruhumuz Allah ile birleşecek. Yani Allah'ın ruhu zaten tek ruhtur. Ve bütün ruhlar, insanlara ait olan, insanlarda şu anda kullanılmakta olan bütün ruhlar, Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Ya kendi isteğiyle kişinin, ruh Allah'a ulaşacak kişi ermiş evliya olacaktır. Ya da ölümden sonra ölüm melekleri ruhu alıp Allah'a geri döndürecek, Allah'ın zatına ulaştıracaklardır. Böylece Allah'ın zatında yok olan ruh, tek bir ruhun bir parçası haline gelecektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Matta 5-7. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlara merhamet edilecek. Matta 6-14. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Başkalarının suçlarını bağışlamak, öfkeyi yutmak, fizik vücudun tesliminin kesin işaretleridir. Allah Teala onların fizik vücutlarını teslim etme konusundaki ayetlerini ortaya koymuş. Nefsi Allah'a teslim etmek, ne mutlu salahı uğruna eza çekmiş olanlara, çünkü göklerin melekûtu onlarındır. Göklerin melekûtu salah ve ihlas makamında görünüyor. Nefsi Allah'a teslim edenler, ihlas makamının sahipleri, 7 gök katını görüyorlar ve onlar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. İrşada ulaşmak, Allah Teala Matta 5.5'te diyor ki, ne mutlu halim olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yeryüzünü miras olarak alanlar irşada ulaşan salihlerdir. Burada da yeryüzünü miras olarak alacaklar ifadesi kullanıldığına göre irşada ulaştıkları kesinleşiyor. Halim olanlar olarak anlatılıyor. İrşada ulaşmışlar. Yani kendileri irşad olmak açısından her şeylerini tamamlamışlar. Hatta iradeyi Allah'a teslim etmek ve risaletle görevlendirilmek, ne mutlu Matta 5-8, ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler diyor Allah Teala. Allah'ı görecek olanlar sadece iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Burada ne mutlu yüreği temiz olanlara, yürekleri, kalpleri 19 mertebe, afetler yok olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olanlar, yüreği temiz olanlar olarak geçiyor burada. Matta 5-9, ne mutlu sulh edicilere, çünkü onlar Allah oğulları çağrılacak. Ne mutlu sulh edicilere, yani insanlar arasında adaletle hüküm verenlere, bunlar irşat makamının sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehli kitaptan Hanif dinini yaşayanlar hakkında bakınız Allah Teala neler söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler inzal oldukça Hristiyanlardan ve Yahudilerden bir kısmının gözyaşları içerisinde, huşu içinde dinleyerek ayetlere iman ettiklerini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler buyruluyor. Ve bakıyoruz. Maide 83. Allah Teala diyor ki, Resul'e indirileni, yani Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından
dolayı gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, biz iman ettik, amin olduk, artık bize şahitlerle birlikte yaz dediler. Burada haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı diyor Allah Teala burada, irşat makamının sahibi olan kişilerden bahsediyor Allah Teala. Şahitlerle beraber yazıyorlar, Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Rad 36. Kendilerine kitap verilenler sana indirilenle ferahlarlar. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de, ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim. Dönüşüm onadır. Yani meavım, sığınağım, dönüşerim odur. Öyleyse burada kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın indirdiklerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiklerine sevindiklerini görüyoruz. Kim bunlar? Kendi kavimlerinin büyük kısmı, %90'dan fazlası onlar gibi düşünmüyor. Ama onlar ermişler. Onların bir kısmı Hakk'a şahit olmuş, irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayetlere baktıkları zaman Yahudiler Tevrat'taki ayetlerle aynı olduğunu, Hristiyanlar İncil'deki ayetlerle aynı olduğunu görüyorlar. İslam'ın 7 safhası da mevcut ve bunu idrak edebilenler de üst kademe evliyalar. Ali İmran 199. Muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler de var ki size ve kendilerine indirilene ve Allah'a iman ederler, inanırlar. Kendilerine indirilenler de Kur'an-ı Kerim'deki aynı şeyi söylüyor ve ikisine de inanıyorlar. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene inanıyorlar, hem kendi kitaplarına inanıyorlar ve bakıyorlar ki iki kitap birbirinin aynı. Allah'a huşu duyarlar. Huşu, Allah'a şahit olmanın huşusu. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar ki onların mükafatları Rableri katındadır. Mükafatı Rabbin katında olmak demek, Allah'ın zatını görmek şerefine ermek demek. Ali İmran 113 ve 114. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde bir evvelki ayette Allah Teala kitap ehlinden olanları %90'dan fazlasını negatif olarak değerlendiriyor. Onların söylediklerine itaat etme diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bakıyoruz ki ama onların hepsi bir değildir diyor. Yani o kötü olanları söyledikten sonra sakın hepsini öyle zannetmeyin. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır. Secdeye kapanan, yani onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Biz de birçok uluslararası konferansta böyle olan kişilere rastladık. Onlar da bizimle beraber geldiler. Bizim namazımıza onlar da iştirak ettiler. Onlar Allah'a, Ali İmran 114, onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ile emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Nefslerindeki kötü afetlerden insanların kurtulmasına yardım ederler. Hayırlara, iyiliklere koşurlar. İşte onlar salihlerdendir diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde bunların irşat makamının sahibi oldukları kesinleşmiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanlar aynı kitapları almışlar insanlık tarihi boyunca. Allah Teala
Kur'an-ı Kerim'de bütün nebilerine, peygamberlerine o kitaptakilerle hükmetsin diye şeriat kitabı indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberler şeriat kitabı almışlardır. Ve hepsi o kitapla, aldıkları şeriat kitabıyla hükmetsinler diye şeriat kitabıyla şereflenmişlerdir. İşte son üç kitap, Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim. Tevrat, İncil'in geleceğini ve İncil'deki peygamberi müjdeliyor. İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ve kendisinden sonra gelecek olan Kur'an-ı Kerim'i müjdeniyor. Bu geçmişten geleceğe doğru uzayan üç kitaptaki unsur. Geçmişten geleceği işaretlemek. Tevrat'tan sonra İncil iniyor ve Tevrat İncil'in de ineceğini, Hazreti İsa'nın da geleceğini kesin olarak işaretliyor. Sonra İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim gelecek. İncil Kur'an-ı Kerim'in indirileceğini ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğini işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da tasdik ediyor. Baştan başlayalım. İncil'i de tasdik ediyor. Tevrat'ı da tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim önce İncil'i tasdik ediyor, sonra da Tevrat'ı tasdik ediyor. Ama ondan evvel de bütün peygamberlere Allah'ın kitap verdiğini tasdik ediyor. Ve İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Tevrat kendisinden evvel gelen bütün peygamberlere verilen mukaddes kitapları tasdik ediyor. Öyleyse mukaddes kitaplar hem geçmişten geleceğe doğru bir tasdik müessesesini hem de gelecekten geçmişe doğru bir tasdik müessesesini oluşturuyorlar. Allah-u Teala hem Tevrat'ın hem İncil'in hem Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Bir nur olduğunu söylüyor. İki, ve hidayete erdirici bu vasıfla beraber üç kitabın da Allah'tan indirildiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi şu ana kadar ulaştığımız yere baktığımızda Tevrat'tan evvel bütün peygamberlere kitap verildiğini görüyoruz. O kitaplar kaybolmuşlar. Ama Tevrat duruyor kayıplarla, İncil duruyor kayıplarla ve Kur'an-ı Kerim duruyor, kaybı yok. Nasıl indirilmişse o şekilde korunmuş. Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri biz indirdik diyor. Biz. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış. İndiren de, muhafız eden de o. Kitapların bir hidayet olduğu ifade ediliyor. Nur olduğu ifade ediliyor. Kendisinin evvelki ve sonraki kitapları ve peygamberleri tasdik edici olduğu ifade ediliyor. Şimdi bütün bunların ışığında Hazreti İbrahim'in konumuna bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesindeki muhtevaya göz attığımız zaman
Allah Teala'nın orada şöyle söylediğini görüyoruz. Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim'den, sonra Hazreti Musa'dan, sonra Hazreti İsa'dan, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Daha evvelkini yazmamış. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün dünyada olan, yaşayan herkes Hazreti Nuh'un gemisindekilerden türemiştir. Ondan evvelki peygamberler elbette peygamberlerdi. Ama onların soyları kalmadı, sadece Hazreti Nuh'la beraber gemide olanlardan bugün dünyadaki 6 milyardan fazla nüfus oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya baktığımız zaman kitaplar arasındaki ilişkinin bize çok şeyler söylediğini görüyoruz. Şunu bilelim ki Musevilik de Hristiyanlık da İslam da Hazreti İbrahim'den sonra kitap sahibi olmuşlardır. Her kitapta mutlaka Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Babanız İbrahim diyerek. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da İsa'dan da evvel olduğuna göre Hazreti İbrahim'in Musevi olması veya Hazreti İbrahim'in Hristiyan olması söz konusu olabilir mi? Ama Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in dininin sahipleriydi demek. Dört dörtlük olarak yerlerine oturur. Burada çok önemli bir noktaya temas etmek asıldır. Dünya bugün din açısından büyük kayıplar vermiştir. Dinler unutulmuştur. Önce Yahudiler, yani İsrail kavmi dinlerini unutmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağına ulaştıkları zaman onların %90'dan fazlası artık dinlerini yaşamıyordu. Ama %10'dan daha küçük bir grup yaşamakta devam ediyordu. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde Hristiyanların da dinlerinden saptıklarını, asli unsurları unuttuklarını görüyoruz. %90'dan fazlası dinlerini unutmuşlardı. Dinlerindeki 7 safa onlar tarafından çoktan unutulmuşlardı. Unutulmuştu. Bugün mü, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün İslam alemi de dinlerini unutmuş durumda. Bu Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bel kemiğini teşkil eden, omurgasını teşkil eden İslam'ın 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası artık İslam tarafından da unutulmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ulaştırdığımız ihtarlarda gördünüz ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ama Allah'a teslim olmak bütünüyle unutulmuş. İslam alemi İslam'ın 5 şartına tabi olmuş. İşte İslam'ın 5 şartı ezelden beri var olan temel şartlar: namaz kılmak. Bütün peygamberler zamanında namaz kılınmıştır. Oruç tutmak, bütün peygamberler zamanında oruç tutulmuştur. Zekat vermek, bütün peygamberler zamanında
vardı. Hacca gitmek gene aynı statü içerisinde vardı ve kelime-i şehadet getirmek İslam'daki dizayn. Ve artık zamanımızda İslam alemi İslam'ın 5 şartıyla cennete gideceklerine inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. İslam'ın 5 şartı içinde Allah'laşmayı dinlemek diye bir müessese yok. Allah'laşmayı dinlemeyen kişinin ise kurtuluşu mümkün değil. Ne yazık ki bırakınız geri kalanları, saydık ki hepsi Tevrat'ta da İncil'de de yer almış. 7 safhanın 7'si de. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtulmanın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a yönelmektir. Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde niyazda bulunmaktır. Sadece onlar kurtuluşa ulaşırlar ve onlar İslam'ın 3 safhasını mutlak olarak yaşarlar. Allah'laşmayı dileyenler, Allah'laşmayı dileme 1. safha, mürşide ulaşıp tabiyet 2. safha, ruhlarını Allah'a ulaştırma 3. safha, 3 safhanın 3'ünü de mutlak olarak gerçekleştirirler. Çünkü buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtaramaz. Ama gelin görün ki aradan geçen 14 asırda Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa Kur'an'daki bu 7 safha tamamen ortadan kaybolmuş ve insanların yazdığı kitaplardaki İslam'ın 5 şartıyla amel etmek bütün Kur'an-ı Kerim'in yerini almış ve şeytan uzaktan hepimizle alay ediyor. Öyleyse çok büyük bir kayıptayız. Bu anlattıklarımızın neticesine ulaştığımız zaman en kötü noktaya şu anda ulaştığımızı görüyoruz. Sevgili din mensupları, Yahudiler, İsrailliler, yani Museviler, Hristiyanlar ve İslam alemi, hepinize birden sesleniyoruz. Aranızda savaşlar yapıyorsunuz. Bu Allah'ın haram kıldığı bir müessesedir. İnananların birbiriyle savaşını Allah Teala emretmez. Müminlerin, Allah'a inananlar, Allah'laşmayı dileyenler mümindir. Dikkat edin, Allah'a inananlar değil, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. 4 vasfın sahibidir bunlar. 1. Allah'a inanıyorlar. 2. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyorlar. 3. Bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanıyorlar. 4. Ve Allah mutlaka sözünü tutacağı için eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştıracağını, Allah'a ulaştıracağını, ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorlar. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse neden bahsediyoruz? Bugün dünyanın birkaç yerinde hala sıcak savaş var. İslam'la Hristiyanlar savaş halinde, İslam'la Yahudiler savaş halinde. Öyleyse burada çok büyük bir yanlışlık yok mu? Olması lazım gelen ne? İnananların bir tek cephe oluşturup şeytana karşı savaş vermeleri. Ve iblis insanları parçalamış, Hristiyanlar diye, Museviler diye, İslam diye üç kısma ayırmış. Onun dışında putperestler mi ararsınız? 71 çeşit, 72 çeşit, toplamı 72 çeşit inanç grubu ve hiçbiri diğerlerine dost değil. İblis bölmüş, parçalamış ve daha kötüsünü de başarmış. Birbirine düşman kılmayı başarmış. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Dünya, bugünkü dünya bir büyük aldanışın içindedir. Ne Hristiyanlık diye bir din vardır, ne Musevilik diye bir din vardır, ne de İslam diye bir din vardır. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Museviler de aynı dinin sahipleriydi. Peygamberleri zamanında, Hazreti Musa zamanında. Hristiyanlar da aynı dinin sahibiydi, Hazreti İsa zamanında. Ve İslam da aynı dinin sahibiydi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ve aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar, bütün dinleri asli mecralarından çıkarmış ve her dinin içindeki insanların %90'dan fazlasını bir defa cehenneme mahkum kılmış. Çünkü üç dinin üçünde de bugün Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram yoktur. İslam'da da yoktu. Bizim ihtarlarımızla bu olay ortaya çıktı ve insanlar dinlerini öğrendiler. İşte dünya sulhu için uluslararası konferanslarda hep aynı şeyler söylendi. Osmanlı gelmeden dünyada sulh ve sükûne ulaşılamaz. Osmanlı geldi sevgili kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti aslında Osmanlı Türk Cumhuriyeti'dir. Ve biz bugün onun Mehdi İmam, Halife ve Resulü olarak sizlere ezeli dinini, Allah'ın ezeli dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in dinini açıklıyoruz. Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da kendi peygamberleri zamanında yaşadıkları din, işte o tek dindir. Hazreti İbrahim zamanında da ona tabi olanların yaşadığı din aynı dindir. Ve artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Şeytanın bizleri daha çok parçalamasına, birbirimize düşman kılmasına müsaade etmemeliyiz. Uluslararası toplantılar yaparak süratle dinleri birleştirmeliyiz. Tek bir din vardır. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak üzere seferber olmalıyız. O zaman dinler arasındaki ayrıcalıklar kalkar. Biz bu konuda
Nerede bize bir vazife düşüyorsa bunu bütün boyutlarıyla yüklenmek istikametinde hazırız. Uluslararası konferanslarda Musevilerle karşılaştığımızda, onlara bunları anlattığımızda akılları erenler aynı dini yaşadığımızı söylediler. Bizimle beraber namaza geldiler bir kısmı. Sonra bakıyoruz ki Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor. İnceleyen, konunun aslına nüfuz edebilenler ikiden arasında aslında farklılık olmadığını söylüyorlar. Ama Musevilerin de bugünkü haline baktığımızda, Hristiyanların da bugünkü haline baktığımızda, ne yazık ki İslam'ın da bugünkü haline baktığımızda, üçünde de dinin temel umdelerinin bütünüyle unutulduğunu, devre dışı kaldığını görüyoruz. Toplumun %90'dan fazlası tarafından. Üç dinde de durum aynı. Öyleyse üç dinin mensupları da akıllarını başlarına toplamalıdırlar. Mutlaka bir araya gelmeliyiz. Mutlaka dinleri birleştirmeliyiz ve bir dostluk muhtevası içinde Allah'ın dostları bir araya gelmelidir ve bizi parçalayıp bölüp birbirimize düşman kılan iblisin şu alaycı gülümsemesini onun yüzüne çarpmalıyız. Ve bunu yapabilecek efsaftayız. Öyleyse bugünden tezi yok, harekete geçelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bütün dünyaya bir deklarasyondur. Bunu her tarafa mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hidayet zamanıdır. Mehdi, hidayete erdiren demektir. Biz bütün dünya için hidayetçiyiz. Öyleyse görevimizin bilincindeyiz ve bu görev mutlaka bütün şartlar altında mutlaka tamamlanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

mutluluk yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü nereden kesin olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Mürşide tabiyetini farz kılmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah Teala üçüncü kat cennetten hudutlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş. Karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah Teala'ya ey yüce Allah'ım ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş. Yani evliya deyince bir tek kişi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş-ı Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah Teala tarafından görevlendirildik. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik.

bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğrettik. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir. Açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah-u Teala ve biz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlidir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime, Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi

ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kendine kelime oraya yazıldı. Ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emrallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine ulaş Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak, işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can bu tende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil, 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bizi risaletle vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor. Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul ba'as ederiz diyor Allah Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak
ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde kullanmaları söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta 7 kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah-u Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. "Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olursa, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız diyor. O kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1. kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşid sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona 2. kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır.
erkekler safında erkekse, hanımlar safında hanımsa yerini alır. Bundan sonra Seyri Sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculukla. Ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın ruhu, insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. Yedi tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz bir üst gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve de yedinci katta yedi tane alemden geçerek dikey bir yolculuk Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte vuslat budur. Allah'a vasıl olmak, ruhun Allah'a var ulaşması ve bütün insanlara Allah-u Teala tarafından bu hibe edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kişi namazı sevmeyebilir. Kişi oruç tutamayabilir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir. Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a
ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükselmiş. Sidret-i Müntaha'dan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukta. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sidret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Sidret-i Müntaha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50.000 yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ı temsil ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı, yani mutluluk yolunun yarısı, dünya mutluluğunun yarısı, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana. Sana ulaşmayı
İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İçi afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'laştırdığı zaman nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. İşte bu %51 nurlarla dolması, 7 tane %7'lik nur birikimi, %49. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %51 nurlarla dolar. %49'u fazıl nurudur. %2'si rahmet nurudur. Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a milaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Ne yapacaksınız? Gece saat 1'den sonra, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kalkacaksınız, boy abdesti alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Ey Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana bunu nasip kıl. Allah Teala sizin içinize ferahlık vermeye başladığı an nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz boşuna üzüntülerin kurbanı iken Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 1'den sonra mürşidinizi Allah Teala'ya sorarsanız Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz. Başarılmasanız bile oradan o vekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz taviyet anında vücudunuzu terk eder. O dergâhta terk eder. Oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir sürüklüğünde yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi,
Ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? Bu netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz. Tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanlarında mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah Teala onu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde ayrı bir yerin sahibisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinize çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden razı olsun.

Muhterem seyirciler, sizlerle bir kere daha Kur'an'ın Nurundan programında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepimizin bildiği gibi insanın tek amacı mutlu olmak. Hepimiz mutluluğun peşindeyiz. Ama çevremize baktığımız zaman insanların çoğu mutsuz. Parası olan da mutsuz, iktidarda olan da mutsuz. Acaba bunun arkasında yatan sebep nedir? İnsanlar neden mutsuz? İnşallah hep beraber sizle gelin Kur'an'ın derinliklerine, Kur'an'ın nuruna dalalım ve bunun sebebini araştıralım. Hepimizin görevi Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini araştırmak. Bu dünyada da, dünyada mutluluğu yaşadıktan sonra, inşallah vefat ettikten sonra da cennete hak etmek istiyoruz. Bütün insanlığın amacı bu, mutlu olmak. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün bu güzellikleri, mutluluğun reçetesini koymuş. Bu dünyada nasıl mutlu olacağız ve hepimiz Allah Teala'nın rahmetine kavuştuktan sonra nasıl cennet huzuruna ulaşacağız? Cennet mutluluğunu yaşayacağız. Bildiğimiz gibi hepimizin en büyük düşmanı sevgili seyirciler şeytan. Tek amacı var bizi hep beraber, kendisiyle beraber cehenneme mahkum etmek. Bildiğiniz gibi Allah Teala şeytanı sonsuza dek cehennemle cezalandırmış. Sebebi ise Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bütün cinlere ve meleklere onun önünde secde etmeleri emrini buyurmuş. Ama şeytan, ben topraktan yaratılan bir yaratığına secde etmem çünkü ben enerjiden, ateşten yaratıldım, ondan daha üstünüm diye Allah Teala'nın emrine karşı çıkmış. Allah Teala da şeytanı sonsuza dek cehennemle cezalandırmış. Yalnız burada, bu arada bildiğimiz gibi şeytan Allah Teala'dan izin istiyor. Ya Rabbi, ahiret gününe bana müsaade et. Onların, ben sırat-ı müstakimler üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Ve çoğunu sana şükürler bulmayacaksın diyor. Allah Teala da buyuruyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Demek ki insanın en büyük düşmanı şeytan Allah Teala'dan bu izni almış ve insanlığın başlangıcından beri insanlığın mutsuzluğu için elinden gelen her şeyi, her türlü çabayı sarf ediyor. Ama sonunda eklemiş Allah Teala, sen benim ihlas sahibi kullarıma dokunamazsın. Demek ki şeytanın mutsuz edemediği, yoldan çıkaramadığı Allah Teala'nın bazı kulları da var. Bu dünyada da cennet hayatını yaşayan, İnşallah Allah-u Teala'nın rahmetine kavuştuktan sonra, vefat ettikten sonra da en üst düzeyde cennetlere ulaşacak insanlar var. O zaman biz insanların bu mutluluğa ulaşmak için yapmamız gereken nedir? Hepimizin mutlu olmak hakkı çünkü Allah-u Teala bizi sadece mutlu olmak için yaratmış. Bu dünyada da üst düzeyde mutluluğu yaşayalım. Bu dünyada da bir Allah-u Teala bize bir cennet hayatı yaşatsın. Ve öldükten sonra da onun cennetine gidelim. Ama gerçekten bakın etrafınıza, insanlık çok mutsuz. Dünyanın her yerinde. Nereye bakarsanız bakın, mutsuzluk kol geziyor. O zaman mutsuzluğun sebebi acaba sadece başkaları mı? Bizim hiç mi suçumuz yok mutsuzluğumuzda? Aslında işin aslına bakarsak temelde biz kendimiz varız. Gerçek sebep biz insanlarız. Çünkü yeteri kadar Allah-u Teala'nın emirlerine uysak, bize gösterdiği yolda ilerlesek, o zaman şeytanın bu negatif etkisinden kurtulmamız mümkün. İşte hep beraber sevgili seyirciler, bu güzellikleri yaşayabilmek için Kur'an'ın nurları içinde bir yolculuğa çıkmamız lazım. Allah-u Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de gösterdiği o güzellikleri yaşayabilmemiz için aklımızı kullanıp o güzellikleri Kur'an-ı Kerim'den bulmamız lazım. Her devirde bu güzellikleri yaşayan insanlar var. Hep mutlu olmuşlar. Bazısı saltanatlarını bırakmış. Eski devlerde biliriz, Allah'ın evliyası derler. Padişah tahtını bırakmış. Birçok kişi her şeyini bırakmış. Allah yoluna kendini vermiş ve mutluluğu hep orada bulmuşlar. Acaba biz bu insanların mutluluktan kurtulmamız için yapmamız gereken şey nedir? Allah-u Teala bütün dünyayı, yetmez bir kainat insanlar için yaratmış.
Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu dünyayı diyor sizin için yarattım. Yetmez. Câsiye suresinde Allah-u Teala bu dünyada ve kainatta bulunan her şeyi ve sehare lekum ma fis semavati ve ma fil ardi cemiyan minhu. Bu dünyada ve kainatta bulunan her şeyi sizin için yarattım. Yetmez bir de emrinize verdim diyor. Bizi o kadar çok seviyor ki tek istediği bizden mutlu olmamız. Aslında bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Hepimizin bildiği gibi Allah-u Teala her şeyden münezzeh, hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaç sahibi olan biz insanlarız. Ve hepimizin en çok istediği şey mutlu olmak bu dünyada. O zaman mutsuzluğumuzun arkasında yatan sebep nedir? Bunu araştırmamız lazım. Bu dünyada mutlu olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bu insanların en büyük düşmanı olan şeytan nasıl oluyor da insanları mutsuz ediyor? Bunu araştırmamız lazım. Çünkü Allah-u Teala diyor ki ben size akıl verdim, aklını kullanmayana azap ederim. Kullanmamız lazım. Mutlu olmak istiyorsak Allah-u Teala'nın o güzelliklerini araştırmamız lazım. Ve Allah-u Teala mutlu olmamızı aslında sayın seyirciler çok basit bir isteğe bağlamış. Ya Rabbim ben sana teslim olmak istiyorum. Ya Rabbim ben senin eski evliyaların gibi olmak istiyorum. Ben senin ermişlerinden biri gibi olmak istiyorum. Bunu biz içimizden geçirdiğimiz zaman Allah-u Teala hazır her an, çünkü kalplerimize bakıyor. Allah-u Teala kalplerde olanları en iyi bilendir. En ufacık bir şekilde kalbimizde bu arzuyu gördüğü zaman ya Rabbim ben sana teslim olmak istiyorum. Ben İslam'ı yaşamak istiyorum. İslam'ın bildiğimiz gibi kelime anlamı teslim. Ve hepimizin bildiği gibi Allah-u Teala inna dine inda Allah'al İslam diyor. Kur'an-ı Kerim'inde İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah-u Teala. Tek din, Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dini. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın indinde tek din olan ve tamamıyla en üst düzeyde din olan teslim dini, biz insanlar tarafından yanlış yorumlanmış. Hristiyan denilmiş, Yahudilik denilmiş, Hristiyanlık denilmiş, Yahudilik denilmiş. Aslında temelde Allah-u Teala'nın bütün insanlığa gönderdiği tek bir din var. Teslim dini, bu kadar. Hristiyanlıktaki adı başka olabilir, Yahudilikteki adı başka olabilir. Ama Allah-u Teala ilk başta Hazreti Musa'ya Tevrat'ı gönderdiği zaman Kur'an-ı Kerim'deki aynı esaslar vardı. Hazreti İsa'ya İncil'i gönderdiği zaman Kur'an-ı Kerim'deki aynı esaslar onda da vardı. Zamanla insanlar şeytanın etkisiyle bu kitaplarda değişikliklere yol açtılar. Ve sonunda Allah-u Teala hiçbir şekilde şeytanın değiştiremeyeceği Kur'an-ı Kerim'ini indirdi. Ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde bu kitabı biz indirdik ve biz koruyacağız diyor. Kesinlikle hiçbir şekilde 14 asır önce yazılmış Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bugünkü Kur'an-ı Kerim'e aynı bir harfi bile değişemez. Ama şeytan ne yapabilirdi? Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını değiştirebilirdi. Kur'an-ı Kerim değiştiremez. Ama Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını, insanların o akıllarına, düşünce sistemlerine girerek, onların iç seslerini taklit ederek, çünkü Allah-u Teala diyor ki şeytan size fısıldar diyor. Ve biz o iç sesimizi, kendi sesimizi zannedip onun o fısıldamalarına, negatif yönde bize gönderdiği düşüncelere farkında olmadan uyuyoruz. Ve onun istediği gibi davranıp aslında doğru yaptığımızı zannedip yanlış yapıyoruz. Demek ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün güzellikleri koymuş. Ve bunları uygularsak en üst düzeyde yaşayacağımızı da söylemiş. Ve sahabe, Peygamber Efendimiz ve sahabesi bunu en üst düzeyde yaşadıkları için en üst düzeyde mutlulukta ulaştıklarını da söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. O zaman bizim yapmamız gereken nedir? Bizdeki eksiklik nedir ki biz bir mutluluklara gerçek manasıyla ulaşamıyoruz? Sayın seyirciler, gerçekten bir düşünün. Şöyle yatağınıza yattığınız zaman ben bugün mutlu olacak ne yaptım? Veya Allah için ne yaptım? Ben bugün gerçekten mutlu muydum? Yani namaz kılarken bakın, aklınız mutlaka başka yerlere gider. Şeytan devamlı fısıldar. Size devamlı işinizle, ailenizle ilgili sorunları getirir. Sizi devamlı Allah-u Teala'nın şükründen uzak tutmaya çalışır. Tek amacı vardır sizi hep şikayete götürmek, Allah'ın şükründen uzaklaştırıp hep sorun yaratmak, devamlı sizi huzursuz etmek. Ve bunu da başarıyor. Gerçekten bakın hayatınıza.
Namaz kılarken dahi o sizde fısıldamakta kulağın düşünce sisteminize. Yattığınız zaman bakın, ben bugün mutlu olacak ne yaptım? Mutlu muydum, mutsuz muydum? Genelde hep galip gelen şeytan. Onu çok iyi tanımamız lazım sevgili seyirciler. Dolayısıyla onun üzerimizdeki etkilerini azaltıp Allah-u Teala'ya daha çok yaklaşıp mutlu olmanın yollarını arayabiliriz. Demek ki Allah-u Teala'nın indinde tek din olan İslam, teslim dini. Ve bütün insanlığa Allah-u Teala bu dini göndermiş. Eğer Allah-u Teala'nın gönderdiği bu İslam dinini tam manasıyla yaşanırsa insanın bu dünyada da cennet hayatını yaşamaması mümkün değil. Ama biz hala mutsuzluk içindeysek o zaman birazcık suçu kendimizde aramamız lazım. Hep başkalarının üzerine değil. Ben şu falanca müdürüm yüzünden veya eşim yüzünden veya çocuklarım yüzünden mutsuzum diyeceğimiz yerde mutsuzluğumuzun sebebini araştırmamız lazım. Yoksa bakacağız yıllar geçecek. 10 yıl, 20 yıl sonra biz yine aynı şikayetleri yapmakta devam edeceğiz sayın seyirciler. Ve hiçbir şekilde hayatımız değişmeyecek. Namaz kılıyoruz, belki oruç tutuyoruz, 5 şartı yerine getiriyoruz ama yine mutsuzuz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de başka şeyler var sayın seyirciler. Bu 5 şartın ötesinde Allah-u Teala'nın bizden istediği şeyler var. Ve Allah-u Teala bizim mutluluğumuzu en başlangıçta çok basit bir dileğe bağlamış. Ya Rabbi, ben sana teslim olmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Peki ruh dediğimiz zaman Allah-u Teala'ya ulaştırmamız gereken ruh, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nasıl bahsetmiş acaba? Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet kerimesinde ve nefâhe fihi ruhi diyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Onun içine diyor Allah'a. Fihi Allah-u Teala. Bunun yanında bizim hepimizin bildiğimiz, gördüğümüz fizik vücudumuz var sevgili seyirciler, muhterem seyirciler. Allah-u Teala onun içinde Hicr suresinde buyuruyor ki وَلَكَدْ هَلَكْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ سَلْسَالِمِنْ هَمَيْنْ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenebilir bir kuru balçıktan halaka ettik diyor, yarattık. Demek ki fizik vücudumuzu Allah-u Teala halaka etmiş. Bir balçık, tin, salsalin denilen bir balçıktan yaratmış. Ama ruhumuzu içimize üfürmüş. Bunun yanında bir vücudumuz daha var, nefsimiz. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, Şems suresinde. Nefsimizi de dizayn etmiş. Demek ki 3 vücudumuz var. Bunlardan ruh ölmeden evvel Allah-u Teala'ya döndürülmek zorunda. Çünkü ona dönebilecek Allah'tan gelmiş olan tek vücudumuz bizim içimize üfürdüğü ruhumuz. Eğer ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmayı demez, ona teslim olma dileğini kalbimizden geçirmezsek, o zaman ne yazık ki sevgili seyirciler mutluluğumuza adım atmamız mümkün değil. O zaman şeytanın etkisinden kurtulmaya başlamamız mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala'nın evliyası olmak, Allah-u Teala'ya ermiş bir evliya olmak ancak ruhumuzu ona ulaştırmakla mümkün. Bu demektir ki ruhun Allah'a ulaşması ancak nefs tezkiyesiyle mümkün. Birbirine bağlantılı. Nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesi için başka bir şart giriyor. Allah-u Teala'nın en büyük ibadeti zikir. Allah-u Teala Ankebut suresinde 45. ayet kerimesinde buyuruyor ki اُتْلُوْهِ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكِمْ مِسَلَاتْ اِنَّنْ سَلَاتَ تَنْهِيَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهُ اَكْبَرِ Ey Habibim, sana gönderdiğim Kur'an-ı Kerim'i oku. Namaz kıl. Senin namazın kötülüklerden ve fuhşiyattan korur. Ama en sonunda bakın sevgili seyirciler Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَذِكْرُ اللّٰهُ اَكْبَرِ Allah'ın zikri en üstündür. Allah'ın zikri en üstündür ki bizi nefs tezkiyesine ulaştırsın. Çünkü Allah-u Teala biliyor ki Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde kalpler ele bizikrullahü tatmeunul kulubi. Ancak kalpler Allah'ı zikretmekle tatmine ulaşır. Demek ki zikir diye bir kavram bugünkü İslam tatbikatından kaldırılmış. Mutluluğumuzun en önemli etkenlerinden birisi olan zikir ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de en üst seviyede ibadet olarak gösterdiği zikir, Kur'an-ı Kerim tatbikatından kaldırılmış. Allah-u Teala
bugün hadis kitaplarına baktığı zaman da Peygamber Efendimiz'in birçok hadisi zikirden bahsediyor. Ama bugün Kur'an-ı Kerim tatbikatı, İslam tatbikatında bunu göremiyoruz. Bu şeytanın oyunlarından bir tanesi. Çünkü mutsuzluğumuzun en başta gelen sebeplerinden birisi Allah-u Teala'ya teslim olmayı dilemeyip dolayısıyla zikre başlayamamamız. Çünkü biz Allah-u Teala'ya teslim olmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı ölmeden evvel Allah'a ulaşma dileğini içimizde, kalbimizde geçirmezsek, gerçekten istemezsek bunu, dolayısıyla o zikirden bir fayda görmemiz mümkün değil. Allah-u Teala'nın zikrinden fayda görmemiz ancak ve ancak ona teslim olmayı istememiz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememiz de mümkün. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlantılı. Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştıramazsak, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimesinde takva sahibi olamayacağımızı, delalette olacağımızı, fıskta olacağımızı, şeytanın dostu olacağımızı, ayetlerden gayri haberdar olmayacağımızı, birçok yerde Allah-u Teala bahsetmiş bu negatif faktörleri. Sebep ne? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemememiz. Ona teslim olmayı, ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemememiz. Bu kadar basit bir dilek sayın sevgili seyirciler. Bu kadar basit bir dilek ki bizi Allah-u Teala'nın mutluluk kapılarından içeriye alacak. Dolayısıyla kendimizi o mutluluk bahçelerinde görmeye, o mutlulukları yaşamaya başlayacağız. O şeytanın üzerimize oynadığı oyunların gerçek yüzünü görmeye başlayacağız. Allah-u Teala bizi korumasını altına alacak. Ve Allah-u Teala'nın yarattığı bu ruh, Allah-u Teala bizden bir emanet. Allah-u Teala diyor ki Nisa Suresi'nin 58. ayet-i kerimesinde, اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْتُ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِيَا Emanetleri ehline teslim edin. Allah-u Teala'nın bizde emanetleri var. Ruhumuz en başta. Ruhumuzu teslim ettikten sonra fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzu teslim ettikten sonra nefsimiz var. Nefsimizi teslim ettikten sonra irademiz var. Hepsi teslim. İslam'ın gerçek anlamı. İslam 4 teslim, 7 safhadan gerçekleşen bir din. Bugün İncil'e baktığınız zaman, Tevrat'a baktığınız zaman aynı özellikleri görüyorsunuz. 4 teslim Allah-u Teala orada anlatıyor, 7 tane safhayı anlatıyor. Gerçekten bugün gidip konuşun Hristiyan'ın dinin temsilcileriyle, Yahudilik dinin temsilcileriyle, göreceksiniz onların din adamlarıyla bir araya geldiğiniz zaman gerçek ortak noktaları buluyorsunuz. Hatta bazı kelimelerin aynı, ruh, nefs kelimelerinin Yahudilikte aynı anlama geldiğini görüyorsunuz onlarla konuştuğunuz zaman. Demek ki Allah-u Teala'nın tek bir dini var, teslim dini. Onu inşallah eğer gerçekten içimizden istersek, ya Rabbim ben sana teslim olmak istiyorum, senin bir evliyan olmak istiyorum diye, tek istediği şey bu. Gerisinin hepsini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Bu mutsuzluğumuzu, bu dünyada yaşadığımız mutsuzluğun sonuna bir dur demeyi Allah-u Teala bir tek bu dileğe bağlıyor. Yoksa ne yaparsak yapalım, en büyük araştırmaları yapalım, dini eğitimleri görelim, göreceksiniz ki bir yerden sonra yine aklımızdaki o negatif düşünceler hep olacak. Hep içimize girip bizi o şeytan rahatsız etmeye çalışacak. Belki 5 vakit namaz kılacağız. Orucumuzu tutacağız, hacca gideceğiz, zekat vereceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. 5 şartı yerine getireceğiz ama yine mutsuzuz. Yıllar geçmiş, hiçbir değişik olmuyor. Bunu araştırmamız lazım sevgili seyirciler, muhterem dinleyiciler. Bunu araştırmamız lazım. Niçin böyle ben hala mutsuzum? 5 yıl önceki gibi ben hala mutsuzum. Demek ki eksik bir şeyler var. Eğer Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bunları söylüyorsa benim yapmam gereken bazı şeyler eksik olabilir diye araştırmamız lazım değerli seyirciler. Yoksa şeytanın ne yazık ki oyunlarına mağlup olacağız. Bizi aldatacak. Yıllar geçecek. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi hepimizin bildiği gibi bir Müslümanın 2 günü birbirine eşit olamaz. Eğer biz 5 yıl öncesiyle hala aynı durumdaysak
O zaman bizim hayatımızda bir ilerleme olmuyorsa pozitif yönde, demek ki bazı şeyler eksik. Bunları araştırmamız lazım. Biraz önce arz ettiğim gibi Allah Teala bizi 3 vücuttan yaratmış. Nefsimiz var, fizik vücudumuz var ve ruhumuz var. Ve o ruhumuzu ölmeden önce Allah Teala kendisine döndürmemizi istiyor. Bunu dilememizi istiyor. Ve bunu döndürmenin tek yolu bu isteği duymak. Ondan sonra Allah Teala olayları bir bir gerçekleştiriyor. Öyle ki biz onda o kalbimizde o arzuyu gördüğü zaman Allah Teala hemen Allah Teala bize Rahman esmasıyla tecelli ediyor. Kalbimizde bulunan engeller var nefsimizin kalbinde. Vakra, ekinet, gışave, hicab-ı mesre gibi kalbimizin kulağında, gözünde ve anlama, idrak etme hastamızın üzerinde. Nefsimizin kalbinde hastalar var ve organlar var. Uzuvlar var sevgili seyirciler. Bunun üzerinde ilk başta herkeste bir engel bulunmakta. Ne zaman ki ya Rabbim ben sana teslim olmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum, sana ruhumu teslim etmek istiyorum dersek Allah Teala bunları kaldırıyor. Kalbimizin içine ihbat diye bir anlama mekanizması koyuyor. Ve Allah Teala'nın bu güzelliklerini anlamaya başlıyoruz. Ondan sonra Allah Teala kapıları açıyor. Bizim kalbimizi Allah Teala hidayet ediyor, ulaşıyor. Kalbimizi Allah Teala çeviriyor. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de bir bir yazılmış sayın sevgili seyirciler. Tegabin suresinde Allah Teala "Fevi yumin billahi yehdi kalbehu." Kim Allah Teala'ya amen olursa, gerçekten ona teslim olmayı isteyerek, ruhunu ulaştırmayı isteyerek İnanırsa Allah Teala onun kalbine ulaşıyor. Ondan sonra Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet kelimesine göre kalbini Allah'a çeviriyor. Çünkü nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Bir tanesi Allah Teala'ya dönük, açık olan, bir tanesi de şeytana. Ona ulaşmayı dilemeden önce hep şeytan negatif karanlıklarını hep kalbimize dolduruyor. İşte mutsuzluğumuzun sebebi o karanlıklar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde 19 tane afetten bahsediyor. 19 afet. İptilalar, mürayilik, dedikodu, nefret, intikam. 19 tane afet var değişik değişik. Herkes de bu afetlerin farklı farklı dereceleri var. Mesela bir kardeşimize bakıyoruz. Çok iyi birisi. Herkese yardım ediyor ama öteki taraftan dedikodu yapıyor. İşte şeytan o kardeşimize oradan giriyor. Kalbindeki o afetten, nefsinin kalbindeki o afetten giriyor. Onu rahatsız ediyor. Oradan onu huzursuz ediyor. Bir kısmına nefret afetinden giriyor. Sevgisizlik afetinden giriyor. Dolayısıyla her insanın farklı farklı derecelerde kalbinde afetler var. Bunlardan girip insanları huzursuz ediyor. İşte biz ne zaman ki Allah Teala'ya gerçekten teslim olmayı isteyip onun bir evliyası olmayı istediğimiz zaman Allah Teala bütün bu güzelliklerini başlatıyor. Kalbimizdeki o engelleri alıyor. Kalbimize ulaşıyor. Kalbimizi Allah Teala'ya çeviriyor kapısını ve biz zikir yapmaya başladığımız zaman bundan bir önceki kademede Allah Teala kalbimizi şerh edip teslime yani İslam'a açtığı için Allah Teala'nın nurları kalbimize girmeye başlıyor. Ve Allah Teala Enam suresinin 125. ayet kelimesinde "Efemen şerallahu sadrehu lil İslam ve hu ala min nurin femen yuridullahi en yehdiyu yahşa sadrehu lil İslam." Allah Teala diyor ki Allah kimi teslime ulaştırmayı dilerse onun İslam yapmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, teslimi açar diyor. İşte bu göğsü şerh edilenler Allah-u Teala'yı zikrettikçe, biraz önce belirttiğim gibi sevgili seyirciler, Allah'ın en büyük ibadeti zikretmek. Çok zikirde farz, daimi zikirde varz, normal zikirde varz. Allah-u Teala Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerimede "Feskür ismi Rabbike" diyor Allah-u Teala. Rabbinin ismiyle zikret diyor. Allah

de bir ulaşmış. Peygamber Efendimiz uyurken de kalbi zikrediyor. Benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz diyor. Bu kadar Allah-u Teala'nın önemli bir ibadeti olan zikir, bugün İslam tatbikatından kaldırılmış. Bu şeytanın bir tuzağı değil de nedir sayın seyirciler? Bu kadar Peygamber Efendimiz ve sahabesi bunu en üst düzeyde yaşamış. Zikri bu kadar bahsetmiş hadislerinde. Hadislerdeki zikir bile bugün bahsedilmiyor. Zikir dışındaki hadislerle genelde insanlar meşgul. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde zikri farz kılmış. Yatarken, okurken, ayaktayken ve bunu yapan insanların olduğunu da söylüyor. Mesela Allah-u Teala'nın Ulul Elbab dediği bir grup kulları var. Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimede Allah'ta anlatıyor. Diyor ki li ulul elbab ellezine yeskunallaha kıyamen kuden ve ala cunubim. Benim ulul elbab kullarım ki yatarken, otururken ve ayaktayken hep Allah'ı zikrederler diyor. Demek ki yatarken, otururken, ayaktayken Allah'ı zikreden Allah-u Teala'nın kulları var. Böyle kullar var. İşte Allah-u Teala'nın sohbetimizin başında söylediğimiz ben senin şeytan da bunu İtiraf ediyor. Ben senin ihlas sahibi kullarına dokunamam. İhlas ne demek? Katıksız, saf demek. Kalbinde hiçbir negatif faktör, karanlık kalmamış. Tamamıyla saf. Yani nasıl halis zeytinyağı deriz, katışıksız zeytinyağı. Kalp o duruma gelmiş. Tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Şeytan artık o kalbe girip de o 19 tane afetten insanları etkileyemiyor. O grup Allah'ın kulunu şeytan etkileyemiyor. O yüzden Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet kerimesinde "Fes'elu ehli zikre in kuntum la ta'lemun." Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın yatarken, otururken, ayaktayken hep Allah'ı zikreden kulları var ve bunlar Allah Teala zikir ehli diyor. Bilmiyorsanız onlara durun sorun diyor. Çünkü niçin? Ali İmran suresinin 7. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki "Benim kitabım diyor mühkem ve müteşabih ayetlerden oluşur." Mühkem ayetler herkesin mesela namaz kıl, oruç herkesin anlayabileceği ayetler. Ama müteşabih ayetlerim diyor. Ve ma yezekkeru. Hiç kimse onları tezekkür edemez, açıklayamaz. İlla ulul elbab. Sadece benim ulul elbab kullarım hariç diyor Allah-u Teala. Demek Allah-u Teala'nın bir grup kulu var işte ulul elbab kulları, o saf halis kulları. Onlar Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini açıklayabilen. Bize Kur'an-ı Kerim'de anlamamız gereken asılları anlatan, nasıl mutlu olacağımızı anlatan bir grup insan var. Daimi zikre ulaşmış, Allah-u Teala'nın o üst boyuttaki emrini yerine getirmiş. Ulul Elbab makamı, Kur'an-ı Kerim'de sayın seyirciler, Ulul Elbab ihlas ve salah makamlarını içerir. Salah en üst seviyedeki bir makamdır. Ve o kişi bu makamda nefsinin teslimi ötesinde, İradesini teslim etmiştir. Ulul Elbab makamında kişi daimi zikre ulaşır. İhlas makamında kişi nefsini teslim eder. Ondan sonra salah makamının dördüncü basamağında Allah-u Teala iradesini teslim eder. Yani bütün teslimlerini gerçekleşmiştir. İşte bu insanlar müteşabih ayetleri, Allah-u Teala'nın sır dolu ayetlerini açıklama yetkisinin sahipleri. Ve bu insanlar bize mutluluğu açıklayabilirler. Mesela bu önümdeki masa var. Bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklarken ve şunu hepimiz bilelim ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Her şeyi açıkladık diyor. Bu masanın cilasını açıklarken bir ayette açıklıyor. Bacaklarını açıklarken bir ayette açıklıyor. Tahtasını açıklarken bir ayette açıklıyor. Biz kendimiz okursak Kur'an-ı Kerim'de cila, tahta, bacak olarak okuyoruz. Yani bir masayı bir araya getiremiyoruz. Ama işte Allah-u Teala'nın bu kalpleri tamamen nur kaplı olan, şeytanın etkisine tamamen kapalı olan bu Ulul Elbab kulları bize bu masayı bir araya getirip bu masa diye önümüze koyuyorlar. Ha bu masaymış diyoruz. Yoksa biz o masayı çıkartamıyoruz. Sadece cilada, tahtada, bacakta kalıyoruz. O yüzden son derece önemli ki bu insanlar bizlere Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini nasıl mutlu ulaşacağımız anlarlar. Ve bunlara ulaşmanın tek yolu Allah'a ulaşmayı dileyip ben ya Rabbim senin bir ermiş evliyan olmak istiyorum. Ben sana kendimi teslim etmek istiyorum dediğimiz zaman işte Allah-u Teala'nın bu gerçekleştirdiği kalbimizdeki engelleri alması, kalbimize ulaşması, kalbimizi Allah'a döndürmesi, bir yol açması
Ondan sonra

bizi huşuya ulaştırıp hacet namazı diye özel bir namazla Allah-u Teala'dan bizi kendisine ulaştırmaya yardımcı olacak kişiyi bulmamıza yol açıyor. Bunların hepsini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Biz sadece ilk başta ya Rabbim ben sana ulaşmayı istiyorum, sana ruhumu ulaştırmayı istiyorum. Üç vücudumdan biri olan ruhumun sana ulaşmasını istiyorum, sana teslim olmak istiyorum. Çünkü ruhumuz ulaştığı takdirde nefsimizde tezki olmuş oluyor. Nefsimizin kalbindeki karanlıkların %51'i gitmiş oluyor sayın seyirciler. Çünkü mürşid Allah-u Teala'dan bizi ona ulaştırmasına vesile olacak kişi Allah-u Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine amenetukullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amenü olanlar takva sahibi olun ve Allah'a sizi ulaştıracak vesileyi arayın diyor Allah-u Teala. İşte o vesiledir ki bize Allah-u Teala'ya yaklaşmayı, mutlu olmayı bize öğretiyor. Allah-u Teala Cin Suresi'nde buyuruyor ki فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولَٰكَ تَهَرَّ وَرَشَدَ Kim teslim olmak isterse mürşidini arar diyor. Teslim olmak için bize nasıl nefis tezkiyesi yapmamızı gösterecek Allah-u Teala'nın işte o ulul elbab üst seviyeli iradesini de Allah'a artık teslim etmiş. Hiçbir şekilde şeytanın etkisinde olmayan, şeytanın o fısıltılarını hiçbir şekilde etkileyemediği bir grup insana ihtiyacımız var. Onlar Allah-u Teala'nın üniversitelerinde eğitim görmüş, en üst düzeyde Allah'ın müteşabi ayetlerini tezekkür etme yetkisinde olan insanlar. İşte sayın seyirciler, eğer bu dünyada biz mutlu olmak istiyorsak, şeytanın etkisinden kurtulmak istiyorsak, bundan sıyrılmak için Allah'a ulaşmayı, ona teslim olmayı istememiz lazım. Sen kardeşim, mutlu olmak istemez misin? Sen bacım, sen küçük kardeşim. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Herkes mutluluğun peşinde. Ama o en büyük düşmanımız şeytan bizi hep bu mutluluklardan uzaklaştırmak istiyor. Niçin? Niçin hep bir araya gelip Allah-u Teala'nın o güzelliklerini yaşamayalım? Niçin ülkemiz bir mutluluk ülkesi olmasın? Bu bütün haksızlıkların, hırsızlıkların, bütün negatif şeylerin olduğu bir ülke olmaktan kurtulup niye o güzel İslam'ın gerçek manada bütün insanlığa saygı duyarak demokratik bir ortamda yaşanabileceği bir ülke olmayalım? İnsan en büyük demokrasiye de, düşünce özgürlüğüne de İslam'da ulaşabilir. Çünkü nefsler olmadı, nefslerdeki hırslar, nefslerdeki afetler azaldıkça insanlara saygımız artar. Onların düşüncelerine saygımız artar. Ve daha çok kavga etmeden bir arada konuşarak sorunlarımızı çözmeye çalışırız. Bugün ne yazık ki yapamıyoruz. Ülkemiz en büyük suçların işlendiği ülkelerin başında geliyor. Yazık değil mi kardeşim? Niçin mutsuz olalım? Hepimizin mutlu olmak hakkı Allah-u Teala bizi bunun için yaratmış. Ve güzelliklerin Kur'an-ı Kerim'de hepsini bir bir açıklamış. Ve aklımızı kullanıp araştırırsak onlara ulaşmamız mümkün. Allah-u Teala ulaşmayı dileyip hidayet denilen kavramın gerçek manasına ulaşırsak Allah-u Teala buyuruyor ki inne hüdallahi vel hüda muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmak var ya o hidayettir. Demek ki Allah'a ulaşmak diye bir kavram var. Mülaki olmak İnnellezîne lâ yercûne likâine vârâdu bil hayâti dünyâ vetme'innu bihâ ellezînehum en âyâtine gâfirûn. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayet kerimesinde onlar ki bize mülâki olmayı istemezler, bize ulaşmayı istemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve kazandıklarından dolayı gidecekleri yer cehennemdir. Demek ki sevgili seyirciler, cehennemden kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dileyip ona teslim olmayı istemek. Bu kavramlar hep bugün İslam tatbikatından kaldırılmış. Şeytan gerçekten çok başarılı olmuş. Çok basit bir dilek sevgili seyirciler. Ya Rabbim ben senin evliyan olmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum. Çok mu zor sevgili seyirciler bunu söylemek? Allah-u Teala bütün güzellikleri açmış önümüze. Bu dünyayı bir cennet yapabiliriz. Ortak mutsuzluk noktasının üstüne çıkabiliriz. Bugün psikiyatrinin yapmaya çalıştığı insanları ortak mutsuzluk noktasında tutmak.
veya bu çizgide tutmak, ortak mutsuzluk çizgisi. İnsanlar bunun üstünde bir mutluluğun olabileceğine inanmıyorlar. Psikiyatrinin amacı insanları buraya getirmek. Hep insanlar bu çizginin en yakında olmaya çalışıyor ama altta, üstte bir şey olabileceğini düşünemiyorlar. İslam'da Allah-u Teala'nın güzelliğini yaşarsak bunun üstü var sevgili seyirciler. Mutlu olabiliriz. Ve bu dünyayı Allah-u Teala bize bir cennet yapabilir. Öyle diyor Allah-u Teala. Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve la hum yahsanun ellezine amenu ve kaniyettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. Allah'ın evliyası var ya, yani Allah'a ulaşmayı dileyen, onun ermiş evliyası olmak isteyen Allah'ın dostları için diyor. Mahzun olmak korku yoktur diyor. Onlar amen olmuşlardır, takva sahibi olmuşlardır. Onlara bu dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Demek ki Allah'ın evliyaları var sevgili seyirciler. Geçmişte değildi, bugün de var. Allah'a ulaşmayı dileyen, ona teslim olmak isteyen herkes, onun evliyası olmak isteyen herkes Allah'ın evliyası olabilir. Onlara ne diyor Allah-u Teala? Bu dünyada ve ahirette korku yoktur. Mahzun olmak yoktur. Yani bu dünyada da mutlu onlar. Ahirette de mutlu. Gelecekten hiç korkuları yok. Özellikleri ne? Allah'a amen olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Nasıl takva sahibi olabiliriz? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Münübine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a dön. Allah'a dönmek işte o ulaşma dileği isteği sevgili seyirciler. Onu içimizden geçirdiğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. İşte o zaman başlıyor takva. Allah'ın evliyasının özelliği o. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmuşlar. İşte o zaman onlar için bu dünyada da ahirette de mutsuzluk yoktur diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i inşallah sevgili seyirciler o açık araştırırsak o kadar güzelliklerle dolu ki ama bunu bize öğretecek bir öğretmen lazım. Bugün bir okula gittiğiniz zaman kendi başınıza kitapları okuyarak o usta çırak şeyinden geçmeden bir tıp fakültesine mezun olamıyorsunuz. Size birilerinin öğretmesi lazım ki doktor olabilirsiniz. Bu da öyle. Tek başınıza okumakla o müteşabi, gizli anlam olan ayetleri anlamanız mümkün değil. Ve Allah'ın o ulul elbab, ihlas sahibi, üst seviyede kalbini tamamıyla afetlerden temizlemiş kullarına ulaşmak için de Allah'a ulaşmayı dilemek, ona teslim olmayı istemek, Ya Rabbi ben senin evliyalarından birisi olmak istiyorum demek gerekiyor. Bütün mutluluk burada başlıyor sevgili seyirciler. Çok basit, Allah-u Teala bütün her şeyi bizim için yaratmış, mutlu olmamızı istiyor. Hala mutsuzsak araştırmamız lazım sevgili seyirciler. Ve cennetin anahtarı bu dilekten geçiyor sevgili seyirciler. Allah-u Teala çünkü evliyasını mutlaka cennetin alacak. Fecr suresinin 27-28-29 ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühetel nefsi mutmainneti irci ila rabbiki radiyeten mardiye fetülü fi ibadi vetülü cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'ın rızasını kazan, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan ve sen diyor fizik vücut kullarımın arasına gir. Ondan sonra diyor cennetime gir. Yani nefsimizi tezki ettiğimiz zaman, o afetlerden temizlediğimiz zaman fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Ve onun sonunda Allah-u Teala ayet-i kerimeden hadi diyor cennetime gir diyor. Yani o nefs tezkiyesi olmadan, Allah-u Teala'ya o ruhumuzu ulaştırmadan, Allah-u Teala'ya o dilekle bu yola çıkmadan cennetine gitmemiz mümkün değil sevgili seyirciler. Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Ali İmran suresinin 15. ve 198. ayet-i kerimelerinde cennet diyor takva sahipleri için hazırlandı diyor. Altından ırmaklar akan cennetler. Gördük ki takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle mi başlıyor? Yani onun evliyası olmayı istemekle başlıyor. İşte cennet ehli sevgili seyirciler Allah'ın evliyası için geçer. Cennet ehli olmak. Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a teslim olmayı isteyen Allah'ın evliyaları cennet ehli sevgili seyirciler. Çok kolay. Bu dünyada Allah-u Teala cennet hayatını yaşatıyor. Öldükten sonra da cennetini alıyor. Bir tek dileğe bağlı. Ona teslim olmayı istemek. Ona Allah'a ulaşmayı dilemek isteğiyle mümkün sevgili seyirciler. Bu hepimiz için açık. Eğer mutsuzsak kendimize sormamız lazım. Niçin mutsuzum? Ve araştırıp
Allah-u Teala'ya yakın olup hayatımıza Allah-u Teala'yı almamız lazım. Bu şikayetlerden kurtulup ona şükredebilmemiz için ona teslim olmamız lazım. Yoksa hep o şeytana yenik düşeceğiz. O çok çalışıyor. Hepimizi beraberinde cehenneme götürmek istiyor sevgili seyirciler. Ve ne yazık ki insanlığın çoğunu beraberinde götürecek. Allah-u Teala Sebe Suresi'nin 20. ayet kerimesinde öyle diyor. Şeytan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç hepsi cehenneme mahkum oldu. Allah'a inanmak sevgili seyirciler mümin olmak için yeterli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek, onun gerçekten bir evliyası olmayı dilemeden gerçek manada mümin olmak mümkün değil. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın evliyasına bu dünyada ahirette mutsuzluk ve huzursuzluk yoktur. Eğer biz hala mutsuzsak, huzursuzsak demek ki Allah Teala'nın evliyası olma yönünde bir adım atmamışız. Kendimize dönüp bakalım ve bu güzellikleri Kur'an-ı Kerim'de araştıralım. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de var sevgili seyirciler. Bir tek isteği kalbimizden geçirin ya Rabbim, ben senin evliyan olmak istiyorum, sana teslim olmak istiyorum. Bütün yolları açacak, kalbinizdeki engelleri alacak, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiye ulaştıracak sevgili seyirciler. Tek istediği bu. Mutluluk herkesin hakkı. Herkes mutlu olabilir. Gerçekten bu dünya yaşanmaya değinecek çok güzel bir yer. Eğer kardeşim şikayet ediyorsan, bacım şikayet ediyorsan, çocuğum şikayet ediyorsan mutlaka Allah-u Teala hayatınızda olmadığı için böyledir. Allah-u Teala'ya ne zaman teslim olmayı isteyip onun evliyası olmayı istediğin zaman bütün engellerinizden kalkacak ve bu dünyanın bir yaşamaya değer bir cennet olduğunu, öldükten sonra da gideceğiniz yerin cennet olduğunu Allah Teala size çok açık bir şekilde gösterecek. Mutluluk hepinizin hakkı sevgili seyirciler. İnşallah hepimiz bu güzellikleri yaşamaya layığız. Allah Teala'nın insan olarak yaratılmış bir mahluğuyuz en üst derecede. Ve bunun için ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır Allah Teala'ya. Ve hepimizin mutluluk hakkı bu dünyada da ahirette de. Herkes cennet ehli olabilir. Bir tek istekle Allah-u Teala'ya ulaşıp ruhumuzu, ne fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim edip bu dünyada da cennet hayatını yaşayıp öldükten sonra da cennetin en üst makamlarına gitmek mümkün sevgili seyirciler. İnşallah bir dahaki sefere Kur'an'ın Nurundan programında bir araya gelmek üzere. Sevgili seyirciler, bugün sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize bu dünyada da inşallah ahirette de sonsuz mutluluklar dileyerek konuşmamı burada noktalamak istiyorum. İyi günler sevgili seyirciler.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Havadan sudan bir yarenlik edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefret etmek yok. Kin duymak yok. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, o yanlışlıkların bedelini size değil, size yaptıkları davranış biçiminin bedelini size değil, Allah'a ödeyecekler. Allah Teala tam bir adalet içinde hükmünü verir ve insanları mutlak olarak cezalandırır. Bu cezalandırma müessesesi cehennemde veya cennette mükafatlandırılmak veya cezalandırılmak şekline tecelli etmesi ikinci kademedir. Fakat bir insan bir hata işlediği zaman, yerine bir kötü davranışta bulunduğu zaman bunu iki şekilde yapabilir. Ya bilerek, isteyerek, kasten o kişiye kötü davranmıştır veya farkına bile varmadan onu kıracak olan bir davranışta bulunmuştur. Karşı taraf için ikisi de aynıdır. Çünkü o işlemin kasten veya bilmeyerek farkına bile varılmadan işlendiğini karşı taraf fark edemez. Ama kendisine bir hakaret yapılmıştır, kendisine kötü davranılmıştır. O bunu bilir ve üzülür. Sevgili kardeşlerim, insanları üzmeyin. İnsanları sevin. Eğer severseniz, bir başka mutluluğu daha yaşamak imkanını bulacaksınız. Sevilmenin mutluluğunu. Eğer severseniz, sevinirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sevgilerini belli etmese bile siz onları severseniz, onların belli etmeleri halinde de, belli etmemeleri halinde de mutlaka sevinirsiniz. Çünkü kalpler kalplere karşıdır. İnsanın iç dünyası sevildiğini hemen anlar. Sevilmediğini de. Ama kalıcı olan sevmektir. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Varsın sevdikleriniz size karşı yanlış davranışlarda bulunsunlar. O onların problemi. Ama siz onlar size karşı yanlış davranıyorlar diye onları sevmekten vazgeçmeyin sakın. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz. Seven daima kazanır. Hep kazançtadır. Hep huzur içindedir. Başkaları ona kötü davranabilirler. Bu onlarda geçici bir sıkıntı oluşturur. Sonra tekrar sevmeye devam. Sevgili kardeşlerim,
insanlar için mutlu olmanın anahtarı sevmektir. Unutmayın, sevenler sevilir. Hiç kimse sizi sevmeye mecbur değildir. Ama siz onları severseniz, her halinizden onları sevdiğiniz buram buram tutuyorsa, onlar bunu hemen anlıyorlarsa, o zaman seven kişinin de sevildiği vakasıyla karşılaşıyoruz. Seven sevilir. Nefret edenden de nefret edilir. Birleşik Kapılar Kanunu. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bu aslında kendinize zulmetmenizdir. Kim nefret ediyorsa, başkalarına zulmediyorsa, kinleniyorsa, her birinde sadece kendisine zararı dokunur. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an neden mutlu olmadığını bilmeden mutsuzluğu yaşar. Zaten bilse, sevecek insanları bilse, Allah'a müracaat edecek. Ya Rabbi diyecek, bana öyle bir terbiye ver ki ben bütün insanlara sadece iyilik edeyim. Onlar için yaşayayım. Hayatımı onlara vakfedeyim. Allah Teala da ona o zaman diyecek ki işte bu hayat felsefesi seni mutluluğa ulaştıracak yegane yol budur. Yani kulağınıza söyleyeyim. Başkaları için yaşamak. Başka insanlar için yaşamak. Ne zaman kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, yalnız onlara bir nebzecik mutluluk verebilmek için yaşarsanız, buram buram mutluluğun içinde kendinizi bulursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. İnsanları sevin. İnsanları sevindirin. Sevmeyi öğrensinler ve sizden görecekleri yardımla sevinsinler. Bir insanın dertli bulunduğu bir devrede, bir ihtiyaç anında ona ihtiyacı olan şeyi sağladığınız zaman onun gözündeki parıltıya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu minnetin ışıldamasıdır. Bu mutluluğun ışıldamasıdır. Bir derdine derman oldunuz kişinin. Bir problemini çözdünüz. Ona yardımda bulundunuz. Onun mutluluğunu gözlerinden anlarsınız. Gözlerinden anlaşılır. Sizinle huzur bulduğu, sizin yardımınızdan memnun olduğu. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gibisi var mı? Her an etrafınızda bir sürü mutsuz adam dolaşır. Her gün onları görürsünüz. Suratları asıktır. Bir sürü dertleri vardır. Arkasında sadece kendi hataları vardır. Kendileri için yaşıyorlar.
her şeyi kendilerine bir menfaat sağlamak hedefi içerisinde yaşıyorlar. Her olayın arkasından da sadece huzursuzluğu elde ediyorlar. Niyetiniz halis olacak. İnsanları seveceksiniz ki onlara yardım edesiniz. Yardım ettiğiniz zaman yaşadığınız hazza dikkatle bakın. İşte o katıksız bir hazdır. Başka birine bir yardımda bulunmak, bir hizmette bulunmak, onun bir problemini çözmek, ihtiyacı olan şeyi gidermek. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Allah Teala'nın mükafatı öyle büyüktür ki bir verirsiniz, 1.000 alırsınız. Hesapsız size Allah Teala ihsanda bulunur. Nimetler verir. Siz o nimetlerden de başkalarına paylarını her zaman verin. Her zaman biliniz ki paranızın bir kısmı size emanet edilmiştir Allah Teala tarafından, size ait değildir. Öyleyse ihtiyaç sahiplerine verin sevgili kardeşlerim. O zamanki huzurunuzu hiçbir şeyle değişmezsiniz. Öyle bir huzur kaplayacak ki içinizi, hay Allah diyeceksiniz, neden ben şimdiye kadar bunu yapmamışım ki? Bu insanlara paramın bu kadar bir kısmını vermekle ben bir şey kaybetmiş olmadım. Zaten Allah Teala 1/40'ını yeterli buluyor. Yani %2,5'unu. Ve de vermezseniz bunun azabı sizi mutlaka tutar. Bu para helal para. Ben bunu çalışmamla kazanıyorum, helal para kazanıyorum. Bunda kimsenin hakkı yok diyemezsiniz. Hakkı var. Helal kazandığınız o paranın %2,5'u, 1/40'ı size helal değildir. Onu eğer vermezseniz, onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Onu verirseniz huzur içinde olursunuz. Ama daha çoğunu verirseniz katlarsınız. O zaman huzurunuz da kat kat olur. Mutluluğunuz da kat kat olur. O başkalarına yardım edebilmenin o büyük hazzını zaten bir defa yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim vazgeçemezsiniz ki. Hep o hudutları falan düşünmeden verirsiniz. 1/40'ı geçer, daha öteye geçer. Ama bu sizi sadece mutlu eder. Ama bu arada çok önemli bir başka şeyi keşfedeceksiniz. Eğer verirseniz Allah Teala size onun kat kat mislini verir. Deneyin. 1 yıllık bir zaman parçası içinde verin. Daha çok verin, daha çok verin. Ve Allah Teala'nın size neler gönderdiğine dikkatle bakın. Anlayamazsınız paranın nereden geldiğini. Ama siz başkalarına verici olduğunuz sürece Allah Teala sizi devamlı besleyecektir. Paranın nereden geldiğini anlayamayacaksınız. Ama verdikçe o size kat kat verecektir. Yani verdikçe verdiğiniz kadarını kaybetmiş olarak düşünmeyin sakın kendinizi. Onun kat katı size geri dönecektir. Allah Teala tarafından bilmediğiniz yerlerden bilmediğiniz bir şekilde size gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onları yardıma ehil görmek ve parayı verdiğiniz zaman
o huzuru yaşamak öyle büyük bir huzur ki sevgili kardeşlerim. Deneyen bunu tam söylediğimiz gibi bir standart içinde yaşayacaktır. Allah'a çok hamd edecektir, çok şükür edecektir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen bana para verdin, ben de onun sadece bir kısmını verdim başkasına ama sen bana büyük huzur verdin. Öyleyse ben bu huzuru tekrar tekrar yaşamak istiyorum. Onlara hep yardım etmek istiyorum. Beni her zaman onlara yardımcı kılıyor Allah'ım. Böyle dua edecek kişi. Ama görecek ki yardımını arttırdıkça Allah'ın ona gönderdiği para giderek artıyor. Elinde kalan para azalmıyor yardım etti diye. Çoğalıyor. Başka başka kaynaklardan başka başka paralar geliyor. Öyleyse niçin Allah-u Teala'nın kanununu uygulamıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim? Kanun, hayatınızı başkalarına vakfetmek. Kanun, başkaları için yaşamak. Mutluluk orada. Onlar da Allah'ın yaratıkları, onlar da insan ve ihtiyaçları var. Sebebi sizi alakadar etmez. Hangi sebeple olursa olsun kişi düşmüştür. Parasızdır, sıkıntıdadır. Bunun manası mutlaka siz ona yardım etmelisiniz. Diyelim ki bir üç gerçeğiyle karşı karşıyasınız. Aslında parasız değil ama sizden para istiyor. Verin, siz kazanırsınız. Allah Teala zaten ne kadar vermeniz lazım geldiğini iç dünyanızda belirtir. Ama şunu gözleyeceksiniz. Mutlaka yaşayacaksınız. Siz verdikçe size gelen paralar, kazandığınız paralar onların kat kat fazlası olarak geri dönecektir. Şaşıracaksınız evvela ne oluyor diye ben eskiden kimseye para vermezdim ve benim de geçinmek için ancak kıt kanaat geçinmem temin edilirdi kazandığım parayla. Şimdi yine aynı parayı kazanıyorum ama başkalarına para verince bilmediğim yerlerden bana para geliyor. Yani hesap etmediğim yerlerden, aklıma gelmeyen yerlerden. İşte onu gönderen Allah'tır. Bilmediğiniz yerlerden size gönderir. Sevgili kardeşlerim, siz başkalarını mutlu etmek için ne yaparsanız onun mislini Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Siz o mutlu etmek ettiğiniz kişinin, o parayı vererek, yardım ederek onu mutlu ettiğiniz kişinin kat kat mutluluğu yaşarsınız her seferinde. Vermek olmaktan çok daha büyük bir olaydır. Öyleyse unutmayın ki kazandığınız her parada fakir fukaranın hakkı var. Yaşamınızı ona göre dizayn edin. Hep mutlu olun. Onların yüzündeki o sevinç ışıltısını kalbiniz hissedecektir. Siz ona bakmasanız da kalbiniz hisseder. Onların size minnet duyması sizin harekete geçmenizi temin etmeli. Minnet sizi üstün görmeleri şeklinde tezahür etmesin sakın. Sadece yardımcı olmanız istikametinde geçerli olan bir husus olmalı. Sevgili kardeşlerim,
Sakın nefsinizin afetlerine yer vermeyin. Ben senden üstünüm. İşte al bu parayı da harca tarzında bir iç dünya söz konusuysa bunun mutluluğunu yaşayamazsınız. Burada nefsiniz giriyor devreye. Bir övünme payı çıkarıyorsunuz kendinize. Bir onlardan üstün olduğunun mutluluk zannettiğiniz bir mutsuzluğunu yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu zulmü yapmayın kendinize, kendinize zulmetmeyin. İnsanları sevin, sevginin ışığında onların bir ihtiyacını giderdiğiniz zaman duyacağınız şey sadece mutluluk olmalı. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? O zaman veren el olun. Allah size o verdiğinize karşılık ne kadar çok şeyi geri getirdiğini göreceksiniz. Geriye döndürdüğünü göreceksiniz. Verdiğinize karşılık aldıklarınız kabili kıyas olamaz. Hep onlardan çok daha çok daha çok daha fazlası size gelecektir. Allah'ın kanunu değişmez. Allah ellerindekileri ihtiyaç sahiplerine verenleri sever. Allah Teala tarafından sevilmek istemez misiniz? İstersiniz muhakkak. Öyleyse gereğini yapın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah Teala her şeyin şuurundadır. Kanunları otomatik çalışır. Verene Allah verir. Kat kat verir. Allah Teala her şeye kadirdir. Onun hazineleri tükenmez. İsteyen kişi eğer kalpten istiyorsa Allah Teala ona bir yerden gönderecektir. Allah'ın sevgilisi olun. Sevgili olmanın ölçüsü zikirdir. Allah Teala en çok daimi zikirdekileri sever. Daimi zikirdekilerden daha çok tesbihtekileri sever. İradesinde Allah'a teslim etmiş olan, irşat makamına tayin edilmiş olan kişi Allah Teala'nın en çok sevdiklerinin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer sevmek sizin için birinci sıraya geçmişse bundan büyük huzur duymalısınız. Bu her davranışınızdan bellidir. İnsanlara yardım etmek hangi açıdan olursa olsun sizin için bir zevk haline gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar arasında her türlüsü bulunur.
Kötü niyetli insanlar da bunlar. Onlar da insanların bu halinden faydalanarak herkese kendilerini acındırıp onlardan para sızdırmaya çalışırlar. Onları da vermekten çekinmeyin. Ama onlar eğer bu niyetin arkasındaysalar o aldıkları paranın hayrını göremezler. İnsanları sömürmek için aslında ihtiyaçları olmadığı halde ihtiyacı varmış gibi gösteren bir insan Allah tarafından sevilmez. Yetmez. O beklediği paraları alsa da ondan bir hayır görmez. O paralarla mutluluğu yaşamaz. Bir insanın en çok mutlu olduğu para, alın teriyle kazanıp harcadığı para değildir. O alın teriyle kazanıp harcadığı paranın yanı başında başkalarına verdiği paradır. Başkalarının ihtiyacı için, o ihtiyacı karşılamak için onlara verdiği paradır. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi birisine verildiği zaman veren için mutluluktur. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi olan birisi, gerçekten ihtiyaç sahibi olan birisi, o parayı birisi ona, o daha talep etmeden verdiği zaman en büyük hazzı yaşar. İstememiştir. Nefsine ağır gelen bir küçülmeye girmemiştir. Ama Allah Teala onu öyle bir şekilde verdirmiştir ki o daha istemeden ihtiyacı olan şey ona ulaşmıştır. Allah Teala her zaman böyle sürprizler yapabilir Allah'ı seven kullarına. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Sevginizle tomurcuklanan gül bahçelerinde dolaşırsınız. Bizim en çok sevdiğimiz koku gül kokusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel gülü. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz. Bize de öyle bir koku nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Yalnız yaşamazlar. Hepsi cemaatin, toplumun bir parçasıdır. Elbette insanların arasında zenginler bulunacaktır, fakirler bulunacaktır, fakirler ihtiyaç sahibi olacaktır. Onlara elimizi uzatmalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Bir toplumdaysanız, herkesin birbirini tanıdığı bir toplumda mutlaka fakir kardeşlerimiz vardır. El birliğiyle herkesten biraz alarak o az para kazanan veya kazanamayan kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Bizim aramızda olmaz öyle şey. Ama bir insan kendisini başka insanları sömürmeye adamışsa, kör nefsi için ihtiyacından çok daha fazla parayı insanlardan şu veya bu şekilde almaya çalışıyorsa, orada bir yanlışlık vardır. Bu noktada Allah Teala o kişiyi haklı görmüyor. Şeytan devreye girmiştir. Ona ihtiyacının çok daha ötesinde insanları sömürmek için
bir talep sahibi olmasını kılmıştır. Talep sahibi olmasını vücuda getirmiştir. İşte orada hakkaniyet hudutları çiğnenmeye başlar. Bu bir haddi aşmaktır. Başkalarının gönül rızasıyla yardımını kötüye kullanmaktır. Onun için güzel olan herkesin ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü kişiye o istemeden vermesidir. Bunu yaptığınız zaman en güzeli oluşturmuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki sevgi ağacının meyveleri boldur. Allah Teala insanları sevmiş ve yaratmıştır. En çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu sebeple insan sadece onun en çok sevdiği mahluk değil, en üstün kıldığı mahluktur. İşte şeytanın, iblisin en çok zıttına giden, en çok öfkelendiği, kudurduğu husus da budur. İnsanoğlu şeytandan çok sonra yaratıldı. Şeytan ateşten yaratıldı, yani enerjiden yaratıldı. İnsansa topraktan yaratıldı, ameyin meslin olan bir topraktan yaratıldı. Biz size ne söylüyorsak, söylediğimiz her şey şeytanın söylediklerinin tersidir. Allah neyi isterse, İblis onun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaktır. Kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Biliyor ki cehennemin en derinine, esfeli safilisine atılacaktır. Esfeli safiliğine atılacaktır. Cehennemin en dibindeki gaya kuyusu. Sevgili kardeşlerim, böyle olunca iblisin herkese kötü davranması tabii bir şeymiş gibi görünüyor. O Allah-u Teala'nın huzurundan kovulmuş. Ve o sonsuz uzun ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde olacak. Bu mahluk kibiri yüzünden, gururu yüzünden cehennemi seçmiş. Bu sonsuz hayatı boyunca bütün insanlara onun gibi olan şeytanlar, onun emrinde olan şeytanlar hep zarar vermeye çalışacaklardır. Hep huzursuz etmeye çalışacaklardır. Onlar çalışsınlar. Siz mutlu olmanın kaidelerini öğrendikten sonra, bunları hayatınıza tatbik ettikten sonra, ne yazar ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Şeytan varsın, kötülüklere devam etsin. Siz de varın, iyiliklerinize devam edin. Her yaptığınız iyilik sizi biraz daha mutlu kılacaktır. Allah yolunda yaptığınız her yardım sizi mutlu kılacaktır, huzurlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin
Ağırlıkta olan kefesinde kalın. Hep sevaplarınız, günahlarınızı aşsın. Hatalar yapabilirsiniz. Herkes hata yapabilir. Farkına bile varmadan da hata işleyebilir. Bilerek de işleyebilir. Ama eğer Allah için olursanız, başka insanların mutluluğunu kendinize hedef edinirseniz, ibadetler size zevk vermeye başlar. Namaz, oruç, zikir. İşte bir Ramazan'ı daha geçirdiniz sevgili kardeşlerim. Ve de gördünüz ki Ramazan ayı 11 ayın gerçekten en sultanıymış. İşte bu sene muhteşem bir Ramazan geçirdik. Her gece tezekkür yapmak imkanının sahibi olduk. Her gece iftar yaptık sizlerle. Her gece mutluluğu en üst boyutta birlikte yaşadık. Her şey çok mu güzeldi, yoksa bize mi öyle geliyordu? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Bizi anlayan, Allah yolunda bunca hizmeti bugüne kadar yüklenen ve de bunun, bu hizmetin, Allah yolundaki hizmetin o büyük huzurunu yaşayabilen sizler. İşte mutluluk burada. Başkaları için yaşamakta. Unutmayın ki Allah Teala size eğer mutluluk veriyorsa bunu başkalarıyla paylaşın diye veriyor. Mutlu olan siz, başka insanları da mutlu etmek için çalışmalısınız. O zaman hepimiz aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, yaşamak güzel bir şey. Allah için olursanız bu güzelliği kat kat arttırabilirsiniz. Her geçen gün Allah'ın size karşı olan sevgisinin arttığı bir muhteşem dünyada yaşarsınız. Daha çok sevilirsiniz her geçen gün. Her geçen gün huzurunuz artar. Her geçen gün mutluluğunuz en güzele ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizin olmalı. Bunun için fazla bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasredeceksiniz. O zaman çok sevileceksiniz. Huzur içinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gönül sohbetimiz daha burada sona eriyor. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sorun. O size en güzelini anlatır. Kalbimiz hepinizi alacak kadar geniş. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, Allah Teala tarafından ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat ala masal ala Muhammed teyze bilahi min eşşeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olma müessesesi yedi safhada tamamlanabilen bir hüviyet taşır. Önce Allah bizi teslim alır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah bizi derhal teslim alır. Sonra mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşit bizi teslim alır. Sonra ruhumuzu Allah'a biz teslim ederiz. Gene de bu teslim aslında Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiştir demek daha doğru bir ifade olur. Zaten hayatımızın hiçbir safhası yoktur ki Allah'a teslim olmak yolunda bir gayretin sahibi olalım da Allah müdahale etmesin. Allah aslında bizim teslimimizi gerçekleştirmiş olmasın. Her ne kadar bizim zikrimizle, bizim gayretimizle nefsimizin kalbine Allah'ın nurları dolarsa da aslında nurları gönderen Allah-u Teala'dır. Ayrıca Allah'ın garantisi vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz konusunda Allah bize garanti vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıran Allah'tır. Ama insanın da dahli mutlaka büyük ölçüde söz konusudur. Fizik vücudunun tesliminde insanın gayreti çok daha üst seviyede oluşur. Nefsin tesliminde ise mutlaka daimi zikrin sahibi olmak zorundayız. Yani kişisel gayret büyük bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın yardımı olmasa hiç kimse daimi zikre zaten ulaşamaz. Kim daimi zikre ulaşmışsa Allah'tan büyük yardım almıştır. Nefsin tesliminin arkasından irşad olmak söz konusudur. Daha sonra ise iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşad makamına tayin edilmek söz konusudur. Öyleyse neticede Allah'a teslim olmak ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört ayrı cepheden teslimi içerir. Öyleyse burada tasavvufun bütünü vardır. Allah'a teslim olmak demek, tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Allah'a teslim olmak demek, Kur'an'daki İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Kur'an'daki İslam'la tasavvuf arasında

hiçbir farklılık yoktur. Kur'an neyi emretmişse tasavvufu yaşayanlar sadece onu gerçekleştirirler. Tasavvufun dışındaki ikinci bir yolu biliyorsunuz, bu yol Osmanlı'da ikiye ayrılmıştır. Medrese yolu ve dergah yolu diye. Medrese yolu, yani İslam'ın 5 şartıyla amel etmek müessesesi hiç kimseyi teslime ulaştıramaz. Öyleyse o Kur'an'ı yaşamak değildir. Kur'an'ı yaşamak dergah yolunda gerçekleşebilir. Tekke yolu, tekkeler ve medreseler diye iki ayrı hüviyet taşımış. İslam'ı yaşamak Osmanlı tarihi boyunca, ama halkın büyük kısmı devletin fertlerinin büyük kısmı tasavvufu tercih etmişler. Osmanlı devletinin yükselme devresi boyunca böyle olmuş. İnsanların neredeyse %90'ından fazlası hep yaşamışlar tasavvufu. Bir de Osmanlı bu yüzden bütün cihana nam salmış. Bütün cihanda doğruluklarıyla, dürüstlükleriyle, Allah'a olan yakınlıklarıyla tanınmışlar. Allah için yaşamışlar, Allah için şehit olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, teslimler deyince dört tane teslim söz konusudur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biliyorsunuz birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta kişiler Allah'ın kendilerini her imtihanında tavırlarını ortaya koyarlar. Ve bu ikinci basamakta insanlar seçilir. Seçilmeyenler var mıdır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, sadece onlar seçilmezler. Geri kalanlar seçilirler. Herkes seçilir. Bu insanlar hariç, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de hidayeti gizleyenler, başka insanları da bu sebeple Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Allah Teala seçilenlerden kimlere yardımcı olur? Kimleri teslim alır? Seçilenlerden, yani insanların %90'dan fazlasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları teslim olur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından teslim alınmışlardır. Burası üçüncü basamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından teslim alınmışlardır. Hayatları birdenbire değişir. Mutlu bir insan olur Allah'a ulaşmayı dileyen adam. Çünkü Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah teslim alır. Ve bu teslim o kişinin üzerinde dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
üçüncü basamağa ulaşan onlardır ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından teslim alınmışlardır. Ruhları Allah'a ulaşana kadar Allah'ın kontrolü altında, Allah'ın sevk etmesi standartlarında yaşayacaklardır. Allah onlara namazı sevmiyorlarsa namazı sevdirecektir. Zikri sevmiyorlarsa zikri sevdirecektir. Orucu sevmiyorlarsa orucu sevdirecektir. Allah onlara mutlaka yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. %90'dan fazlası insanların. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Onları hidayete erdirir. Ama burada yehti ileyhi, yehti ulaştırır ileyhi ona, kendisine, men kişiyi yünip, Allah'a yönelen kişiyi. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, vazifesini yapmıştır. Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında gördüğümüz şey Allah'ın kişiyi bu arada teslim almasıdır. Teslim almış olmalıdır ki kişiyi dilediği gibi yoğuruyor, onu kendisine ulaştıracak ve diğer emanetlerini teslim edecek hale getirsin diye. Allah-u Teala böyle olan kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yusuf 53'te Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Bu tecelli gözleri Allah'ın dostlarına, müşriklere karşı kör olan, kulakları irşat makamının söylediğini işitmeyen, kalbi irşat makamının söylediklerini idrak etmeyen kişilerin irşat makamını irşat makamı olarak tanımasını, onun söylediklerini anlamasını ve kalbine indirerek onun söylediklerini bir hedefe ulaştırmasını ifade eder. İdrak etmesini ifade eder. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya, kalbine indirerek idrak etmeye başlar. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte dördüncü basamakta o kişinin görmesi temin edilir irşat makamını. Affedersiniz, beşinci basamakta. Altıncı basamakta o kişinin irşat makamının sözlerini işitmesi temin edilir. Yedinci basamakta da Allah-u Teala tarafından o kişinin irşat makamının söylediklerini idrak etmesi, kalbine indirerek idrak etmesi temin edilir. Bu kişi
Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah onu teslim almıştır. Bu kişinin eksik olan bütün tarafları tamamlanacaktır ve de namazını seven, orucunu seven, zikri seven, ibadetlerini seven, bunlardan zevk alan bir insan haline gelecektir. Allah onu şeytanla ilişkisini keserek muhafazası altına almıştır. Bundan sonra Allah-u Teala 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. Niçin? Kalbini Allah'a çevirmek için. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir Allah-u Teala. Kalbi Allah'a çevrilir kişinin. Yedinci basamakta, sekizinci basamakta. Affedersin, sekizinci basamakta Allah gören, işten ve idrak eden bu insanı, insanın kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kalbi Allah'a çevrilen bu kişinin göğsünü yarar Allah-u Teala. Diyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslim olması için yapar bunu, teslime açar. Göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Onuncu basamak ve kişi zikir yapar. Bu noktada zikir yapan bir kişi de kişiye Allah Teala'nın verdiği bir cevap vardır. Bu zikrin var olduğu noktada, bu noktadaki bu hedeflere ulaşmış olan bir kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala Allah'ın katından rahmetle fazl isimli İki tane nuru, bu noktada sadece iki nur gelir, rahmetle faz. Kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden Allah'ın açtığı yoldan geçerek kalbine ulaşır. Ve kalbine rahmet nuru girmeye başlar kişinin. Bu nurlar, %7'ye ulaştığı zaman kişinin ruhu zemin katta vücudundan mürşidine tabi olduğu anda ayrılacaktır. Ama daha mürşide ulaşmak söz konusu olmamıştır. Kişinin kalbinde ilk %2 rahmet nuru oluştuğu zaman hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince kişi huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine gelen nurların %2'ye ulaşması, o kişinin diyor Allah-u Teala Allah'ın zikriyle huşu sahibi olması zamanı gelmedi mi? İşte ne zaman kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle Allah'tan gelen nurların %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine yerleşmesi söz konusu olursa, o kişi huşu sahibi olmuştur. Olmuşsa mürşidine ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuştur. Hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Allah mutlaka her kişiye bir mürşid tayin eder. Ve bu Allah'ın üzerine vazifedir. Alâllâhü kastü sevîli diyor Allah-u Teala. Sevillerin tayini, her mürşidin bir sevili vardır. Devrin imamına ulaştıran
Allah'a aittir diyor Allah Teala. Ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Tabi olduğu an o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve de ona onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruh vücudu terk eder ve mürşidin dergahına, dergahındaki diğer ruhlarla birlikte olur. Çok kısa süreli bir beraberliktir bu. Hemen arkasından ana dergaha ulaşır. Ve kişinin kalbine Allah Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbine iman yazılır diyor Allah Teala. Ve devrinin onun ruhu başının üzerine, onun üzerine Allah'ın katından emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine girer, gelir, yerleşir ve ruhu Allah'a doğru yola çıkartır. Yani ruh vücuttan ayrılarak o dergaha ulaşır. O dergahtan da ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Orada onarlık sıralardan birine gelir, yerleşir. Burası ruhların onarlık sıraları halinde önlerinde rahlelerle eğitim yaptığı yerin adıdır. Ya da tecrübe kazandığı yerin adıdır. Ve her seher vaktinde ruhlar hazırlanır. Allah'a doğru yola çıkarlar. Her gün bu yolculuk mutlaka yapılır. Ruhlar zemin kattan birinci kata ulaşacaklardır. Mürşide tabiiyet o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasına ve ana dergaha ulaşmasına sebebiyet verir. Ana dergahta iki grup Allah'a doğru seyri sülük yaparlar. Birinci grup 6. kata kadar çıkabilenlerdir. İkinci grup 7. kata da çıkabilenlerdir. 6. kata kadar çıkanlar büyük çoğunluğu oluştururlar. 7. kata çıkanlar daha az sayıdadır. Ve yolculuk evvela 7. kata çıkanların hakkıdır. Evvela zemin kattan birinci kata kadar ulaşılır. Orada secde edilir. Sonra ikinci kata ulaşılır. Sağdaki bekleme yerinde secdeye gelinir. Bekleme salonunda secdeye gelinir ve beklenir. Diğerleri önce saf haline gelirler, birincilerin yaptıkları gibi. Sonra birinci katta secde ederler, tıpkı yedinci kata çıkanların yaptıkları gibi. Onlar da ikinci kata ulaşırlar. Soldaki salonda su varılma havuzlarına ulaşırlar. Bu ruhlardan su varılacak olanlar bir sıvının içine girerler, şeffaf bir sıvıdır. Açık sarı bir rengi vardır. Şeffaftır. Ruhlar o sıvının içine girerler ama kimsenin elbisesi ıslanmaz. Ve onu girenler orada kalırlar. Diğerleri üçüncü kata yükseleceklerdir. Ama onlar üçüncü kata hemen yükselemezler. Yedinci kata kadar çıkanlar evvela
üçüncü kata yükselip iki katlı köşke benzeyen mescidin ikinci katında da secde ederler. Oradan ayrılırlar, Mehenk menfezinden dördüncü kata ulaşırlar. Burası Beytül Makdes'in aslıdır. Sonra beşinci kata çıkarlar. Burası Beytül Haram'ın aslıdır. Secde ederler ikisinde de. Sonra altıncı katta sıpkatulu alma halinde beyaz bir nurun tesiri altında, çok açık yeşil beyaz bir nurun tesiri altında renkleri normal insan renginden o yeşilimsi çok açık yeşil beyaz renge dönüşmeye başlar, dönüşür. Onlar bu katlara yükselmeden evvel 7. kata çıkanlar buralarını aşıp 7. kata ulaşmışlardır. Yani 2. kattan ayrılmaları için sol taraftaki salonda vazifeli olan devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soldakileri el öptürmesini beklerler. Sol salona girenler 6. kata kadar çıkabilenlerdir. Su arılma havuzlarına yerleşirler. Ama içeri girebilmeleri için mutlaka el öpmek zaruretindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onlara el öptüreceklerdir. Ve su arılma havuzlarına girenler, sorulmazlarında kalanlar, geri kalanlar üst katlara çıkmak yetkisinin sahibi olanlardır. Yani daha kıdemlidirler. Ama onlar üst kata çıkmadan evvel devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ başta, devrin imamı sol başta. 7. kata kadar çıkabilenlerin ile birlikte bu ikinci kattan üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta o söylediğimiz köşke ulaşırlar. Mehenk menfezinden dördüncü kata çıkarlar. Beytül Haram'ın aslına, Beytül Makdes'in aslına, beşinci kata çıkarlar Beytül Haram'ın aslına. Altıncı kata çıkarlar, sıpkatullah olma mahaline. Hiçbirinde oyalanmazlar, sadece secde ederler, yükselirler, secde ederler, yükselirler. Orada sıpkatullah olma mahalinde işleri yoktur çünkü sıpkatullah olmuşlardır hepsi. O katı da aşarlar, altıncı katı da, yedinci katta. Birinci alemde sıralanırlar. Birinci alem zikir hücreleri, kader hücreleridir. Oradan harekete geçerler. Bir kısmı kader hücrelerinde kalır. Bir kısmı Ümmül Kitab'a ulaşır. 60 kişi Ümmül Kitab'daki o büyük masanın etrafında birer birer sıralanırlar. Devamlı olarak orada kalan devrin imamının ruhuyla birliktedirler. Sonra geri kalanlar ikinci aleme geçerler. Kudret denizine, bir kısmı kudret denizinin derinlerine daldırılır. Geriye kalanlar devam ederler yollarına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bulunduğu makam-ı Mahmud'a ulaşırlar. Orada devrin imamı ile beraber bir kısım 7. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Daha sonra Divan-ı Salihine ulaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kalır ve başkanlık eder gruba. Geri kalanlar
zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri çok büyük, yuvarlak, şeffaf hücrelerdir. İçerisinde zikretmeye başlarlar sıralanarak. Ve burada zikirde kalırlar. Diğerleri 6. katı kadar çıkabilirler aynı standartlarda. Önce 7. katı kadar çıkanlar çıktıktan 7. katta her biri görevlerini aldıktan sonra diğer katlarda hiç kimse kalmaz onlardan. 6. katı kadar hiç kimse, 7. katı kadar çıkanlardan hiç kimse diğer katlarda kalmazlar. Hepsi 7. kata mutlaka çıkar. Tamamen boşaltırlar gittikleri yeri ki diğerleri gelsinler, görevlerini yapsınlar, 6. kata kadar çıkabilsinler. İşte diğerleri aynı katlarda, aynı işlevlerden geçerek 6. kata ulaşırlar ve orada sıbkatullah olurlar. Sonra aşağı iniş başlar. 5., 4., 3., 2., 1. katlara inilir. Bu iş sıbkatullah olma müessesesi tamamlanıncaya kadar devam eder. Bu yukarı doğru olan çıkışa seyri sülük adı verilir. Ve 6. kata kadar çıkabilenler 6., 5., 4., 3. katlara inerler. 2. kattaki sıvarılma havuzlarına inip orada saflarını yerlerine alıp beklerler. Beklerler ki 7. kata kadar çıkabilenler de arkadan dönsünler. Yolda hiç kimseyi bırakmamışlardır. 2. kata kadar olan bütün yollarda hiç kimse yoktur. 7. kata kadar çıkabilenler oradan zikirlerini yaptıktan sonra yolda bıraktıkları herkesi toplayarak aşağı evvela 7. katta toplanma tamamlanır. Makam-ı Mahmud'dan, Divan-ı Salihinden, Kudret Denizi'nden, Ümmül Kitap'tan orada bekleyenlerin hepsi toplanır. Sıraya onlar da dizilirler ve de başlangıç noktasına geri gelirler zikir hücrelerine, affedersiniz kader hücrelerine. Oradan da 2. kata kadar inerler. Zaten daha evvelinden kafileden kimse kalmamıştır. Ve de sonra 2. katta devrin imamının ruhuyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu ayrılırlar onlardan. Soldaki bekleyenlere, 6. kata kadar çıkabilenlere ulaşırlar. Ve onları 1. kata, 1. kattan da zemin kattaki devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve herkes ait olduğu yerlere dağılarak başlangıç noktasına geri dönülür. Sonra da 2. katta, 2. kattaki sağ tarafa gelip yerleşmiş olan 7. kata kadar çıkabilenler ana dergaha geri dönerler. Onlar da asma kattaki yerlerine uçarak ulaşırlar. 7 tane sıra oluştururlar. Böylece seyri sülük her gün devam eder. İşte bu seyri sülükünü tamamlayanlar, ancak onlar ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Ruh, Allah'a ulaşır ve teslim olur. Kimin devri tamamlanmışsa zikir hücrelerinde, sadece o ruh oradan tek başına ayrılır, Sitretül Münteha'ya ulaşır. Burası Allah Teala'nın indi ilahisinin en yüksek noktasındaki ağaçtır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselir ruh tek başına, Allah'ın zatına ulaşır. Seyri sülük böylece tamamlanır. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır.
Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişi Allah'ın mutlak kontrolü altındadır. Allah'ın mutlak yardımı altındadır. Nesi eksikse Allah-u Teala onu mutlaka tamamlayacaktır. O kişi zikri sevmiyorsa zikir sevdirilecektir. Namazı sevmiyorsa namaz sevdirilecektir. Eksikleri tamamlanacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaştırılacaktır. Aksi hiç varit olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhu mutlaka o kişi hayattayken Allah'a ulaştırılır. Eğer ömrü vefa ederse, 6-7 aylık bir ömrü varsa. Yoksa da nereye kadar yaşarsa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ikinci kat cennetin sahibi olur, mürşidine ulaşıp tabi olduğu takdirde. Ömrü vefa etmedi, birinci kat cennetine girecektir öldüğü zaman. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. İşte bunlar ruhlarını ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet, yedinci kat cennete kadar yol var. Mürşidine tabi olan kişi oradan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'laştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibidir. İrşad olan kişi altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse nereye kadar geldik? Kişinin ruhu Allah'a ulaştı, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin şeytanın onu rahatsız etmesine müsaade etmediği ortamı sona erdirir. Şeytan rahatlıkla o kişiye tekrar onu kandırmak üzere ulaşmak imkanının sahibi olur. Ve de onu devamlı taciz eder, devamlı Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Bin bir türlü diller döker o kişiye Allah'ın yolundan sapsın diye. Eğer kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse düşmez. Yükseltirse o zaman fizik vücudunun teslim edeceği bir noktaya mutlaka ulaşır. O noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Bunun için önce o kişiye Allah-u Teala'nın bir taht vermesi söz konusudur indi ilahide. Sonra onun zahit olması söz konusudur. Günün yarısından daha fazla zikretmesi söz konusudur. Bu noktadan sonra da fizik vücudun teslimine ulaşılır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, o kişinin nefsinin kalbinde yüzde yakın seviyede %80'den fazla nur birikimi oluşur.

Kişi nefsinin kalbinde biriken o %82 nurun sahibiyken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsinin kalbinde hala %18 karanlıklar vardır. Ama onları dikkate almaz fizik vücut. Ve de daimi zikir için son gayretler sarf edilir. Kişi bu gayretlerin sonunda eğer Allah-u Teala uygun görürse mutlaka daimi zikre ulaşır. Bu noktaya ulaşan kişi için artık daimi zikre ulaşmak, günün yarısından çok daha fazla zikreden, günün 1/4'ünden fazla zikreden bir kişi sonunda uyurken zikirle uyur, kalkarken de uyanıldığı zaman da zikirle uyanmaya başlar. Bu onun daimi zikrin sahibi olduğunu ispat eden bir olaydır. O zaman bu kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi o kişiyi Allah'ın mükafatlandırmasına sebebiyet verir. Allah o kişiye şöyle bir statü içinde mükafatlarını verir. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır, ikinci özellik. Allah'ın mükafatı kalp gözünün açılmasıdır. Allah'ın mükafatı kalp kulağının açılmasıdır. Bu iki mükafat o kişinin Allah'la devamlı konuşmasını mümkün kılar. Ehli tezekkür olur kişi. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Ehli hayır olur. Derecat kazanmak, hayır kazanmak demektir. Kişi devamlı hayır kazanan birisi olmuştur. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte bu noktada bu kişi devamlı Allah Teala ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Makamına da ulul elbaptır. Burada o kişiye 7 kat yerler gösterilir. Yerlerin melekûtu gösterilir. Sıfır noktasındaki ana dergah gösterilir. Ana dergahın sırları gösterilir. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse o kişi ulul elbap makamını aşmıştır. İhlas makamının sahibi olmuştur. Kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Size demin anlattığımız birinci kattaki, ikinci kattaki, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kattaki neler varsa onlar kişiye gösterilmeye başlanır. Sırayla 7 katın 7'si de gösterildiğinde 7. gök katında Sidretül Müntaha'yı bu kişi gördüğü anda tövbe-i nasuha davet edilir. Nasıl kişi dünya üzerinde mürşidinin önünde tövbe etmişse Allah'ın söylediklerini işiten bu kişi Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme onun ihlas makamını tamamlamasını ifade eder. Artık o kişi salah makamına geçer. Salah makamına geçen bu kişinin günahları örtülür önce, sonra günahları sevaba çevrilir. Ama sevaba çevrilmeden evvel ikisinin arasında o kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Böylece başın üzerinde zaten devrin imamının ruhu vardı. O ruhun üzerinde de bir salah nuru vardı. Bu nurla birlikte o kişiye bir salah nuru verilir ve iki nurla birlikte bu kişi artık var olur. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının üçüncü kademesi. Sonra da o kişinin iradesini Allah teslim alarak
o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün peygamberler, bütün resuller, peygamber olmayan resuller, bütün irşat makamına tayin edilen mürşitler bu söylediğimiz safhaların hepsini tamamlamışlardır ve Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmişlerdir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Evet. Bütün sahabe ruhlarını Allah'alaştırıp teslim etmişler mi? Evet. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Muhlis olmuşlar mı? Evet. İradelerini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler mi? Evet. Allah Teala bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın kendilerine farz kıldığı bu nesneleri, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini hepsini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sahabi kunel evvelin var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler, sahabeden bahsediyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da görev yapmışlar. Kendilerine tabi olanlar da tabi'in adını almış. Daha sonrasında kitaplardaki bilgilerden okuyoruz. Bir de tebe-i tabi'in var, tabi'ine tabi olanlar. Sonrası mı? Sonrası hakkında bilgiler ulaşmıyor. Ama tabiyet müessesesinin bize kadar geldiği de kesin. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Şimdi de Allah-u Teala'nın verdiği görev itibariyle bize tabi olunuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Allah'ın huzurunda bir sohbeti daha tamamlamak söz konusu oldu. Teslimler, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu kadar kısa bir zamanda öyle büyük bir olayı bir özet haline anlatabilmek bize çok kolay gelmedi ama Allah Teala'nın yardımıyla Yüce Rabbimiz bize bunu mümkün kıldığı için çok mutluluk duyuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. Konumuzda gene hurafeler var. La ilahe illallah diyen cennete mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, böyle diyorlar. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah yoktur demek, hakikatin ta kendisi. Sadece bir tek Allah var, başka bir ilah yok. Tek ilah O'dur. Bu hakikatin bilinmesi, bir insanı dinin temel kaidelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Birden fazla ilaha inanan kişi şirke düşmüştür. Kim Allah'ın zatından başka ilahlar olduğunu düşünüyorsa, Allah'tan başka ilah var diye düşünüyorsa, o kişi şirktedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerimiz. Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ama bu hakikatin kabulü zımnında eğer bir insan la ilahe illallah derse, buna onun sonucunu da ilave edelim, Muhammeden Resulullah derse, bir hakikati ishar etmiş olur, açıklamış olur. Ama bu onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. La ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine, her la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girmez. Ama Allah Teala en az bunun kadar kolay başka bir yol gösteriyor bütün insanlara Allah'ın cennetine girebilmeleri için. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bana mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ilka etmeyi, bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilediğiniz zaman diyor, ben sizi cennetime mutlaka alırım. Dilediğiniz zaman şirkten kurtulursunuz. Bir, dalaletten kurtulursunuz. İki, küfürden kurtulursunuz. Üç, şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Dört, tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. 5. Cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. 6. Bu sualin cevabıdır. Bu hurafenin cevabıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girer ifadesini bulamazsınız. Bu Allah'ın tekliğine inanmaktır. Ama kişiyi Allah'ın cennetine asla ulaştırmaz. Öyleyse
kişiyi cehennemden kurtaracak olan şey nedir? Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bakın, Allah Teala ne kadar açık olarak ifade ediyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atme ennü bihâ ellezîne hüm an hayâtina

Bir defa daha söylemek istiyorum. Allah-u Teala biliyor ki اَلَّذ۪ينَ an ayatina gafilun اُلَٰيكَ مِبَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki diyor, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah Teala. Ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatını arzu ederler diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar kim olurlarsa olsunlar, şu dünya üzerindeki vasıfları ne olursa olsun, eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek onları kurtarmaz. Bu insanlar bütün boyutlarıyla ibadetleri gerçekleştirseler, yani İslam'ın 5 şartını 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl gerçekleştirseler aralıksız, ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler cehennemden kurtulmaları mümkün değil bu ayet-i kerime gelince. Mutlaka ama mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemek, amenü olmak mecburiyetindeyiz. Münip olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek mecburiyetindeyiz. İnanç tek başına bir insanı mümin yapamaz. Her ne kadar mümin kelimesi imanın sahibi, yani inancın sahibi manasına gelirse de lügat manasından hareketle bir yere ulaşmak mümkün değildir. Kur'an'dan hareketle sonuçlara ulaşılır. Kur'an da bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gidecekleri yer cehennemdir. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür demek, hatta ona bir de ve Nebiyullah ilavesi lazım ve Allah'ın aynı zamanda da Nebisidir, Peygamberidir desek, bu bir doğrunun açıklanmasıdır sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resul'dür. Ve Allah'tan başka da ilah yoktur. Bu bir doğruyu kabul ve açıklamadır. O kadar. Ama bir talep yoksa kişide, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa,

Ama ben benimle beraber bulunan bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan tard edecek değilim, yanımdan kovacak değilim. Onlar muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya baktığımız zaman bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, bir başka ifadeyle kainatın ezeli ve ebedi dininin temelinde bir dilek yatar. Bu dilek ona, Allah'a ruhun geri döndürülmesidir, rücu ettirilmesidir. Hay Allah Teala hepinizden emanetini geri istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize 12 defa farz kılmış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Habibim diyor, Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dine doğrult. Din için fizik vücudunu ayakta tut, o konuda çalış. O Hanif diniyle ki diyor, sen Hanif dininin sahibisin, Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif diniyle ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla, özelliklerle, hassalarla yarattık diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala ne dinde değişiklik yapar, başka bir din vücuda getirir, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçer de başka bir fıtratla yaratır. İkisi de mümkün değil, ikisi de geçerli değil. Allah Teala'nın insanları Hanif fıtratıyla yaratması devam eder. Sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle dinde hiç değişmez. Kainatın tek dini, ezeli ve ebedi dini Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti Musa da aynı dini yaşadı. Hazreti İsa da aynı dini yaşadı. Hazreti İbrahim de aynı dini yaşadı. Hangi peygamberden bahsediyorsanız hepsi, Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere hepsi o tek dini yaşadılar. Ne dinde değişiklik görebilirsiniz, ne de insanların o dinden başka bir özellikle yaşayabileceği bir işaret görebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bütün insanları sadece o dini, kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yarattığını biliyoruz. Allah Teala bunu söylüyor.

ne insanları hani fani fıtratıyla yaratmanın dışında bir yaratışla yaratırım, ne de o kainatın yegane dinini değiştiririm diyor Allah Teala. İkisinde de değişiklik göremezsin diyor. Kainatın yegane dini. Şimdi bu dinin özelliklerine bakıyoruz beraberce. Ne görüyoruz? Birinci özellik. Allah'ın tekliği. Vahdet. Tek bir Allah var. Hanif dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. O fırkanın dışındaki bütün fırkaların kurtuluşu söz konusu değil. Hepsinin gideceği yer cehennem. Onlar fırkalara ayrılanlar. Öyleyse tek bir fırkadan bahsediyor Allah Teala tevhid akidesinde. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği, birinci umdesi vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği tevhid. Allah yolunda olan insanların bir tek fırkada toplanması, tek bir fırkayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturması. Üçüncü özelliği teslim. Allah'a ruhu, vecci, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Yedi safada dört tane teslim yaşama. İşte bu insanlardan şirkte olanların kim olduğuna bakalım şimdi beraberce. Neden Rum 30'dan hareket ettik? Çünkü Rum 31 ve 32 bir şirk müessesesini anlatıyor bize. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve tekuhu." Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumussalate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 32. ayet-i kerimesi, o müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip bölünmüşlerdir. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Burada Allah Teala'nın dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlar, onlar şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmak şirkin temelini teşkil ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: Şeytan insanlara olan vaadini, insanlara karşı olan hedefini, gayesini gerçekleştirdi. Ne zaman? İfadeden anlaşılıyor ki kıyamet günü, çünkü şöyle devam ediyor ayet-i kerime: Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor.
müminleri oluşturan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte gene bir tek fırka, işte gene bütün fırkalar. O bir tek fırka kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ve müminler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diğerlerinin iman derecesi, Allah'a ulaşma standartları ne olursa olsun, Allah Teala onları mümin kabul etmiyor. Allah'ın bir insanı mümin kabul edebilmesi için o kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Peygamberlerine inanması, kitaplarına inanması, meleklerine inanması, bazı badel mevte inanması yetmiyor. Onların ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra da bunun için harekete geçmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman ne olur? O zaman o tek fırkadakilerden birisi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen ve takva sahibi olan kişi olur. Burası kurtuluşu ifade eder. Öyleyse sahabe, onların durumuna bakalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiğinde sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz, sadece bir tek fırka. İsimleri ne? Ey Allah'ın Resulü. İsimleri fırkayı naciye. Hususiyetleri ne? Özellikleri ne? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret var mı diye. Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri bize ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan hangisi olursa olsun hiçbirine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz. Tabi olursanız takva sahibi olamazsınız diyor. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine baktığımız zaman takva sahibi olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Ve onların o tek fırkayı oluşturduğunu görüyoruz. Burada da Allah Teala sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki takva sahibi olasınız. İşte sırat-ı müstakimin üzerinde olmanın da temelinde
Allah'ın adetini yerine getirmek var. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan, mürşide ulaşmakla devam eden, ruhu Allah'a ulaştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslimle, nefsi Allah'a teslimle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle tamamlanan 7 safa 4 teslimden oluşan bir bütün Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Rum suresiyle 31. ayet-i kerimesiyle ...31 ve 32. ayetleriyle En'am suresinin 151 ve 152. ayetleri birbirini tam olarak tamamlıyor. Tam olarak aynı şeyleri ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de aynı muhtevayı görüyoruz. Müminleri oluşturan bir tek fırka, tağuta tabi olan, şeytana tabi olan diğer bütün fırkalar. Sadece müminler Allah'ın cennetine giderler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse mümin olmak lügat manası itibariyle inanmak demek, inanmak deyince de tabii Allah'a inanmak. Burada Allah'a inanmanın hası en güzel ifade ediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani biz hem Allah'a inanırız hem de Allah'ın tekliğine inanırız müessesesi geliyor. Bu Allah'a inanmanın da ötesinde Allah'ın tekliğine de inanmayı ifade ediyor. Ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtaramıyor. Tek Allah'a inanmak şirkin dışında olmanın sadece bir tek vasfı. Eğer o kişi La ilahe illallah diyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyen bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, Allah'a yönelmediği için bu kişi şirktedir. Fırkalara ayrıldığı için bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileseydi o tek fırkada olacaktı. O zaman mümin olacaktı. La ilahe illallah sözünü o zaman söylediğinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin söylemesi olacaktı bu. Bu ise çok önemli bir sonuçtur. Burası bir kurtuluş noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar felaha ererler. Kurtuluş sadece onlar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bir inancı ifade ediyorsunuz. La ilahe illallah demekle, Allah'tan başka ilah yoktur demekle. Ama bu inanç, siz Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi
hangi şartlar içinde olursa olsun cehennemden kurtulamaz. Son derece net olarak söylüyorum, Allah-u Teala hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşar. Nasıl gerçekleşiyor bu olgu? La ilahe illallah diyen kişinin Allah Teala sevaplarını, günahlarını öteye geçiriyor mu? Hayır. Peki kimler için geçerli bu? Cennete girme müessesesi kimler için geçerli? Sevapları günahlarından fazla olanlar için geçerli. İşte Müminin Suresi 152 ve 153. ayet-i kerimeler. Müminin 152, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cennettir buyuruyor Allah-u Teala. Enam, affedersiniz, Müminun 103, kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Buradan bir neticeye varıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, onun sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Ama La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dediği zaman kişi bir inancı ifade ediyor. Ama sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek olan bir adım değil bu. Bir çare değil. Bir çözüm değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için günahların sevaplardan fazla olması kesin. Çünkü diyor ki Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani onların günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Yani onlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte ifade çok açık olarak geliyor. Allah Teala buyuruyor. Vel Asr suresi 1 2 3 4 4 ayetten oluşuyor. Birinci ayetinde Allah Teala diyor ki Vel Asri innel insane lefî hüsr illezîne âmenû. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler
kazandıkları derecelerden fazladır. İllellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hariç. Yani onlar hüsranda değildir. Yani onların günahları sevaplarından fazla hüviyeti yoktur. Tam aksine onların sevapları günahlarından fazladır. Ya ama nasıl bir iş ki bu? Bir insan günah işlemişse günahhanesine onlar yazılmıştır. O zaman insanlar da Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe cehenneme gideceklerine göre mutlaka bunların günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlediği zaman da mutlaka sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Acaba Allah Teala bunu nasıl bir dengeyle oluşturuyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevaplarının günahlarından fazla olacağını Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bizlere ifade ediyor. Diyor ki

Allah Teala Enfal suresinin 'Ayet-i kerimesinde Enfal 29 Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve size mağfiret etsin. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacağı, günahlarının örtüleceği çok açık bir şekilde ifade ediliyor, furkanlar alacağı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki gışaveti, kulaklarındaki vakrayı, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak kalbindeki idrak hassasını ve kalbindeki mührü açar, kalbindeki ekinleti alarak ve yerine ifat koyarak o kişinin kalbinin idrak etmesini sağlar. Böylece kör, sağır, dilsiz ve idraksiz olan insan gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girer. Bunun için o kişiye Allah Teala 7 tane furkan verir ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örter. Bu örtme müessesesi o kişi için bir garanti teşkil eder. Günahları örtüldüğüne göre o kişinin sevapları günahlarını aşacaktır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevaphanesinde bir tek rakam bile olsa, tek bir derece bile olsa o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır. Zaten sevaphanesi sıfır olan hiçbir insan mevcut olamaz. Öyleyse günahlarla sevaplar çerçevesinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Bu durumda Vel-Asr suresinin muhtevasındaki İllellezine amenu ama amen olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ifadesi meseleyi zaten çözüyor. Neden? Çünkü amin olanlar hüsranda değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü söylediğimiz gibi Allah Teala derhal 5-6 dakikalık bir zaman parçası içerisinde ona verdiği furkanlarla onun sevaplarını günahlarından öteye getiriyor. Hüsranda olması için bir kişinin günahları sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda her şey değişeceği için, sevapları günahlarını aşacağı için, sevapları günahlarından fazla bir insandır. Ve o kişi için bu bir kurtuluştur elbette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada açık bir müessese var. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından çoktur. Böyle olan insanlar La ilahe illallah kelimelerini ard arda yüzlerce defa söyleseler ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler onların kurtuluşu söz konusu değildir. Çünkü günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Onlar hüsrandadırlar. Peki hiçbir insanın sevapları günahlarından fazla olamaz mı? Hem Allah'a ulaşmayı dilemesin hem de sevapları fazla olsun. Olamaz mı? Olduğunu farz edelim. Madem ki Allah Teala'nın koyduğu bir kanun var, sevapları günahlarından fazla olan mutlaka cennete girer.
Öbür taraftan da Allah'ın koyduğu bir kanun daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin de günahları mutlaka sevaplarından fazla olacak. Ne yapıyor Allah Teala acaba? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bize bu konuda bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala orada Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Sahabe gibi tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman girdiği yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişinin kalbinin Allah Teala mührünü açıyor. Bütün insanların kalbi mühürlü. Mührün açılması söz konusu. Herkes davete muhatap olmuştur. Muhatap olduğu anda o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse kalbi mutlaka mühürlenir. Gözleri, kulakları, kalbi görmez, işitmez ve idrak etmez bir hale getirilir. Ve muhatap olmayan hiç kimse de mevcut değildir. Öyleyse kişinin bu tarzda bir kalbi var. İdraksiz bir kalp, idrak etmesi mümkün değil. Bu standartlardaki bir kalbin sahibinin muhtevasına baktığımız zaman onun Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalbi mühürlü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kalp hep mühürlü kalacak. Ve muhtevasında hep küfür olmakta devam edecek. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin kalbi küfürden imana döner. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartları şöyle. 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına da inanıyor. 3. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 12 defa farz olduğuna da inanıyor. Öyleyse böyle bir kişinin bu inançları varsa Allah'a inanmanın ötesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanması, bunun üzerine farz olduğuna inanması, o zaman bu kişinin kalbine iman girmiştir. Bu inançların sahibi olan birisi, sadece Allah'a inanan ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insandan daha ötede bir standardı vardır. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmakla, Allah'a inanmakla kalmıyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak durumunda olduğuna da inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ruhunu, bütün insanların ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırması diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de var olduğuna inanıyor. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına da inanıyor. Bu inançlar varsa o kişinin kalbine bu inançlar girmiştir. Yani iman girmiştir. Ama bunlara inanmayan, insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayan, bunun üzerine farz olduğuna inanmayan bir insan, mümin standartlarında kabul edilmiyor. Ve
ayet-i kerimenin sonu Allah'a amin olun ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Öyleyse o tek ihtimal neydi? Kişinin öyle güzel davranışları olabilir ki, öyle işlevler yapar ki bu kişi kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilir. Açtığını kabul edelim. O zaman Allah Teala onlarda eksiltme yapıyor. O kişinin derecelerini aşağı düşürüyor. Günahlarının sevaplarından öteye geçirecek kadar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Unutmayın, La ilahe illallah demek hiç kimseyi dalaletten kurtaramaz. Kişinin dalaletten kurtulabilmesi için gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kişinin hidayet üzere olması söz konusu. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulduğunu ifade ediyor. Hidayet üzere olanların dalalette olması söz konusu. Hidayet üzere olmaksa sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir açıdan bir kurtuluş şansına sahip değil. O kişi için Allah'ın güzellikleri çalışmıyor. O kişi tağuta arkadaş olmuştur. Mümin standartlarında sayılmıyor. Hal böyle olunca onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Çünkü kalplerine iman girmedi. Kalplerine iman girmeyen bu insanların özelliği. Eğer dereceleri kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi, onun cennete girmesine Allah Teala amellerinden eksilterek mani oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemişse bir kişi, günahları sevaplarını ne kadar aşarsa aşsın, Allah Teala mutlaka günahlarını örtüyor. Böylece o kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Yetmez, ötesi de var. Allah Teala o kişiyi namazla, oruçla, zekatla destekliyor. Namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri seven bir insan haline getiriyor. Ve kişi kendini ölçenleri yaptığı için Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiiyetse ikinci defa kişinin hidayete erdiği noktadır ve günahlarının sevaba çevrildiği noktadır. İşte Allah Teala bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan bir kişinin hüsranda olmadığını söylüyor. Hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Onlar hüsranda değillerdir diyor.
bu sebeple hüsranlı değillerdir. Vel Asr suresine göre onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve Allah Teala onları günahlarının sevaplarından fazla olma noktasından tersine çevirmiştir. Amini olmayanları ise tersi olsa bile onları mutlaka günahları sevaplarından fazla olan bir noktaya Allah Teala amellerinden eksilterek ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Kur'an hakikatleri nazarı dikkate alınmadan insanların söylediği sözler Kur'an'a ters düşüyorsa hiçbir şekilde geçer akçe değildir. Ve sadece bir bidat oluşturur. İşte La ilahe illallah diyen cennete girer ifadesi de bu bidatlardan sadece bir tanesidir. Hurafelerden sadece bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Allah sohbetinde bir aradayız. İslam nedir? Kulluk nedir? İsimli dizinin yeni bir bölümünde dereceler konusunu inşallah sizlere arz etmek istiyorum. Dereceler. Nedir dereceler? Allah'ın derecat dediği şey, hayatınızın her saniyesine dağılmıştır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Cennete veya cehenneme gitmeniz bu derecatınıza %100 bağımlı. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, o zaman mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman da mutlaka cehenneme girersiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki kıyametten sonra bütün insanların gideceği bir yer var. Orası kişilere göre cennet, kişilere göre cehennem. Bütün insanlar cennetle cehennem arasında dağılacaklar. Ne cennette ne cehennemde Allah-u Teala bir boş yer bırakmayacağını söylüyor. Biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız diyor. Cennet için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki hayatınız boyunca dereceler kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hiçbir an yoktur ki bir derece kazanmamış veya kaybetmemiş olabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka ya derece kazanacaksınız her saniye ya da kaybedeceksiniz. Yani bir insan şöyle düşünürse yanlış düşünmüş olur. Tamam, ben şu anda ibadet etmiyorum. Herhangi bir ibadeti yapmadığıma göre derecatta kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da diye düşünüyorsa yanlış. Allah-u Teala üzerinize daimi zikri farz kılmış. Buyuruyor ki Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskurullâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Ama
bu hallerin hepsinde zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala bir dördüncü hal bulunmadığına göre, kimse dördüncü bir halde bulunamayacağına göre, üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu farz olduğuna göre hayatınızın zikirsiz geçen bütün devrelerinde derecat, bütün anlarında derecat kaybedersiniz. Öyleyse derecat kazanmak veya kaybetmek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alırlar. Hayatınızın filminde iki filmi iç içe seyredeceksiniz. Bu iki filmden bir tanesi aksiyonlarınızın, efalinizin, yani fiillerinizin filmi. Neler yaptıysanız fizik dünyada hepsini teker teker göreceksiniz. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınız orada hayat filminizde oynayacak. Hepsi birer ispat vasıtası. Neler yaptınız? Onu göreceksiniz. Ama sadece neler yaptığınızı değil, niçin yaptığınızı da göreceksiniz. Yani kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Öyleyse hangi olayı hangi seviyede bir taammütle oluşturdunuz, bu derhal belli olur. Hangi olayı hangi seviyede bir taammütle tasarlayarak, bilerek, isteyerek vücuda getirdiniz, derhal belli olur. Öyleyse kazandığınız dereceler, eğer yaptığınız başkalarına zarar veren fiilleri ifade ediyorsa, bundan nakıs derece alırsınız. Eksi derece alırsınız. Eğer derecat kazandıysanız, Allah'ın emirlerini yerine getirerek bir zaman parçasını geçirmişseniz, o zaman bundan artı derecat alırsınız. Yani zait derecat alırsınız. Eksi dereceler negatif değerler taşır, artı dereceler pozitif değerler taşır. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın bir emrine itaat ediyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işlemiyorsunuz. Gene hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın emrettiği bir fiili yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz, yasak ettiği fiili işliyorsunuz. Birincisinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat kaybedersiniz. Allah neyi emretmişse yapmışsanız derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiili işlememişseniz derecat kazanırsınız. Yani pozitif dereceler, artı dereceler kazanırsınız. Allah'ın emrettiğini yapmadığınız zaman kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene kaybedersiniz. Öyleyse derecatı kazanmanız ve kaybetmeniz. Her ikisi de her an geçerli. Kıyamet günü elinize verilecek olan bir mizan, o kaydedilen derecelerin doğruluk derecesini ve yanlışlık derecesini size kesin olarak söyleyecektir. Bu mizan öyle bir sistemi ihata eder ki, olabilecek olan, mümkün olan bütün fiilleri dereceler itibariyle ihtiva eder. Kapsar.
ve bu fiillerin uygulanmasındaki taammüt derecesine göre de ayrı rakamlar dizayn eder. Kişi bilerek, isteyerek birisini öldürmüşse bunun kaybettirdiği derece farklıdır. Haksız yere öldürmüşse kaybettiği dereceler farklıdır. Bilmeyerek o kişiyi öldürmek istemediği halde bir kazaya sebebiyet vermiş de kişi ölmüşse dereceler farklıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz size kıyamet günü doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün evreyi gösterecektir. Bütün zaman parçalarında kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri gösterecektir. Allah-u Teala Mutaffin suresinin 8 ve 18. ayetlerinde iki grubun rakamlı kitaplarından bahsediyor. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir diyor Allah-u Teala. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir. Ve Allah-u Teala

Bir de Ebrar'ın rakamlı kitaplarından bahsediyor. Onlarınki de diyor İlliyindedir. İlliyin göklerin yedinci katındaki kader hücrelerinin bulunduğu birinci alemdir. Fetih kapısından uçarak girersiniz, altın kapıdan ve tavandan yukarıya yükselirsiniz. Tavan sizin geçmenize engel değildir. Ulaştığınız yerde sol tarafınız geçmişinizdir, sağ tarafınız geleceğinizdir. Ve sadece o anda oraya ulaşabilirsiniz. Zamanın hangi anındaysanız o anda oradasınız. Ve geleceğinize sağa döndüğünüz zaman önünüzde altıgen sonsuza kadar uzanan hücreler dizisini göreceksiniz. Göz alabildiğine uzanan hücreler. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder bu aleme göre. Öyleyse Allah Teala kitap diyor. Allah Teala bir başka ayette İsra suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve külle insanin elzemnahu ta'irehu fi unukihi ve nahricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Herkesin kuşunu boynuna astık diyor Allah Teala. Yani bu nasıl bir kuş sağa sola dilediği istikamete uçabilirse bunun gibi Allah Teala da o hayat filminizi boynunuza asıyor. Burada rakamlar ya sol rakamlardır, kaybedilmiş dereceleri ya da sağ rakamlardır, kazanılmış dereceleri ihata eder.

Hayat filmimizin kendisinden ve kaybedilmiş ve kazanılmış derecelerinden bahsediyor Allah-u Teala. Nasıl Allah-u Teala Mutaffifin suresinde kitaben merkuma ifadesini kullanıyorsa, rakamlı kitap ifadesini kullanıyorsa, gene bir kitap, rakamları olan ama neşredilmiş, herkese ulaştırılmış. Sonra da diyor ki Allah Teala 14. ayet-i kerime de ikra kitabeke, kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bu kitap senin nefsin için kıyamet günü hesap görücü olarak sana karşı nefsin yeter. Nefsinin yaptığı davranış biçimleri. Doğumunuzdan ölümünüze kadar orada hepsini göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için muhteva ona göre dizayn edilmelidir. Ve öyle yapılır. Kim hangi davranışın sahibi ise o onun rakamlı kitabına, yani artı ve eksi derecelerden oluşan, rakamlardan oluşan kitabına mutlaka girer. Hayatınızın her saniyesi ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Allah Teala'nın burada neşredilmiş demekten bir muradı var. Çıkarılmış. Ne demek istiyor acaba? Kıyamet günü mahşer meydanında toplanıp ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra indi ilahiye ulaşırsınız. Orada elektronik sistemler herkesi kendi hesap filminin, kendi hayat filminin, rakamlı kitabının üç boyutlu olarak gösterileceği sisteme ulaştırır. Herkes kendisine ait olan bir hayat filmini seyredecektir. Allah-u Teala buyuruyor ki o gün, kıyamet günü kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Neden? Çünkü hangi kapalı kapıların arkasında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, hayat filmi mutlaka onu ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda daima kiramen katibin melekleri var ve onlar hayat filminizin her saniyesini filme alırlar. Kaybettiğiniz derecelerde, kazandığınız derecelerde orada açık bir şekilde bellidir. Öyleyse kıyamet gününün özelliği nedir? Bu rakamlı kitap konusunda oraya ulaştığınız zaman size hayat filminiz gösterilir. Doğumunuzdan ölümünüze kadar. Orada herkesin hayat filmi indi ilahidedir. Allah Teala'nın huzurundadır. Ama zaman

geriye doğru hareket haline geçtiğinde zamanın başlangıç noktasına kadar geri dönecektir. Kalan indi ilahidir, cennettir ve cehennemdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir standartta bütün insanların cehenneme gideceği veya cennete gideceği kıyamet günü bellidir. Ve geçmişe doğru zaman geriye döndürüldüğünde hayat filmleriniz oradan indi ilahiden alınır ve ikiye ayrılır. Cehenneme gideceklerin hayat filmi zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir. Cennete girecek olanların hayat filmleri de zeminden 7 kat yukarıda illiğindedir. Yani gökler aleminin 7. katının 1. alemindedir. Kader hücreleri adı verilen bölümü ihata eder. Onun için ayrıdır. Cennete gidecek olan ebrarın kader hücreleriyle cehenneme gidecek olan füccarın kader hücreleri birbirinden ayrıdır. Başlangıçta kıyamet günü bir tane rakamlı kitabımız var. Bir tane yani hayat filmimiz var. Negatif derecelerde kaybettiğimiz derecelerde içinde, kazandığımız derecelerde içinde. Herkesin rakamlı kitapları yani hayat filmleri, 3 boyutlu hologram hayat filmleri orada. Hepsi bir arada. Ama zaman geriye doğru dönüp de zaman başa gelinceye kadar neticeler bellidir. Allah Teala hayat filmlerini oradan alıyor indi ilahiden ve Allah'ın dostlarının, ebrarın, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hayat filmlerini zemin kattan 7 kat yukarıda illiğine gönderiyor. Diğerlerininkini ise, cehenneme gideceklerinkini ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicine gönderiyor. Böyle bir dizayn kesin bir ayrımdır. Allah Teala rakamlı kitapların sonuçlarına göre, hayal filmlerimizin sonuçlarına göre sonuca götürüyor bizi. Neden acaba Allah Teala rakamlı kitap diyor? Filme bazen kitap diyor, bazen kuş diyor Allah Teala. Aslında kitap dediği bu oynayan hareketli halde olan hayat filmimiz. Şu anda beni görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bir şeyler anlatıyorum. İşte benim hayat filmimde bu sahne olduğu gibi aynen görünecek. Ama şimdiki gibi 2 boyutlu değil ve bir ekranın içinden ben kendimi seyretmeyeceğim. Boşlukta 3 boyutlu olarak seyredebileceğim. Öyleyse neden Allah Teala neşredilmiş diyor? Neşretmek, çıkarmak, ortaya koymak, ulaştırmak anlamına geliyor. Hayat filmlerimiz orada kıyamet gününde 3 boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Ve bize hayatımızın her şeyini gösterecek.
Allah-u Teala diyor ki öldükten sonra ona, Allah'a döndürüleceksiniz. Ve size bütün yaptıklarınız gösterilecek diyor. Kıyamet günkü olaydan bahseden Allah-u Teala kıyamet günü herkesin hayat filmini göreceği ifade buyuruluyor. Ama Allah'ın ilginç bir ifadesi var. Diyor ki o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Ağızlarınız konuşmaz. Yani herhangi bir mahkemedeki gibi Allah Teala bize ey kulum neler yaptın? Anlat bakalım. Nerelerde suçlusun, nerelerde değilsin diye sual etmeyecek. Birçok insan mahkeme-i kübrayı böyle bir mahkeme olarak düşünürler. Allah'ın başkanlığında bir mahkeme. Hayır sevgili kardeşlerim. Bu mahkemede ne hakim var, ne savcı var, ne avukat var. Sadece siz varsınız ve bir de hayat filminiz var. Bu hayat filminize dikkatle bakın ki hayat filminiz doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün olayları ifade eder, muhtevasını alır. Hem de her saniye verilmiş rakamları ile birlikte. Onun için rakamlı film yerine rakamlı kitap kelimesini kullanıyor. Allah Teala böyle bir kitabın muhtevasında sizin bütün davranışlarınızın mevcut olduğunu söylüyor. O gün ağzımızı Allah Teala mühürlediği zaman o zaman ne olacak diyor Allah Teala? O zaman diyor uzuvlarınız yaptıklarını söyler ve her şeyinizi görürsünüz o zaman. Uzuvlarınız yaptıklarını nasıl söyler? Hayat filminizde her yapılan şey açık bir şekilde elleriniz ne yapmıştır, ayaklarınız ne yapmıştır, ağzınız ne yapmıştır? Her şey açık bir şekilde görünür. Hepsi davranışlarınızla yaptıklarını anlatmış olurlar birer şahit olarak. Elleriniz, ayaklarınız şahitlerdir. Öyleyse kıyamet günü kimse kendini müdafaa etmeyecek. Etmesine Allah-u Teala'nın izni yok. Çünkü adaletsizlik yapılması mümkün olmayan bir zeminde hayatınızın her saniyesi düşüncelerinizle beraber filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derece kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ama dikkat edin ki kazandığınız ve kaybettiğiniz derecelerin hayat filmine intikali farklı hüviyettedir. Eğer bir insan bir yanlış yapmışsa, Allah'ın bir emrini yerine getirmemişse, yasak ettiği bir fiili işlemişse, derecat kaybeder. Mizanda her olayın bir derecatı mutlaka vardır. O derecatı aynen kaybedersiniz. Yani misliyledir. 3 derecelik bir günah işleyen bir kişinin amel defterine 3 derece yazılır. Allah Teala diyor ki onların günahları misliyle kaydedilir. Öyleyse 3 derecelik bir günah işleyen kişi 3 dereceyle hayat filminde yer alır. 1 derecelik bir günah işleyen kişinin de hayat filminde sadece bir negatif derece görünür, bir nakıs derece görünür. Peki ya kazandığımız dereceler? Kazandığımız dereceler biz insanların ne kadar Allah'ın indinde değerli ve torpilli olduğumuzu gösteriyor. Çünkü eğer pozitif olarak 1 derece kazanırsanız
Yani Allah'ın bir emrini yerine getirmişsiniz veya yasak ettiği bir fiili şeytanın o fiili işlemeniz için fırsat çıkarmasına rağmen işlememişsiniz. O zaman derecat kazanırsınız. Bu kazandığınız derecatın gerçek rakamının bir derece olduğunu düşünelim. Hayat filminize bir derece olarak kaydedilmez. 10 derece olarak kaydedilir. Allah Teala diyor ki bütün kazandığınız dereceleri size 10 kat olarak verilir. Amel defterinize, hayat filminize, rakamlı kitabınıza 10 derecat olarak yazılır. Hepsi bu kadar mı? Kaybedilen derecelere karşı bire bir, kazanılan derecelere karşı bire 10 Allah'ın kanunu. Hayır, hepsi bu kadar değil. Dereceler açısından davranış biçimlerinizin ulaşacağı kesimlerde ayrı hüviyetlerde tatbikata muhatap olursunuz. Yani bir dereceye 10 derece kazanırken, hayat filminize 10 katı yazılırken Allah'a doğru yola çıkarsanız, mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu 10 kat 100 kat olacaktır. Sonra mı ne olacaktır? Sonra 200 kat, 300 kat, 400 kat, 500 kat, 600 kat, 700 kat olacaktır. Şimdi bakalım olaylara. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Kaybettikleri 1, kazandıkları 10. Olayları değerlendirirler. Kaybettikleri 1, kazandıkları 10. Bu olay nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dilerler, durum aynıdır. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli eder, durum aynıdır. Nereye kadar durum aynı devam eder? Allah onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikindeti alır, yerine ihbat koyar, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişilerin gözlerinden kalplerine nur yolu açar, onları huşuya ulaştırır ve onlara mürşitlerini gösterir. Buraya kadar hep 1'e 10 gider. Ne zaman ki bu kişi 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide, Allah'tan aldığı bir 10 tane insandan sonra ulaşacaktır. O zaman o kişi kalbinin açıldığı, kalbindeki küfrün alındığı, kalbinin içine iman yazıldığı bir noktaya gelir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne olur? Derecat açısından çok önemli bir olay vücuda gelir. O kişinin bu noktaya kadar kaybettiği ne kadar derecat varsa, yani nakıs derecat, yani eksi derecat, yani negatif derecat, bu derecat ne kadarsa onların hepsi pozitif derecata çevrilir. Zâid derecata, artı derecata çevrilir. Allah Teala şöyle buyuruyor Furkan 69'da, onların gidecekleri yer cehennemdir ve yaşadıkları sürece cezaları arttırılır diyor. Yani yaşadıkları sürece hep yanlışlıklar yapacaklardır. Daha çok derecat kaybedeceklerdir. Bunun neticesinde de arttırılacaktır diyor Allah Teala. Azapları arttırılacaktır. Peki 70'te ne diyor? Furkan 70'te diyor ki ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı diler de 10 tane insanla mürşidine ulaşır, mürşidinin önünde tövbe ederse ve tövbenin bu tövbe olduğu kesin, çünkü mümin olursa diyor Allah Teala, çünkü amelü salihat yaparsa diyor. Sadece bu takdirde bir insan, yani 10 tane insanla mürşidine ulaştığı takdirde o kişinin Allah Teala
mümin olmasını temin eder. Kalbinin mührünü açar, küfür kelimesini alır kalbinden, kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşte sevgili kardeşlerim, kalbine kişinin iman yazılıyor, Furkan 70 onu ifade ediyor. Mümin olursa diyor, amin olmanın mümin kademesi ve amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesine başlarsa, yani nefsinin kalbinde Allah'ın faziletleri birikmeye başlarsa, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğüse gelir, kalbe ulaşır, mührü aşağı bastırır ve kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Mühür zulmani kapıyı kitlemiştir. Allah'ın katından gelen, kalbin içine giren nurlardan faziletler, iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple ikisi birbirini şiddetle çekerler. Bu çekim sistemi içerisinde bir olay cereyan eder. İman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Yani nefsi ıslah edici ameller işlemektir bunun manası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayn içerisinde nefs tezkiyesine başlarsınız. Amelü salihat yaparsınız. O noktada dereceleriniz ne olur? Diyor ki Allah Teala, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Şer, derecat kaybettiren amel. Hayır, derecat kazandıran amel. Seyyiat, derecat kaybettirici işlev. Hasenat, seyyiat, derecat kaybettiğiniz olaylar. Hasenat, derecat kazandığınız olaylar. Günah, derecat kaybettiğiniz olaylar. Sevap, derecat kazandığınız olaylar. Onların diyor Allah-u Teala seyyiatini, yanlış amelleri sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata çeviririz diyor. Pozitif derecelere çeviririz diyor. Öyleyse derecatımız bu noktada, bütün kaybettiklerimiz pozitife dönüyor. O güne kadar sevap olarak ne yapmışız? Yaptığımız bütün ameller aynen duruyor. Kazandığımız dereceler aynen duruyor. Hasenatımız aynen duruyor. Ama kaybettiğimiz dereceler, seyyiatimiz, seyyiatimizin hepsini Allah sevaba çeviriyor. Öyleyse imajiner planda, Allah'ın imajiner olarak kuvve platformunda, yani fiilden evvelki devrede kaybettiğimiz dereceleri aşmak için bize kazandırdığı dereceler hesaba katılmaz. Onların hepsi kaybettiğimiz dereceler sevaba çevrilir. Burada bir muhtevayı açıklamak durumundayız. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler arasının istikametinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyle dilemeyen kişi arasında büyük bir farklılık var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Neden? Bu insanlar derecat kazanmak için
asli unsuru gerçekleştirmiyorlar. Hataları da devamlı işliyorlar. Ve mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahümün naru bima kânu yeksubun. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler, buyuruyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmezler diyor. Gaflet içindedirler. Kendilerinin neyin kurtaracağının farkında değillerdir, şuurunda değillerdir. Onlar gafildirler diyor. Ayetlerimizi bilmezler. Hükmünü ondan sonra koyuyor. Onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse cehenneme gidenler kimlerdir? Kaybettikleri dereceleri kazandıkları derecelerinden fazla olanlar. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin dereceleri sevap dereceleri az ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Kimmiş bu insanlar hüsranda olanlar? Sevap dereceleri az olanlar. Yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennem. Kaybettik dereceler fazla, kazandıkları dereceler az. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar cehenneme gidecekler. Ve kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olacak. Dereceler itibariyle girecekleri yer cehennem. Ama Allah-u Teala Vel-Asr suresinin 1. ve 2. ayetlerinde aynı şeyi söylemiyor. Vel-Asr diyor. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Âmenû olanlar hariç. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildirler diyor Allah-u Teala. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar değildir. Tam aksine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Amin olmanın başlangıç noktasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan başlıyor. Birinci amin oluş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Bu noktada Allah'a ulaşmayı diler dilemez kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceleri aşması lazım. Allah-u Teala ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu bize derecat kazandırıyor. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alıyor, derecat kazanıyoruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, derecat veriyor bize. Kalbimizdeki ekineti alıyor, derecat veriyor. İhbat koyuyor kalbimize, derecat veriyor. Kalbimize ulaşıyor, derecat veriyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, derecat veriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor, gene derecat veriyor. Birkaç dakikanın içinde bütün bu işlemleri yapan Allah Teala her birinden verdiği derecelerle mutlaka bizim kazandığımız dereceleri kaybettiğimiz derecelerin ötesine geçiriyor. Ondan sonra ne yapıyor Allah Teala? Ondan sonra bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşid sevgisi veriyor, ibadet sevgisi veriyor, tabi oluyoruz. Peki tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlayan bizim için Allah'ın yapacağı işlem nedir? Bütün günahlarımızın toptan sevaba çevrilmesi. Şimdi iki alternatifi karşılaştırmamız lazım. Burada Allah Teala bizi günahlarımızı
karşılık dereceler vererek, pozitif dereceler vererek örtmüş Allah-u Teala. Bu günahlarımızın birinci örtülmesidir. Yani günahlarımızla sevaplarımızın dengeye gelmesidir ve onu da aşırmış Allah-u Teala. Örttükten sonra fazla da bir kazancımız olmuş. Bu durumda mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman günahlarımız yok ki sevaba çevrilsin. Günahlarımızın hepsini Allah-u Teala örtmüş. O zaman burada bu durumda olan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi mümkün olmuyor. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra büyük günahlar işlerse, işleyebilir, onun günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlenen günahlar var sadece. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama nefsinin kalbindeki bütün afetler aynen duruyor. Eskiden hayatı neyse o hayatında işlediği günahları işlemeye kişi devam edecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın birkaç dakika içinde bütün günahlarını örtecek, öteye geçirecek kadar ona derecat vermiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan mürşidinize ulaştığınız noktaya kadar geçen sürede ne kadar günah işlemişseniz onların da sevaba çevrilmesi söz konusu. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece bir alternatif var. Tabi olduğunuz andan, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mürşidinize tabi olduğunuz ana kadar işlediğiniz günahlarınız olacaktır muhakkak. Onların sevaba çevrilmesi söz konusu. Zaten sevaplarınız günahlarınızı aşmıştı. Bu yeni günahlarınızın da sevaba çevrilmesiyle iki kat size verilmesi söz konusu. Demek ki amel defterinizdeki kazandığınız dereceleri Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz devreye kadar geçen zamanda Allah-u Teala iki kat olarak size verecek. Günahlarınızı affedecek bir, sevaba çevirecek iki. Sonra ne olacak? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız ve nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olacak. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren işlediğiniz bütün işlevlerde Allah-u Teala size artık 1'e 10 vermiyor. 1'e 100 vermeye başlıyor Allah-u Teala. Ve ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşana kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikmişti. %7 fazilet birikene kadar 1'e 100 almakta devam edeceksiniz Allah-u Teala'dan. Nefsi emmaredesiniz. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, nefsi levamedesiniz. Ruhunuz ikinci katta. Allah'ın size verdiği rakam artık 1'e 100 değil, 1'e 200. Ne zamana kadar? Ruhunuz üçüncü kata ulaştığı zamana kadar. Bu noktada %7 daha nur kazanırsınız. Fazilet birikimi gerçekleşir nefsinizin kalbinde. Allah'ın size verdikleri ruhunuz üçüncü kata vardığı andan itibaren artık 1'e 300'dür. Nefsi mülhim edesiniz. Allah'tan ilham alıyorsunuz. Bir daha %7 nur birikimi,
Nefsi mutmainne, nefsi mutmainnedesiniz, doyuma ulaşmışsınız. Allah bire 400 vermeye başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah Teala bire kazandığınız her bir dereceye 500 kat vermeye başlıyor. Daha sonra 6. kattasınız. Allah da sizden razı oluyor. Allah bire 600 vermeye başlıyor. Sonra 7. kattasınız. Allah Teala size bire 700 vermeye başlıyor ve ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Tezkiye oluyor nefsinizin kalbi. %50'den daha fazla, %51 nur birikimi gerçekleşiyor. 2. Huşuya ulaştığınız noktada %2 rahmet birikimi. %49 7 defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Ve %51 nur birikimine ulaştığınız gün aldığınız dereceler her bir derecenizin mukabil 1'e 700'dür. Öyleyse Allah Teala kesin bir şekilde insanların cehenneme gitmesini engelliyor. Hangi ayet-i kerime gereğince bize 1'e 700'e kadar, 1'e 100'den başlayarak 1'e 700'e kadar Allah Teala derecat veriyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre kim diyor fi sebilillah ise, yani ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah yolundaysa, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindeyse ruhu, o kişiye diyor ve o kişi bizim ona verdiğimiz rızıktan infak ediyorsa diyor, infak, Allah'ın verdiği rızkın infakı. Acaba bu sadece fizik anlamda bir olay mı sevgili kardeşlerim? Hayır. Allah'ın katından gelen rahmet de, fazl da, salavat da rızıktır. Ne zaman ki bu fazlı, fazileti nefsinizin kalbine ulaştırırsınız da nefsinizi Allah'tan gelen bu fazla beslemeye başlarsınız, o andan itibaren manevi rızkı infak ediyorsunuz. Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize infak ediyorsunuz. Kalbinizi nafakalandırıyorsunuz Allah'ın rızkıyla. Ve bu rızkın ilk %7'si için Allah Teala size 1'e 100 verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'ler için %100 katı 700 kata kadar çıkarır. Allah Teala kim Allah'ın yolundaysa ve infak ediyorsa diyor, biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. Yani biz onlara 1'e 700 veririz demiyor. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar. Yani evvela 1'e 100 veririm diyor. Sonra 1'e 200 veririm diyor. Sonra 1'e 300 veririm diyor. 400, 500, 600, 700 veririm diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve böylece Allah'ın size verdiği dereceler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar çıkıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Eğer evliyalığınız devam ediyorsa, devam ettiği sürece hep 1'e 700 almakta devam edeceksiniz. Ama bir kişi fıska düştü. Şeytan onu kandırdı. O zaman Allah Teala bunların hepsini geri alıyor. O noktadan itibaren 1'e 700 değil, 1'e 100 de değil,
Sadece 1/10 veriyor kazandıklarında kişinin. Bütün sevaba çevirdiği dereceleri geri alıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala ona ne kadar fazladan derecat vermişse onları da geri alıyor. Ve kişi başlangıç noktasına dereceler itibariyle geri dönüyor. Öyleyse adaletin bir bütün unsurlar dizisi olarak sonsuz bir şekilde Allah-u Teala tarafından tatbik edildiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel boyutlarda tatbik sahasına koymalısınız diye düşünüyoruz. Görüyorsunuz ki Allah'ın torpilli kulları, en torpilli kulları insanlardır. Kazandıkları bir dereceye karşılık 700 katını elde edeceklerdir. Allah Teala böylece onların eğer yollarına devam ederlerse cehenneme gitmelerini kesin şekilde engellemiştir. Neden? Çünkü bir kişi her gün kaybettiği derece, kazandığı derecelerin 100 katından fazla günah işlemesi lazım. Böyle bir şey fizik standartlarda mümkün değil. Her gün bir insanın kazandığının 700 katı günah işlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir eğer fıska düşmezse. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini arttırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mahasaravan.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, tüm dünyada etkili olan bu kavga, kaos, fitne ve savaşlar neden oluyor? Savaşların bitmesi, dünya barışının sağlanması nasıl gerçekleşebilir? Açıklar mısınız? Evet, 14 asır evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bugünlere ışık tutuyor. Hadisinde şöyle buyuruyor. Dünya her cümerç içerisine girdiğinde, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi aynı zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak olan birini, Mehdi'yi gönderecektir. Evet, demek ki bugünlere atıfta bulunuyor Allah Resulü. Fitneler neden oluyor? Kaos neden oluşuyor? Bazısı güçlüler büyüklere, güçsüzlere, zayıflara hücum ediyor. Fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde. 7 tane ayet-i kerimede insanları Allah yolundan saptıran, delalin beyid içinde olan insanları söylüyor. O slaytımızı gösterecek olursak, Allah yolundan men edenler, delalin beyid içinde olanlar. Allah-u Teala en şerefli varlık olarak insanı yaratmış ve insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah insanların mutluluğundan başka bir şey istemiyor. Ama öyle olmasına rağmen ikinci basamakta seçilmeyen bu insanlar cehenneme ateşe davet ederken aynı zamanda sırat-ı müstakimden Allah'a ulaştıran yoldan saptırıyorlar. İşte bu saptırıcılar, fesat çıkaranlar, Kübera ve Saadetler hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetler ayetlerinin zülmaniyle amel edenler. Ayetlerde bu şekilde fitne ve savaşlar neden oluyor? Hadise bir kere daha dönecek olursak, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, işte yolları kesenler, insanları sırat-ı müstakimde saptıranlar, Allah'a ulaşma yolunu kesenler, şeytan ve havanesi, insan şeytanlar, cin şeytanlar. Bazısı bazısına hücum ettiğinde, işte sıcak savaşlar, Orta Doğu bu sıcak savaşların içerisinde. Büyük, küçüğe merhamet etmeyip, yani Allah Resulü başka bir hadiste buyuruyor ki, yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yerdeki mahlukatı seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yani Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak biz insanları sevmekle vazifeliyiz. Allah'ın bize merhamet etmesini istiyorsak biz de insanlara merhamet edeceğiz. Ama hadis-i şerifte büyük küçüğe merhamet etmeyin, büyük davranmadığında. Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak, demek ki insanlar başlangıçta 19 negatif özelliği insafi birbirine düşman, o adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek. İnsanlar delalette, insanlar birbirine düşman ama Delalet Kalesi'nin fethedilmesi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek. 19 tane negatif özelliğe bakalım şimdi. 19 negatif özellikten bir tanesi insanların birbirine düşman olması.
Diğeri de evet, insanlar birbirine düşmandır. Adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek. İnsanlar delalettedir. Şimdi tekrar hadise dönecek olursak, Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi aynı zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi. Allah'a ulaşma dileği, insanlar birbirine düşmanken onları dost kılıyor. Alben 103'te de "İskuntum eda'en fe'elefe beyne kulubikum." Allah kalplerinizi birleştirdi ve "esbette min nimeti ihvanen." Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. "Ve kuntum ala şafetin kufretin minen nari fe'enkazankum ha." Kezalike beyinkül ahmayet. Ondan sonra kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Delalet kalesi de bu şekilde fethediliyor. Evvelce ayakta tutulmuş sünneti, evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak. Din ezeli ve ebedi İslam dini, önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak birini mutlaka gönderecektir. Öyleyse görüyoruz ki bu savaşların arkasında, bitimin arkasında kesinlikle dinin yaşanması var. Savaşların bitmesi, dünya barışının sağlanması nasıl gerçekleşebilir? Savaşların bitmesi, dünya barışının sağlanması dinlerin birleştirilmesiyle. Bu da bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ölene rahmet okunur mu? Allah'ın rahmeti sadece ölülerin mi gelir? Kimler Allah'ın rahmetine nail olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dinimiz hayatta olanların dinidir. Allah Teala Yasin Suresi'nin 69-70. ayet-i kerimesinde "Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ona yakışmaz. Ona indirilen sadece zikir apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek, uyarmak için ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir." Bir, uyarmak, Allah'a ulaşma dilerlerini sağlamak ki dilemeyenlerin de, kafirlerin de, dilemeyen başkasının dilemesine mani olan kafirlerin de üzerine hak olması, azap sözünün hak olması için. Şimdi ölenlere rahmet okunur mu? Tabii ki Allah rahmet etsin, ama bunu yaparken bu dileği başkasına söylüyor. Başkası bir sebep, ama bu duayı yapan kişi bunun neticesine ulaşıyor. Allah'ın rahmeti sadece ölülere mi gelir? Hayır, Allah'ın rahmeti hayatta olanlara gelir. Nitekim Halimra 132'de "Atiullaha ve atiur rasulü leallekum turhamun." Allah ve Resulüne itaat edin ki böylece rahmete kavuşursunuz. Allah ve Resulüne itaat Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Kimler Allah'ın rahmetine nail olabilir? Açıklar mısınız? Allah'ın rahmetine nail olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müşriklerine tabi olanlardır. Ruhun teslimi, yedi safayı yaşayanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın nurlarıyla Allah'ın enerji arasında nasıl bir fark vardır? Görevleri nelerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insan ve cinlerin dışında, serbest irade sahibi insan ve cinlerin dışında bütün mahlukatın Allah'ın kendine tebliğ ettiği görevi yapabilmeleri külli iradeyle Allah-u Teala'nın onlara o enerjiyi göndermesine bağlı. Yani bir nesnenin ayakta durabilmesi buna bağlı. Mesela atomun çekirdeğinde, çekirdeğin etrafında eliptik yörüngede dolanan elektronların hareketinin devamı Allah'ın katından onlara gelen enerjiyle oluyor. Onun için Niyazi Mısri, emri bari olmayınca
Sanma ki bir elektron hareket eder. Elektron zerre. Yani Allah'ın emri buna gelmese bunun hareketi söz konusu değil. Bunun gibi insan ve cinin dışındaki her şeye Allah'ın enerjisi, emri geliyor. Bir görev yapıyor ve tekrar geri dönüyor. Ama insanlar ve cinleri ve ma halaklar cinni ve insin la liyabudun. İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. O zaman abd olanlar için ibadet yapan herkes abittir. Ama o Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef o ibadetlerle abd olmaktır. Allah'a kul olmak. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kuludur. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Ve daha sonra bir bir safhaları o kişi gerçekleştirecek ki Allah-u Teala'nın zikriyle kalbine inen rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe girmiyor iman kelimesi yazılı olmadığı için. Ama rahmet içeriye sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olmak aslında Allah'ın o kişinin kalbine mürşid sevgisini verdiğinin de işaretidir. Ve hacet namazı kılınması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşid gösterecektir. Allah razı olsun. Nurlar, bu şifreyi kullanan cin ve insanlara gelir görevlerini, Allah'ın kendisine tevdi ettiği görevi nedir o görevler? Ruhun Allah'a

0: 54. ayet-i kerimesinde وَاَنِبُوا لَا رَبِّكُمْ وَاَسْمُوا لَهُ. Bu hedefler ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 4 tane hedef. Ama bu hedefe ulaşmak vasıtalarla oluyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek bir vasıta. Mürşide tabi olmak bir vasıta. Mürşidin önünde tövbe etmek bir vasıta. Allah'a ulaşmayı dilemek bir vasıta. Mürşidin önünde tövbe etmek bir vasıta. Zikir yapmak bir vasıta. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek bir vasıta. Zikir yapmak bir vasıta. Mürşidin önünde tövbe etmek bir vasıta. Oruç tutmak bir vasıta. Namaz kılmak bir vasıta. Haç, zekat birer vasıta. İşte Zümer 54'te وَاَنِبُوا لَا رَبِّكُمْ. Rabbinize yönelin, ulaşmayı dileyin. وَاَسْلِمُوا لَهُ. Ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. مِنْ قَبْلِيَ اَتِكُمْ الْعَزَابِ. Azap gelmeden سُمَا لَا تُنْسَرُونَ. Sonra yardım olmazsınız. Şimdi tekrar bu Allah'a ulaşma dileği burada وَاَسْلِمُوا لَهُ. Yani ruhunuzu da 7 tane hedef emri alalım inşallah. 7 tane hedef emrin slaytını gösterebilirsek Allah'a ulaşmayı dileyin ve eslimu lehu ve ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Azap gelmeden evvel. Suma la tümserun. O zaman buradaki Allah'ın yardımı mürşit oluyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde mürşidin 19 ayrı ismini dile getiriyor. Bunlardan bir tanesi de Allah'ın yardımcıları. İşte nevi olsun, imam olsun, halife olsun, veli resul olsun, müjdeleyici olsun, hidayetçi, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim, veli-ün nesil, veli-ün şefi, veli-ün hamim, veli-ün mürşide ve yani bu ehli beyt. Burada özellikle bizim lügat manası itibariyle veli ve la nesir, dost ve yardımcı. İşte Allah'ın yardımını bize ulaştıran, yansıtıcı Allah'ın mürşitleri. Allah'ın yardımı nedir? Allah'ın yardımı mürşit üzerinden bize ulaştırdığı Allah'ın yardımıdır. Ulaşmayı mürşit bizi Allah'a davet ediyor. Daveti kabul etmemiz halinde o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah örtüyor. Bu Allah'ın yardımıdır. Mürşidimize tabi olduğumuz an günahlar sevap içerir. Bu Allah'ın yardımıdır. Vasıta emirine Allah bize sevdiriyor. Bu Allah'ın yardımıdır. Ruhumuzu, daha doğrusu nefsimizi mürşid vasıtasıyla tezkiye ediyor. Bu Allah'ın yardımıdır. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın yardımıdır. Neye bağlı, nasıl Allah'tan alınır, yardım alınır? Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve bu yardımların hak kazanacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden bu söylediğim 1-7 Furkan, 2-12 tane ihsan, 3 günahların örtülmesi, 4 sevaba çevrilmesi, 5 nefs tezkiyesi, 6 ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve 7-3 tane cennet dünya saadetinin yarısını alabilmemiz bu dileğe bağlı. Bunlar hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Dinde güler yüz ve tatlı dilin önemi hakkında bilgi verir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dinde güler yüz ve tatlı dilin önemi hakkında bilgi verir misiniz? İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Sadece dilimizden ve elimizden başkasının zarar görmediği kişi değil, aynı zamanda dilimizle elimizle başkasını mutlu etmek asıldır. İşte güler yüz çok önemli. Dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. İsra suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Kullarıma de ki

0: En güzeli sözü söylesinler, tatlı söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar. Eğer güzel söz birbirlerine söyleseler, o güzel söz onları birbirine dost kılar. Ama kötü söz şeytandan kaynaklanarak onların arasına fesatlık sokar, bozar. Çünkü şeytan apaçık bir düşmandır. Öyleyse negatif söz, kötü söz şeytan kaynaklıdır. İyi söz de Allah kaynaklıdır. Allah Resulü hadisinde doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyle söyle Allah katında sadıklardan olsun. Yalan, yani kötülük, yani kötü söz cehenneme götürür. Kötüye götürür, yalancılık. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyle söyle Allah katında yalancılardan olur. Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amili salihen ve kalihi minel müslümin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü, daha tatlı dili kim vardır? Öyleyse tatlı dil, güler yüz, tebliğcinin özelliklerindendir. Ancak bununla Allah Teala insanları hedefine ulaştırabilir. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeşimiz, Kutlar Hocam tabi olduktan sonra 7-8 aylık mutluluğu, samimiyeti ve iştiyaki şu an kendimizde bulamıyoruz. Bu konuda ne buyursunuz? Evet sevgili kardeşlerim, o 7-8 aylık mutluluk Allah'ın verdiği garanti tahtında gerçekleşiyor. Tamamıyla Allah-u Teala'nın bir ikramıydı, bir müjdesi, bir hediyesi, bir lütfuydu. Herkes bunu yaşar ama ondan sonra Efendimiz'in buyurduğu ne kadar köfte o kadar ekmek. Yani biz ne kadar başkaları içinsek o kadar da Allah-u Teala'dan yardım alırız. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde ölün ölmeden evvel. İşte ölün ölmeden evvel ruhun dünyada yaşarken Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması. Ama ondan sonrası çok önemli. Hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel. Yani insanlar nasıl yaşarsa öyle olur. Nasıl ölürse öyle dirilir ve hesaba çekilir. Ama o gelmeden evvel siz dünyadayken kendinize hesaba çekin. Allah için ne yaptım? Allah için olmak, başkaları için yaşamak. O konuda 24 saatlik zaman dilimi içerisinde hepimiz mutlaka Allah için olmalıyız. Başkalarını mutlu etmeliyiz. Akıllı kimse kendisini hesaba çeken, ölümden sonrası için çalışandır. Aciz de nefsini hevasının peşine takan, Allah'tan temelinde bulunan kimsedir. Allah razı olsun. Bingöl'den bir kardeşim muhterem hocam, vedimi açtığım zaman sadece Rabbimi düşünerek açmak istiyorum fakat başaramıyorum. Dünyalık düşünceler aklıma geliyor. Allah'ı düşünerek verdiğimi açabilmem için ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, huzur namazını, zikir hücrelerini ve boşlukta devrin imamının başının üzerinde boşlukta Allah-u Teala'nın varlığını düşünerek zikredin. Tabi bu birdenbire hemen olan bir hadise değil. Zaman içerisinde olacak. Ama ben dünyalık düşünüyorum diye vazgeçmeyin. Yapın tekrarul ahsan ve levkânen yükseksen. Tekrar ederseniz göreceksiniz ki bir gün Allah-u Teala mutlaka sizi en güzel hedefe ulaştıracaktır Allah'ın izniyle. Yeter ki siz azimkar olun. Kararlarınızdan caymayın. Mutlaka kararınızı tatbik edin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ali İmran 159'da sen onlarla müşavere et ama azim etip karar kıldığın zaman Allah'a tevekkül et. Ve izi azamte karar verdiğin zaman fetekvel ala Allah. O Allah'a tevekkül et. Yani bir karar verdikten sonra Allah'a tevekkül et. Örneğin biz ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Hedefimiz bu teslimi yapmak. Hemen akabinde de tabii ki Allah'a tevekkül etmemiz, Allah'a vekil tayin etmemiz. Her iş bu şekildedir. İnnallâhe yuhubbül mütevekkilîn. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Fırkan-ı Naciye'nin özellikleri nelerdir, açıklar mısınız? 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, bir tanesi Fırkan-ı Naciye, diğerleri cehenneme gidecek. Hristiyanlar 72 fırkaya, bir tanesi Fırkan-ı Naciye, diğerleri cehenneme gidecek. Müslümanlar 73 fırkaya, Fırkan-ı Naciye hariç 73'ü cehenneme gidecek. Öyleyse Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, Müslümanların içinde de kurtuluşa ulaşan fırka, Fırkan-ı Naciye. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, bu Fırkan-ı Naciye kimlerden oluşuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı, ben ve senin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar, yani müşriklerine tabi olanlar. Şirkten kurtulanlar, Fırkan-ı Naciye, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar, onlar da müşriklerine tabi olanlardır. Öyleyse Fırkan-ı Naciye'nin özelliklerine, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklerine tabi olanlardır. Allah razı olsun. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir hoca insanların bana şirin olması için tılsım yapmıştı. Ben de üzerimde taşımıştım. Bunun bir günahı var mıdır? Sevgili kardeşlerim, tılsım Kur'an-ı Kerim'de yok. Bunlar hepsi safsata şeyler. İnsanlar birçoğu bu konularda para tuzağı, tılsım yerine Allah'a ulaşmayı dileyip tabiyeti gerçekleştirdikten sonra o tılsımdan beklentiniz olan şey zikirle elde edilir. Zikir Allah isminin ardı ardı tekrarıdır ki zikir, çok zikir, daimi zikir farz. Az zikir 12 saatin altındaki bir zikri, çok zikir 12 saatin üstündeki bir zikri, daimi zikir 24 saat zikri gerektiriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Hocam sorum olacak inşallah. İnsanın manevi tekamülünde zikrin önemi konusunda bizleri aydınlatabilir misiniz inşallah? Allah sonsuz razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve rekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Tüm kutsal kitaplarda Allah'ın yapmamızı istediği 7 tane hedef emri, 7'si de zikirle gerçekleşir. Birinci safı Allah'a ulaşmayı dilemek, zikir sohbetinde kişiyi dinleyen kişinin kulağına mikar suyu kaçmasıyla, ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Mürşide tabi olmak, zikirle kalbine ulaşan %2'lik rahmetle gerçekleşir. Ruhun teslimi %51 rahmette gerçekleşir. Fizik vücut teslimi %81. Nefsin teslimi %100. İhlas ve iradenin teslimi hep bu şekilde. Yani dini yaşamak zikirledir. Zikirsiz hiç kimsenin dini yaşaması mümkün değil. Din baştan sonra nefs tezkesi ve tasfiyesidir. Nefs tezkesi ve tasfiyesini zikrin dışında başka bir vasıtayla gerçekleştirmek mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Kur'an'ın soruları ve cevapları bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma'a-selam. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha mi? As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Bir akşam daha beraberce bir güzelliği yaşıyoruz. Allah ile birlikte hepimiz ve konumuz ameni olmak. Amin olmak, iman kelimesinin temel kökünden geliyor, yum kökünden geliyor. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminur kelimesi, mümine, müminat. Yu'min. Hepsi aynı kökten geliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amin olmak bir vetiredir. Amin olmak 7 tane safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amin olursunuz. 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci defa amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa amin olursunuz. Nefsinizi arsen kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci defa amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı defa amin olursunuz. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Böylece ameni olma 7 tane safhadan oluşan bir vetire olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl hidayet 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl takva 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl felah 7 tane safhadan oluşuyorsa, nasıl kulluk 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl teslim 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl rıza 7 safhadan oluşuyorsa, amini olmak da 7 safhadan oluşuyor. Amini olmanın muhtevasına baktığımız zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmanın standartları bütün Kur'an'ı kapsar. Omurganın bütünü amin olmanın içindedir. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları incelersiniz ve davranış biçimleriniz olaylara göre tayin eder. Yani siz hangi olayda nasıl davranacağınızın mimarısınız. Ve bu davranış biçimleriniz ya kalbinizde hayır olan birisi olarak sizi ortaya koyar ya da kalbinde zevk olan birisi veya hastalık olan birisi veya en azından hayır olmayan birisi olarak
ortaya koyar. Kalbinizde hayır varsa seçilirsiniz Allah Teala tarafından ikinci basamakta. Yoksa, kalbinizde hayır yoksa o zaman seçilmezsiniz. Seçilmezseniz bundan sonraki basamakları zaten yürüyemezsiniz. Öyleyse Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amin olur. Amin olmanın belki de en önemli safhası burasıdır. Amin olmanın bu standardı olmazsa olmaz şartının sahipliğindedir. Olmazsa olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o zaman kurtuluşunuz olmaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Dilemezseniz ne olur? Diyor ki Allah-u Teala Yunus 7 ve 8'de onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o aminu olmuştur. Ve amin olan kişinin standardını o tayin ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hemen canu yerculi ka Allah fe inne ecir Allah'ın ya. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka erecektir diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh diyor ki ben bu yanımda bulunanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mutlaka mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel bu amel olanlar mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Allah-u Teala burada bir dizayn vermiş. Hud suresinin 36. ayeti kerimesinde amin olmanın mümin olmaktan daha evvel geldiğini ilk basamağı açıklıyor Allah Teala. Hud suresi 36. ayeti kerime. Allah Teala diyor ki Hud suresinin 36. ayeti kerimesinde ve uhiye ila nuhin Nuh'a vahyettik diyor. Ennehu muhakkak ki len yu'mine min kavmike. Senin kavminden mümin olmayacaktır. İlla men kat amene. Aminu olmuş olanlar önceden amene olanlar hariç hiç kimse mümin olmayacaktır. فَلَا تَبْتَيْسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Artık sen de onların yaptıklarından ümitsiz olma, yeise düşme, kederlenme. بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Onların fiilleri sebebiyle. Öyleyse senin kavminden amini olanların dışında hiç kimse mümin olmayacaktır diyor. Allah Teala bu ayeti kerimesiyle Hud suresinin 36. ayeti kerimesiyle Allah-u Teala son derece açık bir husus söylüyor. Bütün mümin olanlar yine amene olanlardır ama mümin olmak amene olmaktan sonraki bir merhaledir. Öyleyse kim mümin olmuşsa o da gene amin olmuştur. İkinci defa amin olmuştur. Demek ki Hud suresinin 36. ayet-i kerimesi sırayı veriyor bize. İkinci defa amin olmak. Yani mümin olmak
Önce amin olmayı, sonra mümin olmayı Allah Teala sıraya koymuş. Burada açık ve kesin bir olgu var. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ondan sonra mümin oluyor. Şimdi beraberce olaylara bakalım. Amin olduk, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah kalbimizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Ne yapacak? Rahim esmasını tecelli edecek. Amin olduğumuz zaman üçüncü basamaktayız. Allah rahim esmasını tecelli edince dördüncü basamaktayız. Sonra ne yapıyor? Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Kalbimizdeki ekinleti alıyor. Böylece bakan ama görmeyen gözlerimiz görmeye başlıyor irşat makamını, tanımaya başlıyor. İşitmeyen ama duyan kulaklarımız sebebiyle vakra alındığı için işitmeye başlıyoruz. İrşat makamının sözlerinin manasına varıyoruz. Ve kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah-u Teala yerine, ihbat koyuyor. Böylece bir idrak müessesesinin sahibi oluyoruz. Kalbimizdeki fıkıh hassası çalışmaya başlıyor Allah'ın kalbimize koyduğu ihbatla. Sonra Allah-u Teala, burada neredeyiz şimdi? Yedinci basamaktayız. Yani amen olma standartları üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Birkaç dakika içinde Allah-u Teala bu olayları gerçekleştiriyor. Yedinci basamağa hemen ulaşıyoruz. Öyleyse yedinci basamağın sonunda amin olan birisi var. Ama henüz mümin olmamış. Mümin olmak, amin olmakla aynı şey değil. Mümin olmak, amin olmanın ikinci safhası. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey, amin olmanın birinci safhası. Mümin olmak başka şey, amin olmanın ikinci safhası. Birisi yedinci basamağı, birisi on dördüncü basamağı işaret ediyor. Öyleyse amine olduk. Sonra ne yapıyor? Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye devam ediyor. Kalbimize ulaşıyor. Sekizinci basamaktayız. Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dokuzuncu basamaktayız. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Onuncu basamaktayız. Ve zikir yapıyoruz. Allah'ın nurları kalbimize ulaşmaya başlıyor rahmetle farz. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mührün kenarından içeriye sızabiliyor. Rahmetle fazl partikülleri kalbimizin içine sızabiliyor. İşte kalbimiz mühürlü olmasına rağmen kalbimizin içine rahmet partiküllerinin sızması söz konusu oluyor. Böylece bu sızıntı %2'yi buluyor, huşu sahibi oluyoruz. Sonra Allah-u Teala irşat makamını gösteriyor kime tabi olacaksak. Ve 12. basamakta huşuya ulaşıyoruz. 13. basamakta Allah irşat makamını gösteriyor. Ve ulaşıyoruz, mürşidimize tabi oluyoruz. 14. basamaktayım. Burası Hud suresinin 36. ayet-i kerimesindeki mümin olmak basamağı. Demek ki önce amin oluyoruz, sonra mümin oluyoruz. Net olarak Allah Teala bunu söylüyor. Amin olanların dışında hiç kimse mümin olamaz diyor Allah Teala. Sadece amin olanlar mümin olabilir. Peki nasıl bir şey bu mümin olmak olayı? Bakıyoruz. Allah-u Teala'ya biz ulaştığımızda nasıl baştan biz bir adım atmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah da bize 10 tane ihsan vermişse, ihsanları 1'e 10'sa gene 1'e 10 veriyor. Biz mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci defa harekete geçtik, bir hamle yaptık, bize düşeni yaptık. Öyleyse Allah-u Teala 10 katını bize ödeyecek ve ödüyor. 10 tane nimet veriyor. Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mümin olduk mu? Olduk çünkü. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse
Allah onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Mücadele 22'de. Diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yedirilirler. Yani o ruhla onlar muhafaza edilirler ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Yazması için ne yapması lazım? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldi. Öyleyse Mücadele 22'ye göre kalbimize iman yazılacak. Ne yapıyor Allah Teala? Mühürlü olan nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. İkinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimeti. Kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Dördüncü nimeti. Mümin oluyoruz. Ve mümin olduğumuz için Allah Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan 70 gereğince kim tövbe eder de mümin olursa, irşat makamının önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa onların bütün seyahatini hasenatı çeviririz diyor. Sonra ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor vücudundan ayrılıp. Allah'ın altıncı nimeti. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın yedinci nimeti. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah'ın sekizinci nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu son üç nimet üç ayrı hidayeti temsil eder. Ruhumuzun hidayeti ve çevimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti. Ve Allah bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. 9. nimet. Rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat adlı bir grup daha nur göndermeye başlıyor. Allah'ın 10. nimeti. Ne oldu? Kalbimizin içine Allah imanı yazdı ve mümin olduk. Burası ikinci defa mümin olduğumuz yer. İkinci defa amin olduğumuz yer. Burası amini olmanın ikinci safhası. Mümin olmak kademesindeki amini oluş. Demek ki amini oluşta amini olmayı, mümin olmakta gene amini olmayı ifade ediyor. Bütün müminlerde aminudur. İşte Allah Teala aminu kelimesini mümin standardında kullanmış. Nerede kullanmış? Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne zaman çıkartır Allah Teala kişiyi zulmetten nura? Nefsinin kalbindeki afetlerin yerine nurlarını doldurmaya başladığı zaman. Başladığı anda mümin olduğumuz nokta. Öyleyse amin olmanın mümin olmaya tekabül ettiği bir işaret var burada. Kişi mümin olmuş ki nefsi tezkiye olmaya başlamış. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah'a doğru ruhumuzun yolculuğu başlar. Nefsimizin tezkiyesine paralel olarak her %7 nur birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Nefsimiz de tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikimi nefsi emmare. Ruhumuz birinci gök katında. Sonra İkinci defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, nefsimizi kınamaya başlamışız, kınıyoruz, suçluyoruz ama hataları işlemekten de nefsimiz sebebiyle geri kalmıyoruz. Öyleyse burada yeni bir safha açılıyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü katta, nefs-i mülhimedeyiz, Allah'tan ilham almaya başlamışız.
Ruhumuz dördüncü katta. Mutmain olmuşuz, doyuma ulaşmışız. Ruhumuz beşinci katta. Allah'tan razı olmuşuz. Ruhumuz altıncı katta. Allah da bizden razı olmuş. Ve ruhumuz yedinci katta hidayete ermişiz. Allah Teala innel hidayet Allah buyuruyor Ali İmran 73'te. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayete ermiş oluyor ruhumuz. Vuslat olayı. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ve evvab takvanın sahibi olduğumuz yer. Burada bir yeni amenü oluş söz konusu. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onun amenü olduğunu ifade ediyor. Yeni bir amenü oluş. Allah Teala burada ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada bizleri vuslata nail olanlar olarak değerlendiriyor. Bu muhtevada bir defa daha amene oluyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ard arda giren amene olma işlemlerini çok açık bir şekilde veriyor. Diyor ki leyse alellezine amenu ve aminü salihati cünahin. Amini olan ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin bir günahı yoktur. Fîmâ taimû izâmette kav. Onların yedikleri şeylerde üzerlerine bir günah yoktur. Amini olan ve aminü salihatta bulunan kişilerin. Kimdir bu amel-i salihatte bulunanlar, amel olanlar? İkinci defa amel olmuşlar, nefs tezkiyesine başlamışlar. Amel-i salihat söz konusuysa nefs tezkiyesine başlamışlar. İkinci amel oluşu söylüyor Allah-u Teala. Sonra diyor onlar takva sahibi olur, izamet tekav ve amenu. Ve ondan sonra gene amel olurlar. Şimdi burada yeni bir takva sahibi olmak ve amenü olmak söz konusu. Neden sonra? Nefs tezkiyesine başladıktan sonra. İşte burada nefs tezkiyesine başlamanın sonucunda ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşan ruh ulaştığı için bir defa daha amen oluyoruz. Bir defa daha takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala üçüncü defa amin olmayı söylüyor. Ve ondan sonra ve yeniden amin-i salihat ve amin-i salihati sümmet tekav. Sonra bir de yeniden daha çok amin-i salihat işliyoruz ve takva sahibi oluyoruz. Ve yeniden amin oluyoruz. Takva sahibi olduğumuz yer fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz yer ve ameni oluyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederek amen oluyoruz. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Sümmet tekav ve ahsenu. Ve yeniden takva sahibi oluyoruz ve yeniden ahsenu oluyoruz. Takva sahibi olmak ve ahsen olmak bir yeni amene olmanın işareti. Nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim ettiğimiz noktadaki amene olma standardı. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde takva müessesesiyle amene olma müessesesinin yan yana devam ettiğini görüyoruz. İşte
Amin olma standartlarında takva müessesesiyle beraber ele alırsak ne görüyoruz? Birinci defa amin olup Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci defa amin oluyoruz. Bu takva aminüler takvasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur. Ve bu mümin olmaktan evvelki takvadır. Sonra mümin olduğumuz yerdeki takvayı görüyoruz. Ve mümin olduğumuz noktada amin olur. Ayrı ayrı açılardan kesinleşiyor. Hem mümin olduğumuz için mümin takvanın, müminler takvasının sahibiyiz. Hem de mümin olduğumuz için ikinci defa amin olmuşuz. Ve Allah'a doğru yola çıkmışız. Allah'a doğru yola çıkanlar için de Allah-u Teala bir takvanın var olduğunu söylüyor. Bir amin oluşun. Ne diyor Maide 35'te? Ya eyyühellezine aminittekullâhe vettekû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar bunlar birinci amin olanlar. Bunların sahipleri Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin diyor. Vettekû. İptiga edin, isteyin Allah'a ulaşmaya vesileyi. Bu başlangıçtaki birinci takvanın var olduğunu gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ama henüz Allah'a ulaştıracak olan vesileye mürşide ulaşamamışız. Mürşide ulaşmadan evvelki amin oluşun işaretini taşıyor. Sonra mümin oluyoruz. İkinci amini olur. Müminler takvası. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Üçüncü ameni olur. Bu da takva ile mukayesede gidiyorsak eğer, bu takvaya Allah-u Teala evvap takva diyor. Kaf suresinin 32. ayet içerisine geçen evvaplar takvası. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Maide suresinin bu 93. ayet-i kerimesi ta ahsen takvaya kadar takvaları almış muhtevasına. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Yeni bir ahsen oluş, yeniden takva sahibi olur. Yeni bir ameni oluş, yeni bir takva sahibi olur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada Maide 93 ihtiva ediyor bunu. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz ve yeni bir amini olur. Ahsen oluyoruz bu amini oluşta. Allah-u Teala hep amin olanlardan bahsediyor. Ve amin olmanın son noktası bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz son nokta. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatih. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bu takvanın sahibi olarak bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasını gerçekleştirmek suretiyle amin olun diyor Allah-u Teala. Bu amin olur, amin olmanın son noktası. Allah-u Teala, ya eyyühellezine aminu diyor, ey amin olanlar, aleyküm enfiseküm, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Yani nefsinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinize farzdır diyor Allah-u Teala. Tasfiyeden evvelki son nokta. Nefsin tasfiyesi daha olmamış.
nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu ta ihlası kadar bizi götürüyor. Burada fizik vücudun teslimine bir işaret söz konusu. Her seferinde Allah-u Teala hep ameni olanların ameni oluşlarını kullanıyor. Ve bütün kademelerde İslam'ın 7 safhasında da hep ameni olanları görüyoruz. Her biri bir evvelki kademenin ameni olma standartlarına ulaşmışlar. Yeni bir kademenin ameni olma şerefine eriyorlar. Böylece gördüğümüz dizayn içerisinde Allah-u Teala her kademe için amin olanların dizaynını veriyor. Ve görüyoruz ki amin olma standartları İslam'ın 7 safhasında kaplıyor. Her açıdan hangi safhaya bakarsanız bakın, orada mutlaka ameni olan bir kişinin bunu gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Hep Allah-u Teala ameni olanlara hitap ediyor. Ameni olanlar bir hakkın takvanın sahibi olun. Ameni olanlar irşada ulaşın. Amin olanlar nefsinizi Allah'a teslim edin. Amin olanlar fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Amin olanlar ruhunuzu Allah'a teslim edin. Amin olanlar mümin olun. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin ve amin olun şeklinde. Yukarıdan aşağı doğru genişte de Allah-u Teala'nın Allah'ın yoluna çıkan bütün standartlarda hep amen olanların bunları yapması uygun. Sadece ameni olanlar Allah'ın hedeflerine ulaşabilirler. Öyleyse başlangıçtaki ameni olmakla hakkı tukati takvanın sahibi olmak konusundaki ameni oluş birbirinden 7 safha farklıdır. Amin olmakla takva sahibi olmak aynı paralelde gidiyor. Amin olmakla Allah'a teslim olmak aynı paralelde gidiyor. 7. basamakta amin oluyoruz. 7. basamakta amin olar takvasının sahibi oluyoruz. 7. basamakta düşünce platformunda bir teslim olayı, düşünce platformunda bir Allah'a kul olma olayı, düşünce platformunda bir felah olayı var. Felah olayı bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü amin olan kişinin mutlaka kurtuluşa ulaşacağı kesinleşmiş. Felah kesin bir hüviyette çıkıyor. Yani felahın birinci safhasıyla amin olmanın birinci safhası bir realite olarak karşımızda. Öyleyse söz konusu olan mefhumlar aynı kademelerde aynı özellikleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün kademelerde amin olanlara hitap eden yüzlerce ayet-i kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Her bir safha için Allah-u Teala mutlak bir ayetle o safhayı işaret etmiş. İnsanların 7 tane safhanın 7'sinde de ayetlerle işaret edilen bir ameni olma statüsü var. Öyleyse ameni olma standartlarına baktığımız zaman ard arda gelen bütün safhalarda muhtevanın ameni olmayı mutlaka içine aldığını görüyoruz. 7. basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta 4 tane amin olma standardı geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, 1. mürşide ulaşıp mümin olanlar, 2. ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, 3.
Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 4. Allah-u Teala'nın dininde beşinci defa amin olmak, daimi zikre ulaşıp, hikmet sahibi olup, nefsi Allah'a teslim etmek söz konusu oluyor. Ve Allah-u Teala her açıdan amin olanları bir güzel sonuca ulaştırmış. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Altıncı safhada söz konusu olan şey irşada ulaşmak. Ve bakıyoruz bütün bu safhalar sonundaki, en sondaki bir hakkın takva da dahil olmak üzere 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İşte Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ibaresinin arkasından, ki bu bir hakkın takvanın özelliğini taşır, onun alameti farikasıdır. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin, Allah'a teslim olarak ölün. Buradaki teslim, bir hakkın takvanın teslimiyeti. Ve bütün sahabeli için Allah Teala onu söylüyor hepsinin bu hedefe ulaştıklarını. Bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, böyle bir amin oluşta bütün sahabe için geçerli. Çünkü Allah Teala bunu amin olanların gerçekleştirmesini istiyor. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakkı tukatihi. Görüyorsunuz ki son mertebeye kadar bütün mertebelerde amini olmak takva ile beraber yürüyor.

Aymeni olmak müessesesi Kur'an'da bir remz olarak geçiyor, bir işaret olarak geçiyor, bir seviye tayini olarak geçiyor. 7 tane ameni oluş, 7 tane takva aynı basamakları işaret ediyor. Öyleyse takva Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ederken ameni olmak da Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ediyor. Aynı noktalarda aynı olaylar, aynı seviyenin ifadesi her takva kademesinde bir ameni olur. Öyleyse bu muhteva içerisinde takvaların dizaynına baktığımız zaman amen oluşlarla beraber yürüdüğünü görüyoruz. Amen takvasında gördüğümüz kişiler amen olanlar. Diyor ki Allah Teala ve neceynellezine amenu ve kânu yettekun. Amen olup da takva sahibi olanı kurtardık diyor. Burada 41 Fussilet Suresi 18. ayet-i kerime. Kimmiş kurtardığı takva sahibi? Amin olanlar. Buradaki amin olup Allah'a takva sahibi olanlar açık bir şekilde ifade edilmiş aminu takvasında. Ve mümin takvaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki mümin takva için Maide Suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor ki gene aminulara hitap ediyor. Ya eyyüllezine aminu diye başlamış ayet. Ya eyyühellezine aminu uskuru nimetallahi aleyküm. Ey amin olanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki ishemme kavmin en yepsutu ileyküm eydiyehüm fekefe eydiyehüm ankum. Hani bir topluluk size tecavüz etmeye kalkmıştı da Allah onlara mani olmuştu. Ettekullahi. Ey amini olanlar ya eyyühellezine aminu uskuru ettekullahi. Ve alallahu felyetevekkelil müminin. Bu müminler takvası ve müminlerin amini olan müminleri işaret ediyor. Mümin olanları amini olan müminler. Bu ayet-i kerimeyle işaret ediyor. Maide suresinin 11. ayet-i kerimesi. Öyleyse demek ki mümin kademesinde de bir amini olmak söz konusu. Ve evap takvaya bakıyoruz. Allah Teala Yunus 63'te diyor ki ellezine Yunus 62'de ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu oldular ve takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Buradaki ameni oluş, Allah'a ruhlarını ulaştıran evliyanın ameni oluşu. Ve görüyorsunuz ki gene takva sahipleri, buradaki takva sahipleri gene ameni olanlar.

ve takva sahipleri olduğu, muhsin takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala ahsen takvanın sahiplerini Maide suresinin söylediğimiz 93. ayet-i kerimesinde zaten ifade etmişti. Onlar diyor, Leyse alellezine amenu ve aminu salihati günahun fîmâ taimu izâmettekav. Ve aminu ve aminu salihati sümmettekav. Ve aminu sümmettekav. Ve ahsenu. Beşinci defa aminu olmak ve ahsen olmaktan bahsediyor Allah-u Teala Maide 93'te. Burada diğer takvalarla beraber ahsen takva devrilmiş ama amin olanın gerçekleştirdiği bir olgu. Ashab 70 ve 71'de azim takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki, Ya eyyüellezine aminettekullâhe ve kûlû kavlen şedîden. Amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sağlam söz söyleyin. Ama amen olanlar. Sonra da 71'de diyor ki yuslih leküm amaleküm ve yafir leküm zünübeküm ve men yuti'illâhe ve resulühü fekat faze fevzen azime. Ki sizi siz amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse o azim mükafata ermiştir. Kim bu insanlar? Ya eyyüellezine amenu ettekullâhe diye başlıyor. Azim takvanın azim mükafata eren kişi. Faze fevzen azimen. Azim takvanın sahibi aynı zamanda azim standartta amenu olan kişi. Ve bir hakkın takva için Allah Teala Ali İmran yüzünde diyor ki ya eyyühellezine amelettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Görülüyor ki Allah Teala'nın takva kademeleri boyunca hep amin olan insanlar bu takvaları yerine getirmişler. Hep o kademenin de bir amin oluşu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi her konuda amin kılmasını, yedi kademe amin olmayı sizlere nasip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle, dualarımızla. El-Fatiha mea salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhim kâlim maddubi aleyhim aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Gönüller, kalpler birbirine karşıdır. Kalpten kalbe yol vardır diyor atalarımız.

Bu yol bir sevgi yolu olmalı. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi çok sevmelisiniz. İnsanları mutluluğa götüren yol nefret yolu değildir. Sevgi yoludur. Nerede nefret varsa, kin varsa, orada mutlaka şeytan vardır. Nerede dedikodu varsa, başka insanları çekiştirmek varsa, insanların kötü taraflarını, yanlışlarını başkalarına aktarmak varsa, orada şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından bahsedecekseniz, onların iyi taraflarından, Allah'a yakın olan özelliklerinden bahsedin. Hep düşünün, yerin kulağı vardır. Sizin bir yakınınıza, bir dostunuza başka biri hakkında söyleyeceğiniz kötü şeyler, tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa bir zaman devresinde o kişinin kulağına ulaşabilir. Bundan sonra duyacağınız pişmanlık size bir şey sağlamaz. O yerden çıkmıştır. Siz o kişi için kötü şeyler söylemişsinizdir. Ve de onu duyan arkadaşınız bundan hüzün duyacaktır.

üzülecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, insanlara mutluluk ulaştırmak varken ve Allah Teala bunu emretmişken başka insanları tenkit ederek başka insanların kötü taraflarından bahsederek insanlara o kişinin dedikodusunu yapmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Hepiniz başkaları hakkında konuşmalısınız. Çok konuşmalısınız. Ama onların güzel taraflarını anlatarak herkesin bir güzel tarafı mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan herkes hakkında konuşmanızı ister. Şeytan herkesin kötü taraflarını başkalarına anlatmanızı ister. Herkesi zem etmenizi ister. Allah da övmenizi. Hangisini yapacaksınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrini mi yerine getireceksiniz? Yoksa şeytanın söylediklerini mi? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın yolunda olan bir topluluk. Allah için yaşayanlarız. Başka insanları sevenleriz. Allah için sevenleriz. Nefreti aramızdan, dünyamızdan kaldıranlarız. Sevgili kardeşlerim, öyle insanlar olur ki, olun ki size kötülük yapanları da affedin. Onları da bağrınıza basın. Sizin kötülüğe karşı yapacağınız iyilikle mukabele o insanları adım adım size yaklaştıracaktır. Her kötü davranan insanı iyi davranan bir hüviyete ulaştırabilme olayı gerçekleştikçe bundan büyük haz, büyük mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Hedefiniz bu olmalı. Başka birinin kötü taraflarını size ulaştıran bir kardeşiniz geldiği zaman sana sorun, bu kardeşimizin, bu kişinin hiçbir iyi tarafı yok mu? Bak bana yarım saatten beri onun negatif olan davranışlarından bahsediyorsun. Acaba hiç sende kabahat yok mu? Neden acaba sana karşı senin hoşlanmadığın bir tarzda davranıyor? Hiç kendisine sordun mu? Sevgili kardeşlerim, şeytan boş durmaz. Devamlı insanların negatif istikamette davranmalarını ister. Devamlı insanların birbirini zem etmesini, yani o insanlar hakkında kötü şeyler söylemesini, onların kötü davranışlarından bahsetmesini ister. Herkes genel çerçeve içinde başkalarına, etrafındaki insanların
kendisine karşı yaptığı negatif davranışları, kendisini üzen davranışları ulaştırdıkça etrafındaki insanlar da yavaş yavaş onun yanından uzaklaşırlar. Hiç kimse devamlı başkalarını şikayet eden bir insanı dinlemekten hoşlanmaz. Kim sevgiden bahsederse, kim başka insanların hangi davranışından nasıl bir mutluluk duyduğunu anlatırsa, hayatını başka insanları mutlu etmeye adarsa ve bunun meyvelerini aldıkça mutluluğu yaşarsa bütün boyutlarıyla, işte o kişi mutluluk yolunda en güzelini yapandır. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri hep başka insanları mutlu kılmaya yönelik olmalıdır. Allah Teala biz insanları mutsuz olalım, başka insanları da mutsuz kılalım, sonra hep beraber cehenneme gidelim diye yaratmadı. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için insanın manevi tekamülü, yani ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farzdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. 7 tane safa oluştu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tabloyu çizmiş. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Bunu da Allah garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi ruhunu bana ulaştırmaz. Ben ondaki emanetimi geri alacak şartları o kişinin üzerinde oluştururum. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri hüviyetine sokulur. O kişi o 7-8 aylık mutluluğunu bir ömür boyu unutamaz. Diyelim ki o kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş birisi. Mutluluğun çok daha fazla olması lazım gibi gelir herkese. Hayır. Mutluluğun en büyüğü bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı gün arasındaki devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu kendi açınızdan mutluluk. Ama bir başka açıdan daha mutlu olabilirsiniz. Neyle, nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Allah'ın kanunu odur ki kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala sizi de
o başkasına ulaştırabildiğiniz mutluluk kadar mutlaka mutlu kılar. Huzuru yaşarsınız. Saadeti yaşarsınız. Herkes tarafından sevilirsiniz. Kendinizi insanların mutluluğuna adadığınız zaman herkes tarafından sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler olabilir mi? Evet. Onlar şeytanın yakın dostlarıdır. Sizden belki nefret bile edebilirler. Başkalarını hidayete ermektirmekte vasıta olduğunuz için, Allah'a çok yakın olduğunuz için, kalbi yapınız onlara hiç uymadığı için. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk oradadır. Ne kaybedersiniz ki? Diyelim ki falanca size kötülük yapmak için çalışıyor. O çalışmaya devam etsin. Siz onu da sevmelisiniz. Siz devamlı Allah tarafından güzelliklerle beslenirsiniz. Mutluluk dünyasında yüzersiniz. Onlar da şeytan tarafından negatif istikamette beslenirler. Sizden ve Allah'ın dostlarından nefret ederler. Sizin insanları sevmenizden nefret ederler. İnsanların sizi sevmesinden nefret ederler. Şeytan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. İşte her kim başkalarının mutluluğuna ipotek koymaya kalkarsa, hayatını başka insanları mutsuz etmeye adarsa, o kişi dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Hiçbir zaman da huzura kavuşması mümkün değildir. Hep başkalarına kötülük etmek için yaşar. Kafasında hep kin vardır. Kalbi kapkaranlıktır. Kinle doludur. Allah'ın dostlarının insanlar tarafından sevilmesini onlar kıskanırlar. Onlar buna dayanamazlar. Ve hep kötü şeyler düşünürler. Kötülükler yapmaya çalışırlar. Ama sonunda görürler ki hiçbir şey Allah'ın dostlarına hiçbir kötülük yapamamışlar. Acaba neden yapamazlar sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah'ın sevgilileri Allah Teala tarafından korunur. Kötü olanlar da iyi olanlar da insandırlar. Yani birer mahlukturlar. Allah'ın dostları bilirler ki Allah müsaade etmedikçe hiç kimse hiç kimseye bir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah Teala dilerse müsaade eder, dilerse etmez. Allah bütün insanları sever ama Allah'ın insanları sevmesi insanların kendisini Allah'ı sevmesiyle doğru orantılıdır. Biz Allah'ı hangi ölçüde seviyoruz? İşte Allah'ın aynası o aynadır ki Allah Teala da aynı ölçüde bizi sever.
aynı ölçüde demekten kastımız aynı oranda. Biz Allah'ı bir seversek Allah-u Teala bizi bin sever. İki sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 2000'e çıkar. Bu bir mukayese rakamıdır. Sadece bunun için söylenir. Yoksa Allah-u Teala'nın herkese karşı olan sevgisi, onun sevgisinin Allah'a göre çok katıdır. Bu kat bütün rakamlarda değişir. Herkes için ayrı bir reçetesi vardır Allah-u Teala'nın. Ayrı bir tatbikat biçimi vardır. Herkese ayrı bir pencereden bakmak Allah'ın temel davranış biçimidir. Neden herkes mutlu değil? Sevgili kardeşlerim, İnsanlar hangi ölçüde Allah ile ilişki kurmuşlarsa, Allah Teala onları o ölçüde mutlu kılar. İnsanların Allah ile olan ilişkileri bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne yapıyorsunuz? Beş vakit namaz mı kılıyorsunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesine bakın, onlar beş vakit kılmamışlar. Yedi vakit kılmışlar. Gecenin saat 12'sinden sonra, sabah namazından evvel uyanmışlar. Gene cemaat halinde teheccüd namazı kılmışlar. Ne yapmışlar? Beş vakit namaz altıya çıkmış. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti kılmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in yedi rakamı tahakkuk etmiş. Yedili sistem. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safa, yedili sistemin temelini oluşturur. İşte namaz da beş vakit namaz değildir. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi örnek alınmalıdır. Farzlar nasıl yerine getiriliyorsa, sabah namazı farzdır, öğle namazı farzdır, ikindi namazı farzdır, akşam namazı farzdır, yatsı namazı da farzdır. Ama yatsı namazının dört rekatı farzdır, geri kalanlar farz değildir. Akşam namazının üç rekatı farzdır, iki rekatı farz değildir. İkindi namazının dört rekatı farzdır, dört rekatı sünnettir. Öğle namazının kuşluk sünneti farz olamaz. Öğle namazının ve sabah namazının da öğle namazının dört rekatı farzdır. Sabah namazında iki rekatı. Geri kalanlar hep sünnettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin namaz kılmanızı istiyor? Çünkü namaz insanı kötülüklerden korur diyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. İnne muhakkak ki
Es-salatı, namaz, salat. Tenha, korur, muhafaza eder. Es-salatı tenha, kötülüklerden koruma geliyor arkasından. Aleyküm selam. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Fuhuştan da korur. Münkerden de korur. Münker, insanların inkar ettiği şeyler. Fuhuş da bütün kötü.

Sevgili kardeşlerim, namaz dinin direğidir. Doğru mu? Doğru. Ama bir direk tek başına hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. O direğin etrafına bir çadır kurmamız lazım. İşte o çadır zikir çadırıdır. Çadır, yani koruyucu malzeme, koruyucu faktör, koruyucu muhteva Allah-u Teala'nın insanlara yardımı. Onun adı zikirdir sevgili kardeşlerim. Namaz dinin direğidir. Fikir, o direğin çevresindeki çadırın, o direğe dayalı olarak kurulan çadırın ta kendisidir. Ve yağmurdan, fırtınadan, rüzgardan koruyan o çadırdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan ne istiyor? İnsanlara bunu sorun. Allah sizden ne istiyor? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, elde etmeye şehadet getirmek, zikir yapmak, hacca gitmek. Bu faktörlerin her birisi insan mutluluğunun bir vasıtasıdır. Allah ise bütün insanları mutlu kılmak için bunları indirmiştir. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki herkes mutluluğun en üst noktalarına çıksın. Bunun için bütün safhaları, 7 tane ayrı safhayı Allah Teala farz kılmış. Farz kıldığına göre herkes oraya kadar gidiyor. Ama öbür taraftan da insanların sonsuz olarak cenneti ve cehennemi yaşayacakları statüyü en kolay, en basit şekilde ulaşılabilen bir statüye oturtmuş Allah Teala. Nedir o? Bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şu dünyada yaşayan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ya Rabbi, ben de ruhumu sana ölmeden önce ulaştırmayı diliyorum derse Allah-u Teala'ya, böyle bir şey gönüldense ister iç sesiyle söylesin Allah-u Teala'ya, dilini bile kımıldatmasın, ister sesli olarak söylesin, ikisi arasında Allah açısından fark yoktur. Çünkü kalbinizden geçeni bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi çok sever. Allah'ın istediği hepinizin mutlu olmasıdır. Önemli mi? Elbette önemli. Neden? Çünkü siz mutluysanız, siz başkalarını mutlu eden bir insansınız. Mutluluğu yaşayanlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerine amaç edilenlerin en büyük toplumu oluşturdukları bir dairede yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz onların mutlu olmasını kalbiniz mutlaka diler. Allah Teala hep buna bakar. Acaba benim kullarımdan kim
Başka insanları mutlu kılmaya kendisini adayacak. İşte Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Yani bir başka ifadeyle herkesin başkalarının mutluluğu için yaşayan insanlar olmasını ifade eder. O kişi başkalarını mutlu ettiği zaman en çok kendisi mutlu olur. Neden? Bir insanın mutluluğunun A kadar olduğunu düşünelim. Eğer bir insan bir kişiye mutluluk verdiği zaman onun eşitliğini anlatılıyorsa, bir kişiyi A kadar mutlu edince kendisi de A kadar mutlu olur. Ama etrafında başkaları da var. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu eder. B kadar mutluluk kendisi de kazanır. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu eder. Aynı miktarda mutluluğu onun sayesinde kazanır. Ne olmuştur? A, B, C, D, E, F, G, H ya mutluluk veren bir insan, her birinin eşit olduğunu düşünen birinci mutlulukların kazandığı mutluluğun altı katını kendisi yaşamıştır. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Başkalarını mutlu kılmaktır. Böyle yaparsanız sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Gönülden bir dilekle başka insanları mutlu etmek için Allah'tan yardım dilerseniz ne kaybedersiniz ki? Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, herkese yardımcı olursanız, başkaları için yaşarsanız, asıl ifadesiyle başkaları için yaşarsanız, siz her an mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Ne zaman başkalarına düşman olursanız, o zaman hayatınızdaki bütün mutluluğu kaybedersiniz. Sizi artık idare eden şey ruhunuz değildir. Nefsinizin afetleridir. Allah değildir, şeytandır. Şeytan, bütün insanları mutsuz kılmak ister. Bunun için insanlara hep başkalarına kötülük yapmasını emreder. Kötülük yapan, kötülüğünü karşındaki kişiye ulaştırıp da onu mutsuz ettiği zaman Allah da kötülük yapanı mutsuz eder. O kişi başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının aynını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, o zaman yakalarsınız. Ucundan, kuyruğundan bir büyük hakikati yakalarsınız. Başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, siz de onların her biri kadar mutlu olursunuz. Huzur, mutluluk başkalarını mutlu etmekten geçer. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Öyleyse etrafımızda mutlu edebileceğimiz çok insan her zaman vardır. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak. Kaybetmek değil de o zaman
ne kadar büyük şeyler kazandığımızı yaşayarak göreceksiniz. Başkalarını mutlu ettikçe ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Arkasındaki Allah'ın hakikat aynasını keşfedip kendinizi o aynada görürseniz, orada mutluluk vardır, huzur vardır. Ve siz başkalarına güzel davrandıkça, onları mutlu ettikçe, onlardan size geri dönen şeyin de mutluluk ve huzur olduğunu yaşarsınız. O zaman etrafınızda ne kadar çok insan varsa, o kadar çok insanın hepsine mutlu kılın, onları mutlu kılmak için devamlı en güzel davranışlarda bulunursunuz. Her biri bir aynadır. Oraya ulaştığınız mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, her biri kadar siz de yaşayacağınız için onların hepsinin yaşadığı topluluğun birer birer yaşadıkları toplam mutluluğu siz de yaşarsınız. O zaman elinizde dünyadaki en büyük servet var demektir. Mutluluk serveti ne kadar çok insana, ne kadar uzun zamanda, ne kadar mutluluk ulaştırırsınız. Siz o kadar mutlu bir insan olursunuz. Öyleyse herkesi sevin. Herkese dost elinizi uzatın. Herkes için yaşayın. Herkes sizi kendilerine yardım edecek olan, onları seven üyetiyle tanısın. Hedefiniz bütün insanlara mutluluk dağıtmak olsun. O zaman hayatınız her saniye başkaları için yaşamakla devam eder. Ve mutluluğun o vazgeçilmez güzelliğini, huzurunu yaşadıkça Allah'a devamlı manevi açıdan duyduğunuz mutluluklar için hamd edersiniz. Allah'ın fizik standartlarda sizi ulaştırdığı mutluluklar için de şükredersiniz. Hamd ve şükür hayatınızın temelini teşkil eder. Ve siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı olarak bir ömür geçirirsiniz. Ve yaşamak ne kadar güzel şey diye aklınızdan geçirirsiniz. Hep Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz, sizi mutlu kıldı diye, size huzur verdi diye, sizi saadet içinde yaşayan bir insan kıldı diye. Onu o kadar çok seversiniz ki bu sevgi bütün hayatınızı doldurur. Her başkaları için yaşayan insan Allah için yaşayan insandır. Allah'ın bu temel emridir. Allah ister ki herkes mutlu olsun. Ama mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer.
Sevgili kardeşlerim, hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte bunu söylerken o büyük hazzı iç niyazla yaşayabiliyor muyuz? Gerçekten huzur içinde miyiz? Gerçekten mutlu muyuz? Eğer Allah'ı severseniz, eğer insanları severseniz, herkese yardım etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman söylediklerimizin %100 yerli yerine oturduğunu sadece duymuş olmayacaksınız, yaşamış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Ve hepinizin Allah-u Teala tarafından sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan size mutluluğu anlatmanın mutluluğu içinde ayrılıyorum. Mutluluklar üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayi mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayi mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te
Kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmi de. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder.
İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler, ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar, onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk, dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin. Ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurmuş.

onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin. Ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza and olsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar.

muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel, yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha, sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden, bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme ona aittir. Ve muhakkak ki o, zengin eden ve varlıklı kılan odur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi odur. Ve muhakkak ki o, evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail Aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve ona kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşet
dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kâfirler, "Bu çok zor bir gün," diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. "O Mecnun'dur," dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. "Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al." Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu o gemiye bir ayet ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler: "Bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur." Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı?
Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden, dağlar gibi yüksek inşa edilmiş
büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla, cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de iki cennette yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler, sabikunlar, işte onlar sabikunlar, mukarrib, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar naim cennetlerindedirler. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan, o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden. Ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam, selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde
ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin. Yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal. Şehamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal. Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar daha önce mutrafi idiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tezekkür, tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o, gerçekten kerim olan Kur'an'dır,
Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini azim ismi ile tesbih et. Hadid Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve O azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve O her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakinizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette rauftur, rahimdir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti.
Ve Allah, yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara, bizi bekleyin, sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara, haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında, orada rahmet ve onun dış tarafında ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar, evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin Mevlanız, dostunuz odur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir. Ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı, yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve onun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik.
Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik. Ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık. Ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde, kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, yani Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatılması. Lafzın değil, ruhun açıklamasını yapmak. 24. ayet-i kerime. Zümer suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen yetteki bi veçhihi su'el azabi yevmel kıyameti kıyame ve kıyle liz zalimine zuku ma kuntum teksibun e mı fe böylece o halde men kim kimse yetteki korur ve veçhihi onun veçhini kendi yüzünü fizik vücudunu suya kötü fena el azabi azap yemel kıyameti kıyamet günü vakile ve denir ve ezzalimin zalimlere zukur tadın ma şey kuntum siz oldunuz, teksibun, kesbediyorsunuz, kazanıyorsunuz.

Şöyle oluyor sonuç. O halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduklarınızı, yani günahlarınızın cezasını tadın denir.

halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu, veç fizik vücut, şu vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de veç olarak geçiyor. Veç aynı zamanda yüz manasına da geliyor. Zat manasına da geliyor. Öyleyse kıyamet günü azabı tadacak olan yüzümüz değildir. Kıyamet günü azabı tatan bütün fizik vücut olacaktır. Öyleyse azabı tadın dendiğine göre buradaki veç kelimesinden murat fizik vücuttur. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik." Yüzümüzü Allah'a teslim ettik demiyor Allah Teala. Veç deyince fizik vücudu kastediyor. Bu sebeple ruhun teslimi hidayetin birinci teslimidir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimidir. Nefsin teslimi üçüncü teslimidir. İradenin teslimi dördüncü teslimidir. Öyleyse dört ayrı teslim söz konusu. Bunlardan bir tanesi de veçin teslimidir ki şu fizik vücudumuzun bütünüyle Allah'a teslimini ifade eder. Ve 25. ayet-i kerime: "Bismillahirrahmanirrahim. Kezze bellezine min kablihim fe etâ hümül azabı min haysu la yeşkurun." Kezzebe yalanladı, ellezine onlar, min den. Kablihim onlardan önce, fe böylece artık, etahüm onlara geldi, el azabı azap, min haysu bir yerden bir taraftan, la yeşurun, şuurunda olmazlar, farkında olmazlar. Şöyle çıkıyor sonuç, onlardan öncekiler de yalanladı da, böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Allah Teala'nın azabı insanlara nasıl gelir, nereden gelir? İnsanlar bilemezler. Ancak azabı yaşadıkları zaman fark ederler. Azap Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin üzerine ne yazık ki haktır. Allah Teala kimin üzerine dalalete hak olmuşsa onlara azabında hak olduğunu söylüyor. Allah Teala'nın ifade buyurduğu muhtevaya baktığımız zaman diyor ki Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde: "Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde dünyaya getiririz Resulü. O kavimlerindeki işlerinden biri olarak" manasına geliyor bu. Ve diyor ki Allah Teala, o kavimlerdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Böylece bir kısmı hidayete erdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. İşte dalaletin üzerine hak olduğu kişiler, onlar azabın sahipleri. Allah Teala'nın burada söylediği hep yalanlamak, Allah'ın ayetlerini tekzip etmek ve Allah'a ulaşmayı netice itibariyle dilememek. Dilememek söz konusuysa azap mutlaka o kişinin üzerine her halükarda geliyor. 26. ayet-i kerime Zümer suresi: "Bismillahirrahmanirrahim. Fe zekku humullahu fe ezakumu ezaku humullahu hul hizye fil
hayati dünya ve le azabül ahireti. Ekberu yani ekber. Ekber, ekberu lev kânu ya'lemûn. Fe böylece artık ezaka hum onlara tattırdı. Allahü Allah, el-hızye, zillet, rezillik, horlanma ve aşağılanma fi içinde de el-hayatet dünya, dünya hayatı, öyle ve gerçekten elbette azab-ı azab, el-ahireti ahiret, ekberu daha büyük, lev eğer şayet kâni oldular, yalimun biliyorlar. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti yani horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Burada Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dünya hayatında da horlanma, zillet tattırıyor. Ahiretteki azapsa bundan tabii çok daha büyük bir azap. Orada fizik işkence söz konusu. 27. ayet-i kerimesi Zümer suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve lekat darabna linnasi fi hazel Kur'ani min kulli meselin leallehum yetezekkerûn. Ve lekat ve andolsun darabna, örnek verdik. Li için ennâsi insanlar,

örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Öyleyse Kur'an bütün insanlara her konuda örnekler vermiştir. Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse bütün misaller oradadır. Allah Teala'nın söylediği her ayet orada yer almıştır. Bir bütünü ifade eder. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde beyan edilmiştir. Açık bir şekilde veya kapalı bir şekilde ama mutlaka beyan edilmiştir. Açık şöyle söylüyor Allah Teala, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik buyuruyor. Ayet 28 Zümer Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Kur'anen Arabiyen gayre zi ivecin leallehum yettekun. Kur'anen Kur'an, Arabiyen Arapça, gayre dışında hariç olmayan, zi sahip, ivecin eğrilik, kusur, çelişki, leallehum umulur ki böylece onlar yettekun, takva sahibi olurlar. Bu çelişmesi ve eğriliği olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar, yani okuyanlar, böylece takva sahibi olurlar. Çelişmesi içinde tenakuz olmayan, çelişme olmayan ve aynı zamanda ivecen eğrilik manasına geliyor. İvecin eğrilik, kusur, çelişki. Bu çelişkisi, yani eğriliği ve kusuru olmayan Arapça bir Kur'an'dır. Çelişmesi, eğriliği, virgül, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Olur ki onlar böylece takva sahibi olurlar.

Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Allah'a yönelen herkes takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Öyleyse takva sahibi olmak Allah'a yöneldiğimiz noktada başlayan bir müessese. Zümer suresi 29. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu meselen reculen fihi şüreka'u müteşakisune ve reculen selemen li recul hel yeste viyani

Mesel. Elhamdülillah. Bel ekse ruhum la ya'lemun. Darabe örnek verdi. Allahü Allah. Meselen, misal, örnek. Recülen adam, kişi. Fihi onda. Şürekev, şerikler, ortaklar, birbirine bağlı olanlar. Müteşakisune, birbirine karşı şaki olanlar, aralarında anlaşamayanlar. Ve recülen ve bir adam. Selemen, teslim olan, bağlı olan. Li, e, recülün bir adam. Hel, mı? Nesteviye, yani ikisi eşit olur. Meselen, misal, örnek. Elhamdü hamd. Lillahi, Allah için, Allah'a mahsus. Bel, hayır, bilakis, ama ekseriyorum, onların çoğu. La ya'lemun, bilmezler. Cümle nasıl şekilleniyor? Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı olan kişi ile tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olur mu? Olur mu? Allah örnek verdi. Şu meseleyi örnek verdi. Daraballahu örnek verdi meselen. Meseleyi misali. Misal, örnek aynı şey. Mesele de misalin muhtevası. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı, yani birkaç amire birden bağlı olan kişiyle tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olur mu? Hele bu amirler birbirleriyle anlaşamıyorlarsa. Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Orada Allah-u Teala puta tapanların durumunu söylüyor. Adamlar Sodan'ı putlarla doldurmuşlar ve karşılarına geçip putlara tapıyorlar. Ve A putlardan birine tapıyor, B bir başkasına, C bir başkasına. Karma karışık bir dizayn içinde her biri başka bir puta ya da gruplar başka başka putlara tapıyorlar. Allah'a tapar gibi putlara tapıyorlar. Putlar da aralarında zaten bir anlaşma sahibi olamazlar. Bunlar neticede ya taş parçaları veya tahta parçaları. Ve tapanlar da aralarında anlaşamazlar. Tapılanlar da aralarında anlaşamazlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke muhakkak ki sen meyyit, meyyit, ölümlüsün. Ve innehum ve muhakkak ki onlar meyyitun, meyyitler, ölümlüler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, onlar da ölümlüler. Yani insan olarak yaratılan herkesin mutlaka öleceğini söylüyor Allah Teala. Nasıl Adem Aleyhisselam ölmüşse bütün evvelce yaşayanlar ölmüşse, peki yaşayanlar yok mu? Var. Kim var? Hazreti İsa var. Kim var? Hazreti İdris var. Kim var? Hızır Aleyhisselam var. Onlar yaşıyorlar. İkisi orada cennette ama biri bu dünya üzerinde yaşıyor. Binlerce, on binlerce seneden beri hep hayatta. Otuz birinci ayet-i kerimesine giriyoruz Zümer Suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Sümme sonra innekum muhakkak ki siz yevmel kıyameti kıyamet günü inde yanında katında huzurunda
Rabbikum sizin Rabbiniz. Tahtesimun, hasım olacaksınız, davalı ve davacı olacaksınız. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız. Orada kıyamet gününde herkes birbirini suçlayacak. Senin yüzünden dalalete düştüm, senin yüzünden cehenneme girdim diye insanlar birbirlerini suçlayacaklar. Peki cennete girenler, onlar da hamdolsun ki biz falancaya tabi olduk da Allah'ın cennetine girdik diye bir mutluluğun içinde yaşayacaklar. Hamdolsun ki biz Allah-u Teala'yı diledik de, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik de Allah bizi cehenneminden kurtardı. Dalaletten kurtardı, küfürden kurtardı, cehennemden kurtardı, tağuta kul olmaktan kurtardı diye mutluluk şarkıları söyleyecekler. Ama insanların çoğu ne yazık ki aralarında orada da hep davalı ve davacı olacaklar. İnsanları dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar olarak iki gruba ayrılmak söz konusu kıyamet günü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar grubunu oluşturur. Diğerleri ise Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Onlar hidayettedirler. Dalalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Diğerleri ise gidecekleri yer cennet olanlardır. Davalı ve davacı olanlar kimler? Cehenneme gidenler. Cehenneme gitmesine başka insanlara sebebiyet verenlerle. O sebebiyet verenler yüzünden cehenneme gidenler orada birbirlerinden davalı ve davacı oluyorlar. Ve Zümer Suresi 32. ayet-i kerime. فَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنْ كَزَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَزَبَ بِصِدْكِ اِذْ جَاءَهُ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًا لِلْكَافِرِينَ Ve böylece artık men, kim, kimse, azlımı daha zalim, mimmen, o kimseden, ondan, kezzebe, yalan söyledi. Ala üzerine, Allah'ı Allah. Ve kezzebe ve yalanladı. Bi's-sıdkı, doğruyu, gerçeği, hakikati yalanladı. İz olduğu zaman cahihü ona geldi. Eleyse değil mi? Fi içinde cehenneme cehennem, mesven kalınacak yer. Li için el-kafirin, kafirler. Kafirler için kalınacak yer. Şöyle oluyor. Öyleyse Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ailesi Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim var? Allah-u Teala bu ayetin muhtevasını Bakara 159'da açıklıyor. Diyor ki Allah-u Teala Bakara 159'da biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açıklamamıza rağmen onlar ki
Allah'ın ayetlerini ve hidayeti yalanlarlar. Hem Allah kitaplar indiriyor, delilleriyle indiriyor ve o kitaplarda bunlar bütün boyutlarıyla açıklanmasına rağmen o insanlar onu gene de yalanlıyorlar. Yalanlamıyorlar. Burada ketmetmek söz konusu. Onu bilerek gizliyorlar. Onu gizlerler diyor, ketmederler diyor Allah Teala ve şöyle bağlıyor ayeti. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. Demek ki bu hidayeti gizlemek söz konusu, gizlemek, ketmetmek söz konusu, başka insanların dalalette kalmasına sebebiyet verdikleri için omuzlarına lanet alıyorlar. Lanet yükleniyorlar. Vebal yükleniyorlar omuzlarına. Bu kendi günahlarının ötesinde daha başka günahlar, başkalarının günahlarından da yüklendikleri için omuzlarında vebal olanlar bunlar. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenler de lanet eder diyor Allah-u Teala. Ve 33. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî câe bis sıdkı ve saddeka bihi ulaike humul muttekun ve ellezi ve o vellezi cae geldi cae bi aslında getirdi cae geldi bi ile geldi yani getirdi cae bi ile bi ile es sıdkı doğru gerçek hakikat ve saddeka ve doğruladı ve tasdik etti bihi onu ülake işte onlar hum onlar el muttekun muttakiler takva sahipleri ve Allah-u Teala bir tarif veriyor Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve hakikat ile gelen sıdk ile, doğruyla, gerçekle, hakikat ile gelen yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden kişi. Allah'a ruhu ulaştırmayı emreden kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, yani tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunu kabullenip dileyenler, işte onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala. Hakikat ile gelen ve onu tasdik edenler, yani hakikati tasdik ederek, Allah'a ulaşma dileğini tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse İşte onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Kimdir takva sahibi? Allah'a yönelenler. Ne diyor Allah Teala onlar takva sahibidir diye? Münibine münibine ileyhi ve yetteku diyor. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler,
Onlar da takva sahibi, Allah'ın dostları. Diyor ki Allah Teala o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Amin olanlar da takva sahibi görüyorsunuz. Bunlar cehennemden kurtulanlar. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerime der, cehennemden kurtuluyorlar. Dünya müjdesi de, dünyada da müjde onlar için, mutluluk. Ahirette de mutluluk onlar için, yani kıyametten sonra gidecekleri yerde Allah'ın cenneti. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. 34. ayet-i kerime, Zümer suresi. Lehum ma yeşâûne inde rabbihim zâlike cezâul muhsinîn. Lehum onlar için ma şeyler yeşâûne dilerler. İnde katında huzurunda rabbihim onların Rabbi. Zâlike işte bu cezâü ceza karşılık mükafat el muhsinîn muhsinler. Onlar için diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. İşte bu muhsinlerin mükafatlarıdır. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların diledikleri şeyler söz konusu. Ve bu diledikleri her şeyin Rablerinin katında mevcut olduğu söz konusu, onların diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. Rablerinin katında onlar cennette olacaklardır. Onlara kavuşacaklardır. Zümer suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Li yükef firallahu anhum esve ellezi amilu ve yeczi yehum ecrehum bi ahsenillezi kânu ya'milûn. Li yükeffira örtsün, örter. Allah'ı Allah, anhüm onlardan, esve'e en kötü. Ellezi ki o, amilu yaptılar ve yezziyehüm ve onların mükafatlandırır. Ecehüm onların ecirleri. Bir ahseni en güzeliyle ellezi ki o, kânü oldular, yamilûn yapıyorlar. Diyor ki Allah-u Teala bu ayette Zümer Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır. Burada hem Furkanları verilmesi, Furkanların verilmesi sebebiyle günahların örtülmesini anlatıyor Allah-u Teala. Hem de mürşide ulaşıp da tabiyetten sonra günahların sevaba çevrilmesini de anlatıyor. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor, günahlarını sevaba çevirerek. Bir defa bir ayrı bir şey daha yapıyor. Normal olarak insanlara derecat kazandıkları zaman 1'e 10 veren Allah-u Teala, onlara 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve
bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar çıkarıyor. Yani yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor. Başlangıçta 1'e 10'la veriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşıp tabiyetleri andan itibaren bu 1'e 10, 1'e 100 oluyor. Ve göğün ikinci katında yükselince ruh 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Allah Teala onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Ve Zümer suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Eleysellahu bi kafin abdehu ve yuhav ve fu nuke neke yuhav yuhav ve fu neke. Billezine min dunihi ve men yudli lillahi fema lehu min hadin. Öyleyse değil mi? Allahu Allah bi kafin kafi abdehu onun kulu ve yuhav vifuneke ve seni korkutuyorlar mi ellezine onlar ile minden dunihi ondan başka ve men ve kim kimse yudillu dalalete bırakır Allah'ı Allah fe böylece o takdirde o zaman malehu onun için yoktur minden hadin hidayet eden hidayetçi. Zümer suresi 36. ayet-i kerime ve men yudlilillahi femalehu min hadin. Allah kimi dalalete bırakırsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Şimdi bakıyoruz sonuçlara. Diyor ki Allah Teala bu ayette Allah kuluna kafi değil mi? Yeterli değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi yoktur. Ve men yüldil ve kim kimse dalalette bırakır, Allahu Allah, fe böyle o takdiri o zaman, malehu onun için yoktur, min den hadin. Ve Allah kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Allah kimi dalalette bırakır? Allah'a ulaşmayı dilemeyeni. Dalalette yani kendi haline bırakır, onlarla ilgilenmez Allah-u Teala. Yani bir başka ifadeyle Allah onları dalalete düşürmez. Allah onları dalalette bırakmaz. Yani Allah onları dalalete düşürüp de onların dalalette kalmasına sebebiyet vermez. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Ve de dalalettedirler. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemedikçe insanların hepsi dalalettedirler. Ama Allah Teala Allah kimi dalalete bırakırsa o zaman onlar için bir hidayetçi, bir mehdi yoktur diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 37. ayet-i kerimesi Emen yehdillahu femalihu min mudil E leysallahu bi azizin tikam.
azizin zintikam. Zintikami. Ve men ve kim kimse yehdi, hidayete erdirir. Allah ve Allah. Fe böylece artık o zaman ma yoktur. Nehu onun için minden mudillin. Dalalete düşüren. Mudillin. Eleyse ve değil mi? Allah'ı Allah bi ile e azizin, aziz yüce ve üstün, zintikamin, intikam sahibi. Ve Allah kimi hidayete erdirirse o zaman onun için dalalete düşürebilecek. O zaman onun için dalalete düşürebilecek. Kimse yoktur diyor Allah Teala. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi diyor Allah Teala.

İki ayet-i kerime birbirinin arkasından geliyor. Ve birincisinde Allah kimi hidayete erdirirse onun için bir saptırıcı yoktur diyor. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan Allah'tan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onun için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Yani Allah dalalette bıraktığı zaman, o kişiyle ilgilenmediği zaman hiç kimse onu hidayete erdiremez. Eğer o kişi hidayete ermeyi istemiyorsa. 36. ayet-i kerime bu. 37. ayet-i kerimede de Allah Teala tersinden hareket ediyor. Allah kimi birincisinde dalalete bırakırsa diyordu. Burada da hidayete erdirirse onun için dalalete düşürebilecek olan o kişiyi dalalete düşürebilecek olan kimse yoktur diyor Allah Teala. Demek ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o dilemediği sürece Allah onu dalalette bırakır. Ve dilemediği sürece de hiç kimse onu hidayete erdiremez. Sadece kendi talebiyle gerçekleşebilir. Ve diğer taraftan da Allah Teala, Allah kimi hidayet üzere kılarsa, Allah kimi hidayette kılarsa. O zaman onu onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur.

Allah kimi hidayete kılarsa o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. Buyuruyor Allah Teala. Ve 38. ayet-i kerime şöyle söylüyor Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in se'eltuhum men halakas semavati vel arda leyekulunnallah kul eferaytum ma ted'une min dunillahi in eradeniyallahu biddurrin hel hünne kâşifâtu durrihi ev eradeni bir rahmetin hel hünne mümsikâtu rahmeti kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn diyor ki Allah Teala ve le ve mutlaka gerçekten in eğer seheltühüm onlara sordun men kim alaka yarattı es semavati semalar gökler ve el arda ve yeryüzü ve arz yeryüzü arz le elbette mutlaka yekulun ne mutlaka derler Allah'ı Allah kul de söyle e mi fe böylece artık reyhtüm siz gördünüz ma şeyler tedune siz tapıyorsunuz minden duni dışında başka Allah'ı Allah in şayet eğer erade niye benim için diledi Allah'ı Allah bir durrin darlığı zararı hel mi hünne onlar kâşifatı gideren durrihi onun zararı ev ya da veya eradeni benim için diledi bi ile i rahmetin rahmet hel mi hünne onlar mümsikat kağıtı tutanlar rahmetihi onun rahmeti kul de söyle hasbiyallahu Allah bana yeter aleyhi ona itevekkülü tevekkül eder el mütevekkülün tevekkül edenler ve eğer gerçekten onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler. Allah'a tevekkül ederler ve onu vekil ederler, vekil tayin ederler. Öyleyse Allah'a tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler diyor. 39. ayet-i kerime. Burada çok açık bir şekilde Allah'ın yaptıklarına putların engel olamayacaklarını ve putların hiçbir şeye yaramadıkları ifade buyuruluyor. Zümer suresinin 39. ayeti kerimesi Allah Teala diyor ki Kul ya kavmi melu ala mekanetikum inni amil fesefe talemun kul de söyle ya ey kavmi kavmim imelu yapın ala üstünde de mekanetikum bulunduğunuz yer inni muhakkak ki ben amilün yapan fe böylece artık öyleyse sefe yakında talemun bileceksiniz. De ki ey kavmim bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Siz bana karşı ne yapacaksanız yapın. Ben de Allah'ın bana emrettiklerini yapacağım. Yakında Allah Teala size her şeyi öğretecek. Ve Zümer suresi 40. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Men ye'tihi azabun yuhzihi ve yahillu aleyhi azabun mukim. Men kimi kişi ye'tihi ona gelir azabun azap yuhzihi onu rezil eder alçaltır ve yahillu ve iner çöker aleyhi ona onun üstüne azabun azap mukimun mukim daimi sürekli mukim, oturan, kendisini rezil edecek azap,
kime gelecekse ve muhkim sürekli azap onun üstüne iner. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır. Kime gelecekse yani ona ulaşır ve muhkim sürekli azap onun üstüne iner ve orada kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki bu muhteva bir defa daha tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok. Bu sevgi geçtikçe artmakta. Allah'ın yolunda çok mesafeler kat ettiniz. Allah'ın bize öğrettiklerini en güzel şekilde değerlendirmekte kalmadınız. Artık çok kardeşimiz bütün Allah'ın güzelliklerini başkalarına anlatabilecek bir noktaya ulaştılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Her tarafta kardeşlerimiz Kur'an ayetleriyle konuşuyorlar. Bu bizim alameti farikamızdır. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Neden Allah Teala bize Kur'an öğretti? Çünkü bundan 14 asır evvel İslam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından, Peygamber Efendimiz tarafından Kur'an'la öğretildi insanlara. O yalnız Kur'an ayetlerini söyledi. Kur'an'la hükmetti. Hep dilinde Kur'an vardı. Her olay üzerine Allah Teala ona ayetler indiriyordu. Kur'an ayetleri bunlar bir peygambere, bir nebiye indirilen mukaddes kitapların sonuncusu olan Kur'an'da yer almaktadır. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Onlar da emredici ve cezayı müstelzim hükümler yer alır. Onlar peygamberlere indirilir. Ve Kur'an-ı Kerim peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Peygamberlere Allah Teala şeriat kitapları indirir. İçinde şer'i hükümler vardır. Onunla hükmetsinler diye o peygambere o kitap indirilmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi de Allah'ın kitabıdır. Hepsi 7 safa ve 4 teslimi mutlaka ihtiva eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 2. safa. 3. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 20. 1. basamak ulaşma, Allah'ın zatında yok olma, 22. basamak, 3. safa. Dik yokuşun açılması, zikrin 18 saati çıkması günde ve fizik vücudun Allah'a teslimi, 4. safa. Nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla doluyor. Sonra 5. safa var, ullelbap olmak, daimi zikre ulaşmak. Nefsin kalbinin tamamen afetlerden kurtulması, kişinin ulul elbab olması, lüplerin sır hazinelerinin sahibi olması, Allah'la konuşmaya başlaması. Sonuç kademe, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının üçü de Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir.
Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde o Allah ki sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetlerin hükümleri bellidir. Ama müteşabih ayetlerde kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak insanları Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. O müteşabih ayetlerin sırrını Allah'tan başka normal standartlarda kimse bilmez. Rüsuf sahipleri olan rasuhun da derler ki o ayetler Allah'ın katındandır. Ve onların sırrını sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Ulul elbabın tezekkür edebilmesi şarta bağlı bir müessesedir. Ulul elbab Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olanlardır. Şimdi bakıyoruz muhtevaya. Ulul elbab kimdir? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur onlar için diyor. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yatıyor. Üç halin üçünde de zikir halinde olan bir insan daimi zikirdedir. İşte son üç makam, Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı bu makamların hepsinin sahibi daimi zikirdedirler. Ama onlar arasında da fark vardır. Ulul Elbab daimi zikirde bulunan ama henüz Allah-u Teala'ya tövbe-i nasuhla tövbesini gerçekleştirmeyen kişilere denir. Lüplerin sahipleridir. Ama bu lüplerin sahiplerinden her kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, Allah-u Teala onu tövbe-i nasuhla tövbe etmeye davet ederse, o kişi bunu gerçekleştirdiği anda artık o kişi muhlis olur. Allah-u Teala tarafından davet edilmeden hiç kimse tövbe-i nasuhta bulunamaz. Tövbe-i nasuh, mensuh olmayan, değiştirilemeyen bir tövbedir. Son tövbedir. Bu tövbeyi yaptıktan sonra şeytanın o kişiye tesir etmesi artık imkansızdır. Allah Teala'nın söylediği şey şu, İblis'e, sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Demek ki tövbe-i nasuh öyle bir tövbe ki artık o kişinin Allah'ın yolundan ayrılabilmesi mümkün değildir. Bunu engelleyen bir statü var orada. Peki daha ötesi var mı? Var. Kim muhlis olursa o noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O kişinin günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişinin bunu yaptıktan sonra, günahlarını sevaba çevirdikten sonra iradesini de Allah Teala teslim alır. İradesini de teslim aldığı bu kişi artık irşat makamının
sahibi olmak yeteneğine ulaşmıştır. İşte Allah Teala o zaman o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur olmak, Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek demektir. Bir insanın irşada memur ve mezun kılınmasında birinci şart Allah'ın emirleri vermesi, irşada memur ve mezun kılınan kişinin o aldığı emirleri yerine getirmesi demektir. Ve buradaki muhtevada kişinin irşada memur ve mezun kılınması, irşat yetkisinin gene Allah'ta olduğunu gösterir. Allah ona emirlerini gönderir. O kişi Allah'tan aldığı emirleri birer birer gerçekleştirir. Allah'ta mezun kılınmaksa Allah-u Teala tarafından izin verilmek demektir. O kişinin irşada irşad etmek yetkisinin Allah-u Teala tarafından kendisine izin verilerek gerçekleştirmesine müsaade edildiği manasına gelir. Bu kişi iradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin zikri artık zikir olmaktan çıkar. Çünkü iradesi yoktur ki kendi iradesiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretsin. Ama külli irade o kişinin üzerinde tesir sahasını oluşturmuştur. Allah kelimesi devam etmektedir. Ama o kişinin iradesiyle değil. İlahi iradenin ve külli iradenin o kişi üzerinde tesir etmesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir gün bu noktaya ulaşanlar olacak aranızdan ve Allah-u Teala'nın sevgili kulları olacaklar. İşte Allah-u Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği son nokta burasıdır. İradenizi de Allah'a teslim etmek, ilahi iradenin ve külli iradenin sizin iradenizi teslim etmesi ve zikri daiminizin tesbihe dönüşmesi. Artık sizin iradenizde bir zikir olmayacak. Külli irade bu zikri sizden alacak ve devam ettirecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Bu hedefin, iradenin teslimini gerçekleştirme hedefinin arkasında ne vardır? İrşad makamı vardır. Kişi İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evveline var ya, o evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler. Onlar sahabe. Onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sabikun el-evvelin demek ki ensara veya muhacirine tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek de mürşidine tabi olabilir. Allah'a ulaşmayı diler, hacet namazını kılar,
mürşidini Allah'tan sorar. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece, gece 12'den sonra kalkar, boy abdesti alır, hacit namazını kılar ve Allah'tan mürşidini ister. Allah Teala ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp veya bu bir mürşit vekili de olabilir. Bulunduğu yerde onun gideceği mürşit yoksa başka mürşitler olabilir. Onu alakadar etmez. Onun gideceği mürşit orada değilse, bulunduğu yerde değilse o zaman bir mürşit vekilini Allah Teala tayin eder. Kişi gider, ona tabi olur. Tabiyet asıldır. Neden asıldır? Çünkü ruhun vücuttan ayrılabilmesi yalnız tabiyetle gerçekleşir. O kişinin günahları önce örtülür, sonra da sevaba çevrilir. Bu günahı sevaba çevrilen günahlar o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Bu öyle bir yoldur ki Allah'a ulaşmayı dileyip de bir insan mürşidine tabi olduktan sonra o kişi ruhunu nasıl Allah'a ulaştırdığını hiç anlayamaz bile. 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhu 7 tane gök katını diğer ruhlarla beraber aşacak. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Sitetil müntahadan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. İşte bu vuslattır. Ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'ya hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki Allah Teala bizi seçmiş, bize öğretmiş bütün bunları, sizlere öğretelim diye. Şimdi öyle bir devreyi yaşıyoruz ki öğrettiğimiz kardeşlerimiz bizim söylediklerimizin hepsini bizden daha güzel bir şekilde anlatabilecek seviyelere geldiler. Bu bizi ne kadar mutlu ediyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim?

bizim mutluluğumuzun hangi standartlarda gerçekleşebileceğini bilir. Sadece o. O zaman o Tevrat'ı indirmiş, onda anlatıyor. Bir insanın nasıl ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceğini onda anlatıyor. Ondan sonra İncil'e aynı hakikatleri koymuş. Yedi safa ve dört teslimi İncil'de göstermiş Allah-u Teala. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de göstermiş. Bunların hepsi aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat'ta da Allah Teala o dinin, Tevrat'taki dinin, Hazreti Musa'ya Allah'ın öğrettiği dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyor. İncil'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin öğretildiği ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala İslam dini için bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir buyuruyor. Ve yedi Safa ve dört tane teslim. İşte böyle bir dizaynda mutluluğu yaşamak isteyen bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğa yelken açmak bir tek dilekle gerçekleşecektir. O kişi ellerini Allah-u Teala'ya açacak. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de bunu bütün kalbimle, yürekten diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, beni mahrum etme bundan. Bu abdesti alıp da bunu Allah-u Teala'dan isteyen herkes için Allah'ın kapıları mutlaka açılır. Bir tek şartı var Allah-u Teala'nın, bu talebin kalpten, gönülden bir talep olması. Bir kişi surette, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bir sürü adamlar diyorlar ki, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledik, ulaştırdık. Ben de istiyorum, benim de ruhumu ulaştırı var. Sevgili kardeşlerim, böyle olmaz. Allah bizi yaratandır. Ona saygımız olması lazım. Hacet namazımızı kılmalıyız. Önce boy abdestini almalıyız. Allah'tan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak istediğimizi talep etmeliyiz. Ve ikinci safhada gene aynı şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Mürşidimizi Allah'tan sormak için hacet namazı kılacağız. Boy abdesti alacağız ve mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız. Allah-u Teala dünya üzerinde birçok mürşidi şu anda hayatta yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, tayin Allah'ındır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel standartlarda Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah Teala'nın sizi en güzeli ulaştırması için talepte bulunun, duada bulunun ve mutlaka Allah sizin için de bir kapı açacaktır. İşte bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. İstisnası yoktur. Talep eden herkesin ruhunu mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dilekle hareket edip Allah Teala'dan bu güzelliği talep etmek, bütün insanların mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir husustur. Bu talep, o olayın mutlaka gerçekleştirmesini sağlar, kalpten bir dilek olur.

olması kaydıyla. Peki bir insan anlayabilir mi dileğinin kalpten olduğunu ve olmadığını veya olmadığını? Elbette anlayabilir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, o zaman Allah'a ulaşmayı dudaklarıyla dilemiş demektir. Ağzıyla dilemiş demektir. Ama kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diledikten sonra kendisinde bir değişiklik görür de dünyanın en mutlu geçireceği 7-8 aylık bir devreye girerse, o devrede o kişinin bütün negatif faktörleri devre dışı kalır. Allah Teala onu koruması altına alır. Şeytanın onun tesir etmesine asla müsaade etmez. Ve bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Öyleyse Allah Teala'dan talepte bulunan kişi burada derhal anlar. Talebi kabul edilmiş mi, edilmemiş mi? Mutluluğu yaşamaya başlamışsa o kişinin talebi Allah Teala tarafından kabul edilmiştir. O kişi o devreyi hayatı boyunca bir daha unutamaz. Hayatının en mutlu günleri olacaktır o 7-8 aylık devre. Öyleyse yapılması lazım gelen şey bir dilektir ve mutluluğu yaşamaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kavganın bitmesidir. Üç ayrı cephede Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şu anda üç ayrı cephede kavga veriyor. İş dünyasında nefsiyle ruhu devamlı bir çatışma içinde. Çünkü ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Nefsi ise Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. İşte böyle iki düşman kardeşin iç içe yaşadığı bir bünyesi var insanoğlunun. İki birbirinin tamamen zıttı olan varlıklar birbiriyle devamlı kavga halinde olacaktır. Birisi Allah'ın ruhudur. Sadece güzelliklerle donanmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister ruh. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ama bir de onun tam zıttı olan nefs var. Nefsimiz de %100 afetlerle doludur. Ve öyle bir denge kurmuş ki Allah Teala rakam değişmiyor. İki grupta birbirine eşit. Ama bu muhtevadaki 19 afetle 19 haslet arasında yüzde değişimleri var. Birinci haslet birinde %90 olsun. Buna karşılık birinci afet %10 olsun. Toplam mutlaka 100 edecek. İkincisinde farklı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bunun da %80 ile 20 olduğunu düşünelim. Ama öyle bir netice olacaktır ki 19 tane afetin 100'er puanlık sonuçları 1900 eder. 1900'lük bir devre afetlerde olacaktır bir muhteva. 1900'lük bir muhteva da hasletlerde olacaktır. Ama oran birincisinde 90'a karşılık 10, ikincisinde 45'e karşı 45, üçüncüsünde 60'a karşı 40. Böyle bir değişik atmosfere rağmen denge mutlak olarak sağlanır. Neticede afetler toplamı ile hasletler toplamı mutlaka birbirine eşittir. İşte bu başlangıç noktasıdır sevgili kardeşlerim. Eğer nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda bir gayretin sahibi olmazsanız, bu denge hep sürer, içinizdeki savaş da hiç bitmez, hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Ama ne zaman
nefsinizin afetlerini yok etme konusunda savaşa girerseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, bu savaşa girmeniz demektir. Böyle bir muhtevada siz en güzeline ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Bu savaşa başlayan kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir. Hatta dilini bile kımıldatmadan kalbindeki sesle diyen kişi böyle bir zikir de gerçekleştirebilir. Allah hepsini duyar. Ve kim Allah'a zikrederse Allah Teala o kişiye başlangıçta %2 rahmet gönderir. Sonra %98'e kadar yükselen fazıl nurlarını gönderir. O kişinin nefsinin kalbinde nurlar çoğaldıkça kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kalemelerinden geçer. %7, her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşar ve sonunda 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i bu muhtevada yok olur. Başlangıçta hem nefsinizde %100 afetler vardı, hem de ruhunuzda %100 hasletler vardı. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzu terk edip gider. Burada bir kaos varmış gibi görünür. Ama Allah-u Teala buna müsaade etmez. Çünkü nefsiniz ruhunuzla beraber bulunduğu sürece şeytan nefsinize devamlı tesir etmeye çalışacaktır. Ama ruhunuzdaki hasletler bu savaşmada mutlaka hüküm ferma olacaklardır. Devamlı bir kavga olacaktır iç dünyanızda ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında ve nefsinizin afetleriyle beraber şeytan da nefsinizin afetleriyle beraber şeytanla da aranızda bir kavga devam edecektir. Ama şeytanın sizin gayretiniz varsa, mürşidinize ulaşmışsanız, nefs tezkiyesi yapıyorsanız, şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti hep sıfırlanacaktır. Gayretiniz, zikir yaptığınız sürece şeytanın size bir tesir etmesini mutlaka önler. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah-u Teala'nın güzelliklerine bakın. Her şeyi Allah-u Teala sizin için kılmış, size en güzeli göstermiş, hep sizin için her şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah için hedeflere yürüyün. Ve her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Böyle bir dizaynda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga
Sizin zikriniz de bir gün tamamlanacaktır. O devrede, ruhunuzla nefsiniz arasındaki devrede, bu kavga devresinde, yani ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı seyri sülük devresinde, Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde olduğu için şeytanın size bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu ise kesintisiz bir mutluluğu, dünyadaki en mutlu 7-8 ayı yaşamanızı ifade eder. Sonra ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. Koruyucu kalkan devre dışı kalacaktır ama nefsinizin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiş olacaktır. Afetlerle hasletlerin dengesi gene eşitlenecektir. Böyle bir noktada serbest bırakılacaksınız. Ama şeytanın size tesir etmek yetkisi de geri dönmüş olacak. O zaman daha güzel ulaşabilmeniz, bir takım hedeflere yaklaşmanızı sağlamanız halinde mümkündür. Zikrinizi daha çok arttırdığınız takdirde daha mutlu olursunuz. Bu rakam %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Sonunda Allah-u Teala iradeniz de teslim olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap, bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Tekrar Allah'tan bahsetmek, Allah'ın ayetleriyle Allah'ın en sevgili mahluk olan insanı anlatmak, Allah'ın kendisi için vaaz ettiği mutluluk hedefine bir insanın nasıl ulaşması gerektiğini 14 asır evvel Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen mucize-i baki Kur'an ayetleriyle sizlere anlatmak benim için büyük bir mutluluk. Hepinizi bir kere daha Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Konuşmamı özellikle insanın tasavvufi hayatı, Kur'ani hayatı, 14 asır evvel kutsal kitaplarda Allah'ın bize bildirdiği mutlu toplumu, mutlu aileyi, mutlu asr-ı saadeti nasıl oluşturdular, reçetesi nedir? İnşallah onları sizlere sunmak istiyorum. Her şeyden evvel beni anlayabilmeniz için Allah'ın muhatap olarak kabul ettiği insan en şerefli varlığı, Allah nelerden müteşekkil yaratmış onu size takdim etmek istiyorum. Allah Teala hepimizi bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için bir fizik bedenle yaratmış ki, ama insan sadece fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Allah Teala Hicr 26'da bu fizik bedeni anlattıktan sonra Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde insanın bir nefsle dizayn edildiğini buyuruyor. Ve bugünkü konumuz olan aile içi geçimsizlik, kötü alışkanlıklar ve şiddet sorunlarının kaynağı bu nefsimiz. Nefsimizin manevi kalbinde doğuştan yaratılan, Allah'ın da ayet payet bize bildirdiği 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte sosyal hayat içerisinde yaşayan bu insanlar ne yazık başka insanlara karşı duyarsız olmaları veya negatif davranmaları veya kendi dünyasında bir yaşam sürdürmeleri onları mutluluğa ulaştıracağını zannediliyor. Ama bu mümkün değil. Her şeyden evvel Allah'ın tüm peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar bütün insanlar için bir mutluluk davetesi, bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisi. Her zaman diyorum, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hepimiz mutlu birey, mutlu aile için bir hayat yaşamak istiyorsak, mutlu toplumu oluşturmak istiyorsak, 14 asır evvel birbirlerinin can düşmanı bedeviler nasıl asr-ı saadete can dostu oldular, asr-ı saadeti yaşadılarsa, tekrar aynı reçeteyi hayatımıza tatbik etmemiz halinde kesinlikle günümüzde de bir kere daha Kur'an'la asr-ı saadet yaşanır ve yaşanacaktır. Bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söz veriyor. Allah Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesinde eğer insanlar tek ümmet haline gelecek olmasaydı dünyanın peşinden koşan insanların özellikle onlar için madde çok önemli evlerin tavanlarını gümüşten merdivenleri gümüşten yapardık. Yani diledikleri zenginlikleri onlara A'dan Z'ye kadar verirdik. Ama dikkat ederseniz şu dünyada sahip olduğumuz her şey sadece fizik bedenimizin hayatiyetinin devamı için bir ihtiyaçtır. Bir mutluluk asla getirmiyor. Mutluluk tamamen insanın Allah'la ilişkileri üzerine kurulmuş bir hedeftir. Şimdi herkes mutluluğun çok zor olduğunu düşünüyor ve de hiç niyetlenmek bile istemiyor. Halbuki şu dünyada en kolay şey mutlu olmak. En kolay şey insanların birbirine dost olması. En kolay şey bu dünyada en zirve noktada mutlu yaşamak. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yesirru ve la tuhassiru. Beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse sadece ikinci vücudumuzdan size bahsettim. Nefsimiz ve nefsimizin manevi kalbindeki hastalıklar ve farkında olmadan nefsimize uyduğumuz her noktada mutlaka sıkıntıyı yaşarız. Mutlaka karşı taraftaki kişiyle karşı karşıya geliriz ve hem kendimize zulmederiz hem de onlara sıkıntı veririz. İşte Osmanlı'da çok tekrarlanan bir söz var. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah katında en kıymetli hazine zaman. Allah'ın bize bahşettiği bu dünya ömrünü en güzel şekilde değerlendirmek durumundayız. Dünya ahiretin tarlasıdır. Eğer reçeteyi Kur'an'dan alır, hayatımıza tatbik edersek, çok kısa süre içerisinde birbirimize karşı gelen bireyler değil, birbirimiz için yaşayan, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için yaşayan bir toplumu oluşturabiliriz. O kadar kolay ki, o kadar basit ki, Kur'an ayetleriyle bunun bir dilek olduğunu sizlere ayet bi ayet anlatmak istiyorum. Öyleyse insanların huzursuzluğu, mutsuzluğu, aile içi geçimsizlikleri, kötü alışkanlıkları, şiddete meyilleri hepsi tamamen Allah'tan uzaklaşmanın bir neticesidir. Şimdi birçok ayetlerde siz de okumuşsunuz. Düşmanımız olan şeytandan Allah bahseder. İşte 7 tane ayet-i kerime Allah Teala bize ikaz ediyor, ihtarda bulunuyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. İşte 7 tane ayet-i kerime şu anda huzurunuzda. Bakara 208, Bakara 168, Enam 142, İsra 53, Nur 21, Yasin 60 ve Zuhruf 62. Bu ayetlerin hülasasından bizi karşı karşıya getiren varlığın insanlar değil, şeytan olduğunu Allah-u Teala bize bildiriyor. Biz insanlar birbirimize düşman değiliz. Biz insanlar üç cihetiyle yardımlaşmak içinde bulunması gereken Allah'ın sevgili kullarıyız. Birisi nasihat, diğeri de düşenin elinden tutmak, üçüncüsü yardımlaşma. Evet, üç esas üzerinde çok kolay basit görevlerimizi yapmamız halinde karşı tarafı bize düşman değil, tam tersi dost gördüğümüz halde o zaman huzuru ve mutluluğu hepimiz birlikte yaşayacağız. İşte bunu yaşayan Yunus bir dörtlükte şunu şöyle ifade ediyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Evet, işin odak noktasında sevgi var. Allah'a giden yol sevgiden geçer. İnsanoğlu Allah'ı sevmedikçe, insanoğlu Allah'ın sevdiğini sevmedikçe, insanoğlu hem cinsi olan tüm insanları sevmedikçe imanın kemaline eremez. Ne diyor Mevlana? Haktan alır, kime veririz? Halka veririz. Öncelikle Allah'tan alabilmek lazım. İşte Allah'tan alabilmenin, Allah'la ilişkilerimizde o kapıyı açık tutmanın bir anahtarı var. Bu da insanın yaratılışında Allah Teala kendisine teslim etmiş. Üçüncü vücudumuz ruhumuz. Allah Teala secde 9'da
1: ثُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte sevgili kardeşlerim, eğer gerçekten Allah'a layık bir kul, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak istiyorsanız, insanı kamil olmak istiyorsanız, yolunuzun mutlaka ruhunuzun talebinden geçmesi gerekir. Allah'ın zatından size üfürülen ruhu aşina olmadıkça, Kur'an ayetleriyle idrak etmedikçe, sadece fizik, beden ve nefs standartta erişimde kaldıkça, kısır bir döngü hayatından asla kendinizi kurtaramazsınız. Ve Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde özellikle 90'da Allah Teala nefsine hakim olamayan, nefsiyle hayatı yaşayan insanların zaman içinde kazandığı kötü alışkanlıklardan bahsederken Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamun şun amel şeytan. Ey amen olanlar, içki, kumar, falokları, puta tapmak, bunlar şeytanın pis amelidir. İşte kötü alışkanlıklardır. Feştenibuhu, ondan içtinab edin. Leallekum tüflühûn. Şimdi Kur'an'ı önüne alıp Rabbim benden ne istiyor? Nasıl bir değişim geçirmemi istiyor? Bunu unutan insanlar devamlı olarak kısır döngü içerisinde, ya ben aslında içkiyi bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum. Ya ben kumarı da bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum. Halbuki şu kainatta en güçlü varlık insan. İnsandan daha güçlü bir varlık yok. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, başka canlı ve cansız insandan daha güçlü bir varlık yok. Allah Teala insanı muhatap almış ve meleklere, cinlere diyor ki: "Ve iskale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halifeten." Ben yeryüzünde beni temsil eden bir halife yaratacağım. Hemen melekler karşı çıkıyorlar. Bizim nefsimiz yok ya Rabbim. Devamlı seni tesbih ve takdis ediyoruz. Eğer ibadetle üstünlük söz konusuysa bizim ondan önce olmamız lazım. O ki nefsine uyarak kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Nasıl oluyor diyor. Allah'ın cevabı çok manidar. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yani sevgili kardeşlerim, alelade varlıklar değilsiniz. Allah'ın sevgililerisiniz hepiniz. Hepiniz insansınız. Allah şu cansız kainatı her şeyle sizin için yaratmış. Sizi o kadar seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Ben %100 adım gibi eminim. Eğer insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar sevdiğini bir idrak edebilseler, bir tek Allah'ın kulunun Allah'ın yolunun dışında kalması imkansız. Net olarak söylüyorum. Sadece kulaktan dolma sözlerle asla inmeyen, kalbi kapalı, zanlara tabi olan bir din anlayışı hiç kimseyi hedefe ulaştıramaz. İşte biz diyoruz ki gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilenin bu dünya kimseye kalmaz. Yunus'un dörtlüğünde gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, bir de baktım ilim bir hiçmiş, illa edep, illa edep. Biz bu dünyaya neyi öğrenmeye geldik Rabbimizden? Edepli insan olmayı. Evet, Allah Resulü Hazreti Ömer'e diyor ki, ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Nefsim hariç her şeyden daha fazla seni seviyorum ya Resulullah. Olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Davud Aleyhisselam'ın bir duası var. Onlar Allah'ın tasarrufundaydı. Onlar Allah'ın peygamberleriydi ve duasında şöyle buyuruyor Davud Aleyhisselam. Ya Rabbim, senden senin sevgini istiyorum. Seni sevenin de sevgisini istiyorum. Ve senin sevgine ve senin sevdiğinin sevgisine mesile olacak ameli senden istiyorum. Öyleyse işimiz çok kolay sevgili kardeşlerim. Tamamen sevgiye dayalı bir hayat tarzını benimsersek, Allah'la ilişkilerimizde sevgiyi öne alırsak, aslında hayatımızda korkunun yeri olmasa, güvene dayalı bir dostluk ilişkisini kurabilirsek, bu dünya hepimize yeter. Eğer bir gün Allah yoklukta, arşta size kainatı gösterseydi, enerjiyle Allah'ın yarattığı kainatın tam insan vücudu şeklinde olduğunu görecektiniz. Ama bu iç içe insan vücudu şeklinde olan kainat altı alemden oluşuyor. Ve Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Huvellezî halaka semâvâte vellezî fissetî eyyâm. O yüce Allah ki göklerde ve yerlerde neyi yarattıysa sizin için yarattı 6 günde, sonra arşa istiva etti. İşte buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi asıl konu bu. Ya'lemu mâ yelcû filerdi ve mâ yuhrucu minhâ ve mâ yunzulü minessemâi ve mâ ya'rucu fiyâ. Yani Allah sizi yarattı, dünya alemine gönderdi. Ne haliniz varsa görün, benim sizinle ilişkim yok demiyorum. Her saniye, her an neredeyseniz o sizinle beraber. Beraberliğini nasıl tarif ediyor ayet-i kerimede Allah-u Teala? O yere gireni biliyor. O yerden çıkanı biliyor. O gökten ineni biliyor. O göğe yükseleni biliyor. Onun için Allah-u Teala Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde bir giriş kapısı olmak üzere diyor ki ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım, ey çok günah işleyen, ey birbirine düşman olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Ne kadar birbirinize karşı suçlar işlemişseniz, bütün bunların hepsini Allah mağfiret etmeye kadir. Yani hangi günah işlerseniz işleyin, benim kapım daima size açık. O Mevlana ki ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tevbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah ümitsizlerin, Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerin dergahı değildir. O zaman sevgili kardeşlerim işimiz çok kolay. Hepimiz birbirimizle olsun. El ele gönül gönüle bir toplum oluşturmak istiyorsak, mutlu birey olarak hayatı yaşamak istiyorsak, çok basit, çok kolay bir dilek. Bu dilek ne? Bu dilek Allah'tan Allah'ı dilemektir. İşte Tevrat'ta yaptığımız araştırma, İncil'de yaptığımız araştırma, Kur'an'da yaptığımız araştırmada bütün insanlar için hedef Allah'ın zatıdır. Allah her şeyi insan için yaratmış. Ama insanı boş boş bırakmamış. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a kul olmak isteyen herkesin mutlaka emanet olan ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmesi lazım. Bu bize ne sağlar bir dilek? Bu dilek bize bizi karşı karşıya getiren, bizi birbirimize düşman eden şeytanın %100 etki ettiği nefsimizin %49 alanını nura dönüştürür. Yapan kim? Yapan Allah. Nerede bu garantiyi veriyor? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Ankebut 5. Allah buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben bu talebi kimin kalbinde görürsem, o bana ulaşmayacak. Ben onu kendime ulaştıracağım. Sevgili kardeşlerim işte asıl problemimiz bu. Bütün sorunların kaynağı, aile içi geçimsizlik, kötü alışkanlıklar, şiddet sorunlarının hepsinin odağında nefsimizin afetleri var. O sebeple Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani Allah Resulü diyor ki bu din var ya, bu din sizden nefsinizdeki afetleri temizlemenizi istiyor. Ve bizleri o Allah'ın lisanını bilen ama aynı zamanda bizim kavmimizin lisanını bilen, ikisi arasında tercümanlık görevini yapabilecek olan bir Allah'ın dostuna bizi ulaştırıyor. O zaman buraya dikkat edin ve biz tabi olduğumuz zaman kim gibi? Osman Gazi'nin Şeyh Edeb Ali'ye tabi olduğu gibi. Kim gibi? İkinci Murad'ın Hacı Bayram'ına tabi olduğu gibi. Kim gibi? Fatih Sultan Mehmet'in akşamına tabi olduğu gibi. Kim gibi? Yunus'un taptığa tabi oldum. Kim gibi? Mevlana'nın Şems'e tabi. Kısacası Kur'an'daki İslami yaşamanın olmazsa olmaz şartı bir gönül dostu, Allah dostuna tabi olmak. Bunu biz kendimiz seçebilir miyiz? Hayır. Allah Teala o seçimi bize vermiyor. Dinimizin adı İslam, İslam baştan sona Allah'a teslim olmaktır. İşte 14 asır evvel sahabenin hepsi Allah'a %100 teslim olan Resulullah'a tabi oldular. Dinimizin ikinci safhası. Ve ne yaptılar sahabe? Ehl-i Sufa diye zikredilen o 7 safa 4 teslimi yaşayan, şu anda ne diyelim MIT'den mezun, şu dünya üzerinde kallavi ne kadar ünneste varsa hepsinin tedrisatını hıfz edin, elde edin, asla bir Hazreti Ömer yetiştiremezsiniz. Asla bir Hazreti Ali olamazsınız. Öyle bir noktaya ulaştılar ki onlar kainatın sırrını elde ettiler. Onların Allah'ın en sevdiği kulu olan Resulullah'a öyle bir teslim oldular ki tarifi gayrimümkünsüz. İşte o teslimiyetleriyle savaş meydanında hep galip oldular. O teslimiyetleriyle günümüzde bize rol model oldular. O zaman Resulullah'ın birbirinin can düşmanı bedevleri çok kısa süre içerisinde can dostu kılmışlarsa bunun arkasında sadece ve sadece Allah'ın gücü var. Allah'a olan güvenleri var. Allah'a olan tevekkülleri var. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinin imanı ve tevekkülü içindelerdi. Ve bugün de biz bu hayatı elde edebiliriz. Tekrar bir Osmanlı gibi asr-ı saadeti yaşayabiliriz. Tekrar sahabe gibi diğer insanlara örnek olabiliriz. Zor mu kolay mı? Çok ama çok ama çok kolay. Bundan emin olabilirsiniz. Hepinize tavsiyem şu. Şu anda Allah hepinizle beraber. Sadece sizinle beraber değil. Şu dünyada 8,5 milyar insan var. 8,5 milyar insanın 8,5 milyarı şu anda Allah'la beraber. Bir gün idrak edeceksiniz. İnsanı Allah'tan daha fazla seven ne babasıdır, ne annesidir, ne akrabalarıdır, ne başka hiçbir varlıktır. Allah'ın insanı sevdiği kadar hiç kimse sevemez. İşte onun sevgisini biz kalbimize taşıdığımız zaman ki Allah Teala Kur'an'da bunu emrediyor. Al-İmran 31'de. Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman benim Resulüme tabi olun. Kim gelişmek istiyorsa, kim Allah'ın reçetesine uyup da kamil insan olmak istiyorsa yol herkese açık ama bu yola adım atmak kişinin kendi serbest iradesinin kararıdır, bir dilektir. Sualim var size. Şu anda bu dilekten daha kolay bir şey var mı? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şimdi her şeyin bir sağlaması var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 asır evvelinden şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. O zaman sevgili kardeşlerim, biz Allah'a karşı yalan söyleyemeyiz. Çünkü bu iki söz bizi ele veriyor. Diyor ki kendilerinden iman etmişsen cennete girebilirsin ama bunun yolu sizin birbirinizi sevmenizden geçer. Şimdi sadece bu sağlama noktasıyla kendi toplumumuzu değerlendirirsek sınıf geçebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Hepimiz sınıfta kalırız. Halbuki çok kolay. Gerçekten şu anda herkes bakıyor, hep olumsuzlukları görüyor. İşte şu şöyle, bu böyle, bu böyle. Mutsuz bir insanın iç dünyasına bakalım beraberce. Ne var? Evde 4 oğlum birbiriyle küs. Eşim ve çocuklarım çok kavga ediyor. Gelinim bana kötü davranıyor. Akrabalarım benden uzaklaştı. Çocuklarım sözümü dinlemiyor. Kayınvalidem bana zulmediyor. Miras yüzünden ailemizde kırgınlıklar oldu. Anneme kızım arasında sürekli tartışmalar oluyor. Bunlar hep mutsuz bir insanın haykırışları. Halbuki reçete kendisinde hep karşı tarafın değişmesini istiyor. Halbuki Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'e koyduğu reçete bizim değişmemiz. Efendimiz her zaman haykırarak şunu söylüyor. Etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Nasıl değişeceğiz? Tek bir dilekle, bu hakikaten bize örnek insanlar şunu söylemişler. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Öyleyse karşımızdaki kişi ne olursa olsun, biz bu noktaya ulaşabiliriz. Hem de çok kolay. Sadece bir dilek. İşte tasavvufa girdiğimiz zaman mürşidimizin bize anlattığı bir kısa var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Mürşidi demiş ki evladım tövbeni aldın. Şimdi üç oda var. Üçünde de Kur'an okumakta olan üç ayrı kişi var. Senden istediğim onların esensine gidip bir tokat atacaksın. Ve yaşadıklarını bana gelip anlatacaksın. Birinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman o Kur'an okuyor. O da ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle ona bir Osmanlı tokadı kendisi dağıtıyor. Tamam hocasına, mürşidine anlatıyor. Sonra şimdi diyor ikinci odadaki kişinin ensesine tokat. O da Kur'an okuyor. Ama o ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve yukarıya bakıp göz kırpıyor. Diyor ki hayır, beni imtihan ettin. Ben kesinlikle cevap vermeyeceğim. Ben affedeceğim onu. Gelip mürşidine anlatıyor. Üçüncü odadaki kişinin ensesine tokat atıyor. O da nefsindeki afetleri temizlemiş. Allah Teala'nın tayinini bekliyor. Bir yere göre olmak üzere. O da ensesine tokat yediği zaman şunu diyor. Evladım, ensem senin elini acıttı. Ama kesinlikle böyle bir olaya muhatap olduğuma göre kesinlikle bu işin sebebi benim, senden ben Allah'ın huzurunda özür diliyorum. Yaptığım hatalar sebebiyle, hatta bana söylersen bundan sonra bir daha o hatayı yapmamak üzere kendime düşeni yapacağım. Bu ikinci fasıl. Üçüncü fasıl da biliyorum ki bugün Allah'ın yoluna girdin. Bundan sonra beni bir dost olarak kabul et. Hangi konuda yardım istersen ben hazırım. İşte sevgili kardeşlerim, bizden istenen bu üç tür davranış biçimi kendimizin değişmesi. Başkalarını değiştirmek değil. İşte evde dört oğlum var, birbiriyle küs. Bakış açımız negatif. Halbuki tamam, küs olabilir. Hani beyaz sayfada bir siyah nokta var. O beyaz sayfanın %99'u bembeyaz, görmüyoruz. Sadece siyah noktaya odaklanıyoruz. Onların o kadar güzel tarafları var ki onları asla iblis bize göstermiyor. Eşim ve çocuklarım çok kavga ediyor. Şimdi bunlardan sadece iki maddeden hareket edelim. Dört küs kardeş var. Eğer bu kardeşimiz Allah'ı dileyen birisi olsa ve bu birbirine küs olan kardeşlerimiz olsa, görevi ne? Kendisini değiştirmek isteyen kişinin görevi ikisinden yana, hatta dördünden yana da olmak. Dördünden yana olmak için ne lazım? Mutlaka onları Allah'a bağlamak lazım. Ne demek istiyorum? Bir Allah dostuna diyorlar ki sen neyle meşgulsun? O demiş biz çözer biz bağlarız. İkisi de anlamış demiş ki ya iki zıt şeyi bir arada yaptığına göre demek ki sen hiç bir şeyle meşgul değilsin. Hayır diyor, anlamadın. Biz insanların şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bu kişi, o dört tane küs kardeşi Allah'ın kendisine emrettiği, tevdi ettiği görev tahtında onlara faydalı olmak istiyorsa öncelikle ne yapması lazım? Dördünden yana davranması lazım, sevmesi lazım. Seven sevdiğini yapar? Mutlu eder. Seven sevdiğinin hatasını görmez. Seven sevdiğinin kusurunu bağışlar. Dört tane oda. Şimdi ne olur? Dört kişiyi mutlu ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim bir formül veriyor bize. Nedir o formül? Mutlu et ve mutlu ol. Kesin. İsterseniz deneyin. Bundan sonra o eşiniz evde sizinle habire kavga ediyor. O kavga süresi içerisinde siz Allah'la bile olacaksınız. Allah, Allah, Allah. Ama bitiminden sonra ey eşim gerçekten bu söylediklerinin %100 doğru. Allah'ın huzurunda senden özür diliyorum. Yani savunma psikozuna girmek değil. Ben haklıyım, sen haklısın, sen geçen bana böyle söylemiştin, ben sana şunu yapmıştım. Hayır, o tartışmaya girmek değil. İbrahim 22'yi ele alırsanız, iblis insanların baş düşmanı bile iş olup bittikten sonra diyor ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben hem size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kimi kınayın? Nefsinizi kınayın. O zaman sevgili kardeşlerim, bütün ihtilaflarda başkasını kınamak yok. Kimi suçlayacağız? İşte şeytan bizim düşmanımız. Bize ders veriyor. Ya diyor, beni niye zorluyorsunuz? Benim sizin üzerinde bir gücüm yok. Ben sizi davet ediyorum. Siz de benim davetimi kabul ediyorsunuz. Ve birbirimize düşman oluyorsunuz. Rabbimiz de davette bulunuyor. Rabbimizin daveti ne? Rabbimizin daveti kendi zatına. Ve sizden istediği tek şey, bana ulaşmayı dileyin. Ben her şeyi size teslim ederim. Siz bana teslim olun. Ben de size her şeyi teslim edeyim. Var mısınız?
2: Evet.
1: Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
2: Evet.
1: Dilden mi, kalpten mi?
2: Evet.
1: Bir Allah dostuna ulaşmayı düşünüyor musunuz?
2: Evet.
1: Siz o dosta ulaştığınız an, işte sizin için hayat o zaman başlıyor. Osmanlı'da dikkat edin, tövbe edenler şu sözü tekrar etmişlerdir. Artık ölürsek gam yemeyiz. Çünkü kainatın kapıları tövbeyle bize açılıyor. Göklerin kapısını Allah Teala tövbeyle bize açıyor. Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَاَسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا اَبْوَابِ سَمَائِ Ayetleri yalanlayanlar, kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. O zaman hayattayken göklerin kapısının size açılmasını istiyor musunuz?
2: Evet.
1: Dilden mi, kalpten mi?
2: Evet.
1: O zaman kalben ulaşmayı dileyeceksiniz. Kaç kişi şu anda kalben ulaşmayı diliyor? Nereden anlıyorsunuz diyeceksiniz. Üçüncü sualim şu. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Sevgili kardeşlerim, kalbin ilacı Allah zikridir. Sevgili kardeşlerim, tabii zaman kısa. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesi. Bu süre içerisinde ben şunu ifade etmek istiyorum. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ama bir şey söylemek istiyorum. Rabbimiz, kainatın sahibi Allah sizleri çok seviyor. Tek bir şey istiyor sizden. Ona kul olmanızı, ona dost olmanızı, mutlu bir hayat yaşamanızı istiyor. Ve bunun için elzem olan asıl ve detay, her neyse onu Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi, bir saadet reçetesi ve bir saadet garantisi. Kur'an'ın hedefi hidayet, hidayetin hedefi mutluluk. Siz de sahabe gibi iki cihan saadetine sahip olmak istiyorsanız, Kur'an'ın şifresi olan bir dileği hayatınıza alın, kalbinize yerleştirin. Kalben ulaşmayı dileyin. Bir kere daha tekrar ediyorum sevgili misafirler. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz?
2: Evet.
1: Dilden mi, kalpten mi?
2: Evet.
1: Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Çünkü Allah kalben ulaşmayı dilediğiniz an Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve Allah'ın katından değirmenin suyunu size gönderiyor. Hani diyor ya, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu değirmenin suyu Allah'ın katından geliyor. Allah deyin, o zaman Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve in levi istakamu ale tarikati, eğer tarikat üzere olsanız le eskaynahum ma'en gadakan, kalbinizin doyabileceği kadar rahmeti kalbinize göndeririz. O rahmette herkesi seversiniz. O rahmette herkesi dost edinirsiniz. O rahmette herkesin müşkülatını çözmeye çalışırsınız. O rahmetle mutluluğu yaşarsınız. Evet, hepinizin Allah Teala'nın fazlını, rahmetini, selavatını, bütün güzelliklerinizi Allah'ın size vermesini Rabbimizden Efendimiz ümmetiyle diyerek bu kısa sunuş konuşmasını burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öteden beri bir şey hep tartışılır. Allah'ın zatı görülür mü? Büyük kesim görülmez deyip işin içinden çıkar. İslam'ın beş şartıyla amel edenler için Allah'ın zatının görülmesi elbette imkansızdır. Çünkü Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü bedavadan açılmaz. Bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi Allah'ı görür mü? Göremez. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah'ı görür mü? Göremez. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman görür mü? Ruhu Allah'a ulaşır ama o göremez. Peki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamakta görür mü? Göremez. Peki nerede görür? Ulle levap olduğu zaman görür mü? Göremez. Muhlis olduğu zaman görür mü? Göremez. Peki bu kişi ihlas kademesini de aştı, salah makamına ulaştı. Allah onun günahlarını örttü. Görür mü? Hayır. Ona salah nuru verdi. Görür mü? Hayır. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirdi. Görür mü? Hayır. Onun iradesini teslim aldı. Görür mü? Görebilmesi için Allah-u Teala'nın bir işlev daha yapması lazım. Onu irşada memur ve mezun kılması lazım. İşte iradenin Allah'a teslimini müteakip Allah-u Teala bir kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. Bu onun mürşit olduğunu, ona tebliğidir, Allah'ın tebliğidir. Bu kişi Allah-u Teala'nın önünde tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Bir evvelki makamda, ihlas makamında. Ondan sonra da ruhunu ve çini ve nefsini evvelce Allah'a teslim etmiş olan bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Artık böyle bir insan için zikir söz konusu değildir. İradesi Allah'a teslim edildiği için kendi iradesini kullanarak zikir adı verilen işlevi yapamaz. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini kendi kendine söyleyerek 24 saati tamamlaması söz konusu değildir. İrade-i külliye onu kontrolü altına almıştır. Gene 24 saat o kişi Allah kelimesini tekrar eder. Ama kendi iradesiyle olmadığı için bu zikir değildir. Bu noktadan itibaren

O kişi için tesbih adını alır. Gene 24 saat Allah kelimesi o kişi tarafından tekrar edilmektedir. İç sesi devamlı olarak çınlamaktadır. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ama o kişinin kendi iradesiyle değil. 24 saat aralıksız olarak Allah'ın zatını, Allah'ın ismini kişi tekrar eder. İşte o zaman Allah Teala o kişiye zatını gösterir. Sadece selam makamının 5. kademesine ulaşarak Allah Teala'dan irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat yetkisi alan insanlar için geçerlidir. Öyleyse Allah yorulur mu sualinin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görünür. Ama ne zaman görünür? Herkes görür mü? Herkes görmez. Birinci gök katından sonra sitedin mintağadan yukarıya doğru yapılan bir yolculuktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse ruhlar Allah'ı görür mü? Elbette bütün ruhlar zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor? Allah'ın zatı görülür mü, görülmez mi? Bu istikamette Allah'ın söylediği nedir? İşte Beytullah konusunda Allah Teala şöyle söylüyor. Bakara Suresi'nin 140. ayet-i kerimesi. Em tekulune söylüyor musunuz? Yoksa siz şöyle mi, öyle mi diyorsunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'a ve Esbat'a ve onun torunlarına kânû. Kânû idiler. Hüden, Yahudi, ev Nesara veya Hristiyan mı diyorsunuz? Kul, de ki, entüm alemu. Eminlah. Sizler mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa hem Allah. Allah mı yoksa daha iyi biliyor? Ve ben azlemu mimmen. O kişiden daha zalim kim vardır ki? Keteme şehadeten, keteme ketmeder, gizler. Şehadeten, şehadeti, görüşü, görmeyi, indehu minallah. Allah'tan verilen, onun indindeki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katında Allah'ın zatının görülmesini onun katındaki şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır?
Daha zalim olan kimdir? Ve mallahu bi gafilin amma tamilun. Ve ma Allah ve Allah değildir. Bi gafilin gafil değildir. Amma ta'melun. Yaptıklarınızdan, işlediğiniz amellerden, yaptıklarınızdan gafil değildir. Bu ayet-i kerimenin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Önemli unsur nedir? Allah'ın nasip ettiği, Allah'ın katındaki şehadeti, şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır, diyor Allah Teala. Bu Sala makamına ulaşan, Sala makamının 5. mertebesine ulaşan, Allah'ın irşada memur ve menzum kılındığı cümlesiyle irşat makamını kendisine tebdi ettiği, mürşit standardına sahip olan, birinin Allah'ın katındaki Allah'ı kalp gözüyle görmesi olayıdır. Ama Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ma kezebel fuadu ma re'a. Ma kezebe, tekzip etmedi diyor. El fuadu, fuadi yani kalp gözüyle gördüğü şey, ma şeyi re'a. Baş gözüyle gördüğü

şeyi tekzip etmedi. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın katına çıktı. Sonsuzluklara bir anda yükseltti Allah-u Teala onu. Zatına ulaştırdı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğu sonsuz hızla yaptı. Çünkü bu yolculukta ruhu vücuduna, fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruh sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Onun için fizik vücudunu muhtevasına alarak, ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Ve ruhunun gözleriyle Allah Teala'yı gördü. Ve o zaman kalp gözüyle gördüğü Allah'ı ruhunun gözleriyle bu sefer gözle görmek imkanının sahibi oldu. Ama gördüğü şey birbirini tekzip etmedi. İkisi de aynıydı. Ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah, kalbindeki Fuat hasasıyla, görme idrakiyle gördüğü Allah ile bir farklılık göstermedi. Allah'ı görmüştü, gene Allah'ı gördü. Ve Allah ile konuşup emirleri aldıktan sonra tekrar geriye dönmesi söz konusu oldu. Öyleyse bir fizik vücut böyle bir yolculuğa dayanabilir mi? Dayanamaz. Mutlaka ruhun fizik vücuda örtü olması gerekiyordu. Ve Allah-u Teala onu gerçekleştirdi. Ruhu fizik vücudunu örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Öyle olduğu için ruhunun baş gözleriyle Allah-u Teala'nın gördü. Allah-u Teala'yı gördü. Daha önce kalp gözüyle Allah-u Teala'yı görmüştü. Kalbinin gördüğü Allah'ı ruhunun baş gözüyle gördüğü görüntü tekzip etmedi. İkisi de aynı görüntüydü. Allah Teala Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde ve la yemlikullezine yed'une bin nurihi şefaate İlla men şehida bil hakkı ve hum ya'lemun. Ondan başka dua ettikleri, yani Allah'tan başka taptıkları putlar, la yemlikune, malik değillerdir şefaate. Ya yemlikullezine yed'ûne min dunuhi şefaate. La yemlik malik değildir. Ellezine onlar ki yed'ûne dua ediyorlar. Min dunihi ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri şeyler, la yemlikul lezine şefaate, şefaate malik değildir der. Şefaate malik değildirler. İlla hariç men, o kişi hariç, şehide şahit olmuştur. Bil hakkı, hak ile. Yani hakka şahit olanlar. Ve hüm ve onlar yalemun. Ve onlar bilirler.
Allah'ın katındaki nizamı bilirler. Önde huzur namazının imamı olduğunu, arkasında iki kişi olduğunu, arkasında bir kişi olduğunu ve sıraları bilirler.

Ali ise Allah Teala görünür mü, görülmez mi müessesesi Kur'an'da cevap bulmuştur. Allah Teala bir sual sorulduğu zaman onun kafadan verilen cevaplarla savuşturulmasını uygun görmez. Hep Kur'an'dan ayetle desteklenmesini, sadece desteklenmesini değil, ispat edilmesini ister. İspat Kur'an'dandır. Bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendisine indirilen Kur'an'dan bahsetti. Sadece Kur'an. Ve ömrü boyunca söylediği şey hep Kur'an ayetleriydi. 14 asır sonra Allah Teala bize bütün öğrettiklerini Kur'an ayetleriyle sizlere ulaştırmamızı emretti. Bu sebeple biz Kur'an'ı söyleriz. Gerektiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a mutlak uygunlara kesin olarak inandığımız hadislerini söyleriz. Şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse hangi hadis Kur'an'a ters düşüyorsa o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi değildir. Sahih hadis değildir. İnsanlarsa asırlardan beri başka bir şeyi usul haline getirmişler. Bir hadis olarak değerlendirdikleri nesnenin delillerine bakıyorlar. Eğer o hadisin hadis olduğu konusunda ellerinde başka hadislerle delil oluşuyorsa o zaman o sahih hadistir diyorlar. Senedine bakıyorlar hadisin.

Ve ne yazık ki binlerce uydurma hadislerin arasına girmiş. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz sözü bu sebebe dayalı olarak söylenmiştir. İnsanların asırlar sonra bir sürü mevzu hadisi ortaya çıkaracakları ve bu mevzu hadislere itibar edecekleri ve de Kur'an'ı unutacakları Allah Teala tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette söylenmişti. O biliyordu. Onun için uyarıyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İnsanlar Allah'ın görülmesi konusunda da bir takım iddiaların sahibidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ki ben ve bana tabi olanlar hakkı görerek hakkı tavsiye ederiz. Hakka çağırırız. Öyleyse hakka çağıranlar işte Allah'ı görme standardına sahip olanlar onlardır ki onlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Peki bir insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman hangi hüviyette olur? İradesinde Allah'a teslim etmişse mutlaka irşat makamının sahibidir. İşte Allah'ı görenler irşat makamının sahipleri, o zaman sahabe bu makamın sahipleriydi. Onlar Allah'ı gördüler. Allah Teala sahabe için diyor ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-ahirin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Sabikun el-evvelin, affedersiniz. Evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört halife boyunca sahabe de o halifeler gibi irşada memur ve mezun standartlardaydı. Ne diyordu Allah Teala? Deyin ki bizim kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoktan unuttukları manevi tekamül artık insanlar arasında bir hüküm ifade etmiyor. Asırlar sonra şeytan insanları öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki her şey yok olmuş. Sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar İslam'ı bu 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Bir de hadis bu konuda var, mevzu bir hadis. Uydurulmuş bir hadis.
Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hadise göre. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyormuş ki ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet, gidersin. Hayır. Bunları yapan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın zatını görmeyi falan bir tarafa bıraktık. Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bu beş tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Evet, son derece önemli. Çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen küfürde, dilemeyen şirkte, dilemeyenin gideceği yer cehennem, dilemeyen şeytanın kulağı. O zaman sevgili kardeşlerim, bilelim ki İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın mezuniyet kapısı ise irşada memur ve mezun kılınmaktır. Mezuniyet, bir okuldan mezun olmak demek, o okulun muhtevasına sahip olarak oradaki öğretiyi başkalarına öğretmek konusunda yetki almak. Öyleyse bütün sahabe bu istikamette rüyetullahın Allah'ın zatını görme yetkisinin sahibi oldular mı? Evet, Allah Teala diyor ki Ali İmran 104'te, ey sahabe, aranızdan Hakk'a ulaştırmaya yetkili olan, münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. Âl-i İmran 104. Âl-i İmran 110'larda Allah Teala diyor ki, sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Kim Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah Teala'ya teslim etmişse, iradesini teslim edip de Allah'tan irşada memur ve mezun kılındın cevabını almışsa, işte o Allah'ın zatını gören bir kişidir. Münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyetin sahibidir. Bundan 4 asır evvel bütün sahabe bu şerefin sahibi oldular.

Onun için Allah Teala Allah'ın zatının görülebilmesi için Cennet makamından daha evvel de açabilir bir kişinin kalp gözünü. O zaman kişi arif olur. Ama bu kalp gözünün açılma olayının kesinleştiği yer Ulul Elbap makamıdır. İnsanlar Ulul Elbap makamında mutlaka daimi zikre ulaştıkları için Ulul Elbap olurlar. Çünkü Ulul Elbap daimi zikrin sahibi demek. Li Ulul Elbap yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken Allah'ı zikredin emrini vermiş Allah Teala. Bunu gerçekleştiren Ulul Elbap'tır. Ulul Elbap için ayaktayken, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte kişinin Ulul Elbap olduğu nokta, onun daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bunun tabii neticesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Ulul Elbap olan kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Ulul Elbap olan kişi ehli hayırdır. Her saniye Allah'ı zikrettiği için, kesintisiz bir zikirle zikrettiği için her an derecat kazanan birisidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihetle o kişi ehli hayırdır. Aynı zamanda ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayet 28 basamaktan hangisine aitse bir bakışta görür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün sahabe hedeflere ulaşmışlar. Hepsi Allah'ı kalp gözüyle görmek şerefine ermiş. Hepsi münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyete gelmiş. Hepsi hikmet sahibi. Allah yaratandır. İnsan bir yaratıktır. Ve Allah'ın en büyük nimeti yaratılana verdiği mahluka verdiği, insana da verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Rü'yetullah bütün insanlar için bir mazhariyettir. Üst seviye bir yetkidir. Allah'ın zatını gören insanlar nadir insanlardır. Aslında herkese kapılar açık mı? Herkese açık. Ama şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları bundan men eder noktaya neredeyse gelmiş. Evvela İslam'ı beş şarttan ibaret kabul ettirmiş. Bu tuzak zaten tek başına yeterli. Ve insanlar bunun doğru olduğunu zannediyorlar. İslam'ın beş şartı doğru yoldur ve orta yoldur. Eğer bir insan beş şartı gerçekleştirmezse o orta yolda değildir. Gideceği yer cehennemdir diyorlar. Beş şartı gerçekleştiren cehennemde birazcık kavrulduktan sonra cennete gidecek olandır
diyorlar. Ama mutlaka cennete gidecektir. Kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cezasını çektikten sonra cehennemde cennete gider sözünü bir hadis olarak insanlar başkalarına ispat vasıtası olarak kullanıyorlar. Oysa ki bu bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an açık ve kesin bir Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran bir ayıraçtır. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü sualine muhatap olduğunuz zaman onlara evet deyin. Allah'ın zatı görünür. Görülebilir ama bu gözlerle, baş gözleriyle değil. Şurada başka bir göz var. Kalp gözüyle. Daimi zikre ulaşmadan evvel de Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü açabilir. Fakat o kişi iradesini teslim etmedikçe Allah'ın zatını göremez. Kalp gözünün açılması başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Kalp gözü açılan kişi Allah-u Teala önce seyri sülükü gösterecekse önce ana dergahı gösterir. Ana dergahtaki toplantıyı, nasıl ders görüldüğünü, seyri sülükü nasıl çıkıldığını, onarlık sıraların nasıl oluştuğunu, oradaki ders öğretim dizaynında hepsini birer birer gösterir. Sonra birinci gökatını, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökatını ve yedinci katın yedi tane alemini gösterir Allah-u Teala. Ondan sonra Sitre-i Münteha'yı ve onun ötesinde Allah'ın katını gösterir. Allah'ın katındaki huzur namazını gösterir. Huzur namazının bütün özelliklerini gösterir. Sonra da en son göstereceği şey Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatı son rü'yettir. En üst seviye rü'yettir. Allah'ın zatını görmek şerefine eren kişi mutlaka irşat makamının sahibidir. Kim size Allah görülemez derse, ona Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesini, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesini, Necm suresinin 11. ayet-i kerimesini rahat rahat söyleyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını ister. Bütün mukaddes kitaplar, şu anda elde kalan Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim hep aynı hedefe yönelik olarak Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Allah-u Teala insanların mutluluğun şahikasına çıkmasını istiyor. Mutluluğu en üst boyutta yaşamasını istiyor. Yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı incelediğimizde de aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Yedi safa, dört tane de teslim. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanoğlu, sonra mürşidine tabi olacak. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyecek. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olacak. Bu tabiyet neticesinde ruhu Allah'a ulaşacak. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacak. 22. basamak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan olay ikinci devrede mürşide tabiyetle noktalanıyor. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslimidir. Kişinin zikrini çok büyük ölçüde arttırması lazım. Günde 18 saati aşması lazım. Gerçekleştirirse kolay bir dizaynla bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye ulaşacaktır. Daimi zikre vasıl olacaktır. Yani ulul elbap olacaktır. Lüplerin sır hazinelerinin sahipleri. Neden lüplerin sahibi? Çünkü Allah ile her an konuşabilen, her an ona sual sorabilen, ondan cevap alabilen bir kişi olmuştur artık. Daha üst boyutu var mı? Evet, kişi bir gün Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek ve Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirecek. İşte o zaman bu kişi mucizlerden birisi olacaktır. Altıncı kademe. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecek ve yedinci kademeye ulaşacaktır. Salihlerden olarak iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte size yaklaşık 4 dakika içinde bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmış olduk. Aynı zamanda İncil'i anlatmış olduk. Aynı zamanda Tevrat'ı anlatmış olduk. Hepsi bundan ibaret sevgili kardeşlerim. 7 safa, 4 tane de teslim. İşte bunlar konunun temeli. Bu standartların içinde her şey oluşacak. Ama bunları yaşamak boşuna bir olgu olmasa gerek. Allah-u Teala nefsini evvela tezkiye edilmesini istiyor. Yani yarı yarıya afetlerden kurtulmasını ve bunu Allah garanti ediyor. Ama sonraki safa yarıdan ötesi kişisel gayrete vabeste. Sevgili kardeşlerim, unutmayın bizler insanız. Ve başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse bu yaşantımızda hepimiz için
dikkat edilmesi gereken temel faktörler var. Davranışlarımızda insanlara sadece mutluluk ulaştırmalıyız. Allah Teala'nın bütün insanlar için temel emri budur, insanları sevmek ve onları mutlu kılmak için gereken her şeyi gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları takdirde mutlu olmaları mümkün değildir. Mutlu olmanın birinci safhası nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Bunu Allah garanti ediyor. Ama ikinci kısım, nefsin %51'den %100'e kadar nurlarla dolması olayı, kişisel gayrete %100 dayalıdır. Allah'ın yardımcı oluşu devre dışı kalmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynın sonuçlanması, hedefe doğru gitmesi boyunca etrafınızdaki insanlarla ilişkileriniz önemli olan bu konu. İnsanları ne kadar seviyorsunuz? Bu onlar için yapabileceğiniz fedakarlığa bağlı. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu da Allah için yapacağınız fedakarlığa bağlı. Allah ile fedakarlığınız ölçüsü zikirdir. Çünkü zikir Allah Teala tarafından 24 saat olarak emrolunmuştur. Önce az zikir, sonra günün yarısından daha fazla zikir, yani çok zikir, sonra da daimi zikir, zikri daim. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, ulaşmanız lazım gelen hedeftir. Allah için olduğunuz zaman, aynı anda başkaları için de olursunuz. İşte Allah için olmanın en üstün noktası orasıdır ki iradenizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu, etçinizi, nefsinizi ve iradenizi. O zaman mutluluklar hep sizin olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir bütündür. Mutluluğunuz herkese yayılmalı. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Bu sizin gayretinizi mutlaka odaklayacağınız bir konudur. Bu sebeple Allah Teala insanların sevilmesini istiyor. İnsanları sevin diyor. Sevin ki onları mutlu edebilirsiniz. Sevgisiz bir mutluluk düşünülemez. Nefret eden bir insan ömrü boyunca mutlu olamaz. Nefreti hep onu şeytanın hakimiyeti altında yaşatacaktır. Nefret şeytanın hakimiyeti altındaki bir duygudur. Nefsin afetlerinden bir tanesidir. Nefsin afetlerinden hangisi olursa olsun hepsi şeytanla birinci derecede ilişkilidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala biliniz ki
Hepinizi sever ama sevgisinin artması sizin sevgiye ulaşmanızla perçinlenir. Şöyle bir bakın bakalım kendinize. Allah'a ne veriyorsunuz? Allah için ne yapıyorsunuz? 5 vakit namaz mı? Evvela bileceksiniz ki farz 5 vakittir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 sünnet daha ilave etmişlerdi ona. Yani günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Her gün 7 vakit namaz. İşte bizim bir özelliğimiz de odur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izinden gideriz. O peygamberdir. Biz bir peygamber değiliz. Ama onu takip etmek asli görevimizdir. O bizim nebimizdir, peygamberimizdir. Allah kanunları koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sünnet-i seniyesiyle Allah'ın koyduğu kanunlar içerisinde hüküm ferma olur. Onun için kuşluk sünneti yani sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınan bir namaz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Ve teheccüd sünneti gece saat 12'den, şimdiki saatle gece 1'den sonra sabah namazına kadar olan devrede kılınan bir namaz. Teheccüd sünneti. Bu 2 sünnet bugüne kadar bizim kardeşlerimizle devam ettirdiğimiz 2 namazdır. Öyleyse hep onun sünneti seniyesine bakarız. Ne yapmış, nasıl yapmış? Öyleyse biz de ona uymalıyız mutlaka. Onun gibi yaşamalıyız. Elbette hiç kimseye onun gibi yaşamak nasip olmaz. O bir peygamberdi. Ama onun gibi olmaya çalışmak Allah-u Teala'nın temel emridir. Peygamberiniz de diyor sizin için esas bir örnek vardır diyor. Asli örnek. O bütün insanlığa örnek olmuştur. Ve bizim de yapmamız lazım gelen şey o ve sahabesi ne yaptıysa Allah için ne yaptılarsa onları gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, o ve sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse sizler de daimi zikrin sahibi olmak için elinizden gelen gayreti esirgememelisiniz. Elinize saati alıp en kolaydan başlayın. Günde 1 saat zikirden mesela. Ama ertesi gün bu 60 dakikayı 61 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 62 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 63 dakika yapacaksınız. Bu dakikalar çoğaldıkça eskisine alışık olduğunuz için size çok gelmeyecek.

Bunu 24 saate çıkarabilmeniz için 24 tane 60 dakika kullanmanız lazım. 10 tane olsa 600 gün, 20 tane olsa 1200 gün, 25 tane olsa 1500 gün. Yani 365 günlük bir devrede bir yıl olduğuna göre 4 yılda bu hedefe ulaşabilirsiniz. Sadece her gün birer dakika zikrinizi arttırmak suretiyle. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan yardım isterseniz yardımın geldiğini görürsünüz. O zaman sizin için söz konusu olan şey Allah'ın adını kesintisiz olarak zikretmektir. İsterseniz dilinizi kullanarak sessiz bir şekilde Allah kelimesini zikredebilirsiniz. Onun da kullanımı

olansa mutluluğun yakalayıcısıdır. Mutluluğu o insanlar avlayabilirler. Zikriniz daim zikre ulaştığı zaman karşınızda kızacağınız, nefret edeceğiniz hiç kimse kalmayacaktır. İnsanların hepsini seveceksiniz. Size kötü davranabilenleri de. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Düşünün ki siz bir kuş olarak, bir balık olarak, bir ağaç olarak yaratılmadınız. Bir insan olarak yaratıldınız. Yani kainattaki Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız. Sadece insan olarak yaratılmanız bile Allah'a ne kadar çok şükretmenizi gerektirir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün denizlerden bir balık olduğunuzu. Bir kuş olduğunuzu. Ama siz insansınız. İnsan olarak yaratılmak, bu konuda şuurlandırılmak Allah-u Teala tarafından aklınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. Sağlığınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. O kadar çok hamd edecek, şükredecek şeyiniz var ki. Geçinebilecek kadar para kazanıyorsanız ona hamd edin, şükredin. Eğer yetersiz seviyedeyseniz, biliniz ki arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Liyakatiniz arttıkça Allah'ın size verdiği artacaktır. Sakın haram lokma yiyenlerin o kazandıkları haram para sizi etkilemesin. Haram yiyen bunun bedelini Allah'a mutlaka ödeyecektir. Siz Allah için olacaksınız. Allah için yaşayacaksınız. Allah için kazandıklarınızın bir kısmının başkalarına ait olduğunu düşünerek onlara vereceksiniz. Her gün siz verdikçe Allah-u Teala'nın size verdikleri azalmayacak, çoğalacak. Bu söylediğimiz birçok insana garip gelir. Hem vereceğim hem de çoğalacak. Evet, aynen öyle. Hem vereceksiniz hem de elinizdeki para daha çok kişiye vermek üzere çoğalacak. Bilmediğiniz yerlerden paralar gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi kademeleri birer birer yükseldikçe Allah'ın onu her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevdiğini görecek ve yaşayacaktır. İşte bu sevgi denizi içerisinde Allah Teala o kişiye, o başkalarına ne kadar çok verirse Allah da daha çok verecektir. Elindeki o dağıtılacak olan miktar giderek büyüyecektir. Azalmayacaktır. Hiç bilmediği yerlerden ona başkalarına verebileceği
imkan.

olanlar sağlanacaktır. Bunu yapan Allah'tır. Allah, veriniz diyor fakirlere, veriniz diyor ki biz de size verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah rızası için ve başka insanların rızasını kazanmak için yapacaksınız. Allah için olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Allah için olmak başkaları için olmakla birbirine çok yakın iki noktadır. Allah Teala herkesin geçinebileceği bir para vardır, bir miktar vardır. Ondan daha fazlasını veriyorsa o daha fazlanın büyük kısmı başkaları içindir. Allah yolunda kullanılmak içindir. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda gerçekleşir, gerçekleştirir. Siz Allah için olmayı dilediğiniz an aslında kendi mutluluğunuzu dilemiş olursunuz. Ve adım adım o hedefe doğru yürürken her geçen gün güzelliklerin arttığını göreceksiniz. Her geçen gün yaşantınız sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan bir dizaynı içerecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde mutluluğu en güzel boyutlarda başkalarına yaşatmayı devam ettirdiğiniz sürece siz mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkes mutlaka sizin onlara mutluluk götürmeniz lazım gelen insanlardır. Onlarla ilgilenin. Problemlerini öğrenin. Dertlerine derman olmaya çalışın. Kim bunları yaparsa o başkaları için yaşayan bir insan olmuştur. Kendine ayıracak zamanı yoktur. Bu sebeple dünyadaki insanların en mutlusudur. Başkaları için yaşamak bu açıdan mutluluk açısından son derece önemli bir müessesedir. O, başkalarına nasıl yardım ederim diye düşünmekten, başkalarına nasıl faydalı olarak olabilirim diye düşünmekten ve her an onlara bu yardımı ulaştırmak düzeyinde olmasından, hayatının her dakikasını mutlulukla geçiren bir insandır. Kaynak budur. Başkalarını mutlu etmeye çalışmak, başkaları için yaşamak. İnsan ancak o zaman şunu görecektir. Başkalarını mutlu etmeye çalışan insan, bunu her başardığında mutlu ettiğinden daha büyük bir mutluluğa, başkalarının ulaştırdığı mutluluktan daha büyük bir mutluluğa sahip olur. Çünkü Allah Teala ona iki katını verir. Sevgili kardeşlerim, her taraftan etrafımızdaki insanları, onları mutlu edecek bir dizayn içerisinde hedef alırsanız
bunu yapabildiğiniz sürece asıl mutlu olanın siz olduğunu göreceksiniz. Ne kaybedersiniz ki? Bir deneyin. Allah-u Teala'nın koyduğu mutluluk kanununu, huzur kanununu Kur'an açık ve kesin bir şekilde şekillendirmiş. Akrabaya, ihtiyaç sahiplerine verin diyor. Ayrıca yardım edin diyor. Kimin bir problemi varsa o problemi çözmekte ona yardımcı olun. İster problemin çözülmesinde yardımcı olun, ister parasal yardım yapın. Hangi açıdan insanlara bir yardım ulaştırabilirseniz, siz o sırada mutlu bir insansınız. Allah'ın emrettiği boyutlarda bir yardımcısınız. İşte bunu hayatınıza bir bütün olarak yerleştirebilirseniz, artık sizin hayatınız başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya hayatı olacaktır. Davranışınız, konuşmalarınız, her an, her yerde yaptığınız şey o olacaktır. Başka insanlara yardım etmek. Onların dertlerini, problemlerini çözmeye çalışmak. Bunu yaptığınız sürece bütün mutluluk kapıları her bir kişi tarafından size Allah-u Teala tarafından açılmış olacaktır. Onlar sadece sebeptirler, vasıtadırlar. Mutluluğun sahibi sizsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun iki katı siz mutlu olursunuz. Her insan sizin için bir kapıdır. Mutluluk kapısı. Ona ne verebiliyorsunuz? Onu neyle mutlu ediyorsunuz? Onun gözlerindeki mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ülkemiz uzun zamandan beri Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri unutmuş durumda. Şu Osmanlı'ya dikkatle bakın. Dünyada en az suç işlenen ülke. Şu anda dünyada en çok suç işlenen 5. ülkeyiz. Her güzel şeyimiz ölmüş. Her güzel şeyimizi katletmişler. Başkalarına yardım. Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Çünkü Allah-u Teala başkalarına yardım etmemizi açık bir şekilde emrediyor. Yardım etmemizi istiyor. Öyleyse yardım etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki kim başkalarının yardımına koşarsa Allah da onların yardımına koşar. O insanlara daha çok verebilmesi için yardım eden kişiyi ödüllendirir. O kendisine paraların nereden geldiğini anlayamaz bile. Ama her zaman o insanlara yardım edebilecek olan bir imkanın sahibi olduğunu görecektir. Verdikçe
Elindeki azalmayacaktır, devamlı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden denemiyorsunuz? Gerçekten öyle mi diye. Denediğiniz zaman onu göreceksiniz. Allah'ın size yardımı her geçen gün artacak. Daha çok hizmet edesiniz, daha çok yardım edesiniz diye. Daha çok yardım ettikçe onun size verdikleri sizin yardımınızdan çok daha fazla artacak. Allah ile olan ilişkilerinizde bileceksiniz ki seven sevinir, nefret eden sevilmez. Şeytanın tuzağına düşmeyin. İnsanları düşman olarak görmeyin. Sizi sevmeyen insanlar olabilir. O onların problemidir. Ama siz onları gene sevmelisiniz. Nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Öyle davranışlarınız olur ki Allah Teala size o davranışı yaptırmıştır. Ama insanlar bunu nefsleri istikametinde değerlendirmişlerdir. O zaman yanlış sonuçlara ulaşacaklardır. Ama doğrunun sahibi Allah'tır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Başka insanlara değil, Allah'a hesap vereceksiniz. Onun için insanlar nasıl değerlendirirse değerlendirsin, sizler Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşayın. Arkanızda Allah'ın sevgisinin giderek büyüdüğünü, sizi kapladığını görün. Allah'ın sevgisi sizi kaplarsa siz sevilen bir insan olursunuz. Allah Teala tarafından sevilen bir insan. Sevgi mutluluğun kanadıdır. Mutluluktan uçarsınız. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Biz sevdik. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Hayatınız bu dünya üzerinde geçecek, yaşayacaksınız. Neden mutsuz bir yaşam olsun ki? Mutluluğunsa anahtarı varken neden sizi mutsuzluğa götürecek olan yanlış şeyleri yapıyorsunuz? Bizim aramıza ilk defa katılan kardeşlerimiz bir başka dünyadan gelirler. Geldikleri dünyada insanlarda hırs vardır, öfke vardır, kıskançlık vardır, nefsin bütün afetleri vardır. O aramıza katılan kardeşimizde de aynı şeyler vardır. Ama nefs tezkiyesini yeterli boyuta çıkardığı zaman, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki bunu Allah gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuş olacaktır. Ve bunu Allah Teala sağlamış olacaktır. Herkes için durum yaklaşık aynı şeydir. 7-8 aylık bir devre içinde kişi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla
ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Aslında daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu, Allah'a ait olan ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Herkes Allah-u Teala'nın hibe ettiği bir şeydir. Karşılıksız Allah-u Teala veriyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki insanlara mutluluk vermeye çalışın. Bazen mutluluk vermeye çalışırken sizin yaptığınız davranış biçimlerinin arkasında yatan Allah'ın hedefini bilemedikleri için üzülen insanlar olacaktır. Onları üzmemek konusunda her türlü gayretin sahibi olmalısınız. Bütün olayların bir dış görünüşü vardır, bir de Allah cephesinden değerlendirilmesi. Sevgili kardeşlerim, siz sadece Allah'ın o yanılmaz olan tek varlıktır. Emirlerini gerçekleştirin. O ne yaptırırsa en güzeli mutlaka odur. Ve sadece Allah için olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları başkalarını mutlu etmek üzere yaratmıştır. Ki o mutluluğu yaşayanlar da başkalarını mutlu etsinler. Şu dünyadaki bütün insanlar eğer başkalarını, diğerlerini mutlu etmek için yaşasalardı ne olurdu? Yaşasalardı bu dünya bir cennet olurdu. Sevgili kardeşlerim, böyle olanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlar, biliniz ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu odur ki, mutluluk veren mutlu olur. Mutlu kıldığından, mutlu ettiği kişiden daha fazla mutlu olur. Yeter ki onun niyeti diğer kişiyi, diğer kişileri, etrafındaki insanları mutlu etmek olsun. Öyleyse Allah'ın indinde muhteşem bir olayla karşı karşıyasınız. Allah garanti ediyor. Siz mutlu etmek için çalışın. Biz sizi o mutlu etmek için çalıştığınız insanın mutluluğundan çok daha fazla mutlulukla teçhiz ederiz. Mükafatlandırırız da diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Eğer siz birileriyle konuşuyorsanız, onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleyebiliyorsanız, hedefiniz onları mutlu etmekse, o zaman Allah-u Teala size de ona yaşattığınız mutluluğun aynını verir. Yetmez, ruhunuzla nefsinize huzur verir. Öyleyse hem siz hem de nefsiniz Allah-u Teala'dan mükafat alırsınız. Etrafınızdaki bir kişiye verdiğiniz mutluluğun bedelidir bu. Ama ikinci bir kişiye de aynı mutluluğu verdiğinizi düşünelim. Allah Teala tekrar iki katını size verecektir. 10 kişiyi mutlu edin. 20 katını versin Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar açık ki insanlar şeytan tarafından devamlı telkin aldıkları için yapmaları lazım gelen şeyin tam tersini yaparlar. İnsanlar kendilerini saysın isterler. Kendilerine hürmet etsin isterler. Kendilerini sevsin isterler. Asıl arkasında yatan maksat, başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları hep buralar avlar. Herkes de az çok vardır bu duygu. Başkalarından üstün olmak isteği. Bir gün Allah'ın dostu olacaksınız. O zaman göreceksiniz ki siz ne kadar başkaları için olursanız Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ne zaman kendiniz ön plana geçerseniz, o zaman mutluluğu yakalayamazsınız. Kendinize bir pay çıkarmak istiyorsanız, insanlar beni saysın, bana hürmet etsin diye bir davanın arkasına düşmüşseniz, o zaman ne insanlar size saygı duyar, ne de siz bu sebeple hedefinize
ulaşabilirsiniz. Belki nefret edilen bir kişi olursunuz. Başkalarını her davranışınızla size saygı göstermeye icbar ettiğiniz için, mecbur ettiğiniz için. Arkasında ne var? Nefsinizin kibir afeti. Arkasında ne var? Nefsinizin gurur afeti. Başkalarından üstün olma talebi. Sevgili kardeşlerim, sevin ki sevilesiniz. Ancak sevenler sevilir. Genel tercih bu istikamette. Eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlara sevginizi belli ederseniz, onlar da sizi mutlaka seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah en azdan en çoğa kadar bütün insanları sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar mutlaka insan olarak yarattığı herkese karşı bir nebze sevgisi vardır. Siz Allah'ı seviyorsanız, başkalarını da sevensiniz. Sevensiniz dediğimiz zaman Allah'ı sevmek mutlaka başka insanlara sevgiye götürür insanı. Başka insanları severseniz onlar da sizi sever. Sevginin bedeli sevgiyle ödenir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Mutlu edin ki siz onları mutlu ederken aldığınız hazla mutlu ettiğiniz kişiden çok fazla, çok daha fazla mutluluğa alışırsınız. Ayrıca o kişi bunun altında kalmayacaktır. O da sizi mutlu edecek olan bir davranış biçimi mutlaka sergileyecektir. Bu size iki kat sonuç sağlar. Başka insanları mutlu ederken duyduğunuz saadet, onların mutluluğu için çalışırken duyduğunuz saadet, huzur, sizin mutluluğunuzun temel sebebidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bir de bizim gözlüklerimizle bakın bakalım ne göreceksiniz. O zaman siz de bazen haykırmak geçer içinizden ne kadar mutlu olduğunuzu. Sevgili kardeşlerim, dostluk varken, huzur varken, neden mutluluğu ve huzuru yaşamak değil de nefret etmek? Ve tabii her nefretin arkasından mutlaka huzursuzluk gelir. Çünkü kimden nefret ederseniz o da sizden nefret eder. Ve de sizin ona yapacağınız her kötü davranış için karşılığı size o kişi tarafından ödenmeye çalışılır. Yani o da size ona yaptığınız hakaretin, ona onun üzerinde oluşturduğunuz nefretin bedeli size ödenir. İki tarafta kaybedenlerden olur. Hem kendinize hem karşınızdaki insana kazandırmak istemez misiniz? O zaman sevin. Sevginin
Hududu yoktur. Ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki kanunu koymuş Allah Teala, seven sevilir. Nefret edilenden nefret edilir. Ve en kötüsü, kötülük yapana kötülük yapılır. İşte bu genel kanunun bu noktasında bu kanundan dışarı çıkmanızı istiyoruz. Size eğer birisi kötülük ederse siz ona iyilikle karşılık vereceksiniz. Size kötü davranan kişiye size suratınızı asıp arkanızı çevirmeyin sakın. Ona yaklaşın. Onun iç dünyasını anlamaya çalışın, sorun. Size karşı nefreti, kini, öfkesi nereden kaynaklanmış? Ona deyin ki ben eğer seni üzecek olan bir şey yaptıysam Allah Teala'nın huzurunda evvela senden af dilerim. Beni affetmek büyüklüğünü gösterebilir misin? Bu yaptığım hata her neyse onu telafi etmek için ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hangi noktada seni nasıl yaraladım? Sana nasıl kötü bir davranış biçimi sergiledim ki seni bana karşı muver görüyorum? İkrar olmuşsun, üzülmüşsün, sıkılmışsın. Bunu yüzünden gözlerinden okuyorum. O zaman bana bir fırsat vermeni istiyorum senden, diliyorum. Lütfen. Sana nasıl bir yardımda bulunayım ki? Nasıl senin gönlünü alayım ki? Aramızdaki buzları eritelim. Allah Teala bana sevgiyi öğretti. Ama ben demek ki bunu öğrenememişim. Seni kırabildiğime göre ben bu sevgiyi öğrenememişim. Ama şimdi ders alma zamanı benim için. Sana öyle bir şey yapmış olmalıyım ki sen benden muver olmuş gibisin. Benim sana yaptığım bir davranış biçimi sebebiyle bana dargın gibisin. Lütfen bana hatamı söyle. Bu hatamı mutlaka telafi etmek istiyorum. Onun senin üzerindeki bıraktığı negatif tesiri yok etmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Benim bildiğim sen de bana karşı sevgi besliyordun. Ama şimdi bakıyorum ki şu anda sana yaptığım bir yanlış davranış sebebiyle bana karşı soğuksun. Davranışlarında bir kırgınlık görüyorum. Bana kendimi affettirmek fırsatını tanımalısın. Senden bunu rica ediyorum. Yaptığım yanlışlık her neyse, her şeyden evvel onu bilerek yapmadığımı ifade etmek isterim. Ben seni çok seviyorum. Sevginin ışığında seni kıracak bir damlanın için benim indimde oluşmaması lazım. Yoksa kendimi affedemem. Ama görüyorum ki sen bana karşı kırgınsın. Öyleyse ne yaptığımı söyle ki telafi edeyim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili izleyenlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ki bunları size anlatabiliyorum.
Öyleyse söylediklerimizi onları tatbik etmek hedefine dayalı olarak dinleyin. Pişman olmazsınız. Çünkü bu söylediklerimi tatbik etmenin arkası mutlaka saadettir. Huzuru yakalayabilmektir. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenler olabilir. Her zaman olmuştur bu. Siz iyi de olsanız size kötü davrananlar çıkacaktır. Bilemediğiniz bir sebepten dolayı belki onlardan üstün olmanıza tahammül edemedikleri için size kötü davrananlar olacaktır. Peki bu üstünlük noktasına nasıl varmışlar? Onlar size kötü davranmışlar ama siz onlara kötü davranmamışsınız. Onların beklemediği şekilde farklı davranışlar sergilemişsiniz. İnsanlar vardır, sizin kendilerine olan sevgilerini ibretle izlerler, sonra bakarlar başkalarına nasıl davranıyorsunuz. Eğer başka birisine olan davranışınız, onlara karşı olan davranışlarınızdan daha sevgi doluysa, o zaman kıskanılırsınız. Bu o kişinin size biraz daha buruk bakmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bu da elde olmayan bir şey. Ne kadar gayret etseniz herkese eşit davranmaya, bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Bu davranış biçimlerinde sevgili kardeşlerim, farkına bile varmadan insanların sizden razı olmamasına sebebiyet verirsiniz, verebilirsiniz. Bilerek isteyerek kimseye bir şey yapmasanız da anlayamadığınız sebeplerden dolayı insanlar size kızabilirler, surat asabilirler. Ne olur? Sanki onlar size kızsalar da siz onlara kızmasanız, onlar size surat assalar da siz onlara surat asmasanız, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama şeytan insanların gururuna hitap ederek onları oradan avlar. Sen ondan daha aşağı bir insan mısın ki ondan af dileyeceksin? Şeytan, dikkat edin sevgili kardeşlerim, her olayın arkasında o mutlaka vardır. Her olayda bir pundunu arar. Acaba sizi etrafınızdaki insanlarla nasıl kapıştırsın? Nasıl onlara bir fenalık etmenizi sağlasın? Nasıl onlara kötü bir davranışta bulunmanızı sağlasın? Nasıl onların kalbini kırmanızı sağlasın ki aranızdaki dostluk düşmanlığa dönsün? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradan her şey öyle güzel görünüyor ki. Şöyle bir bakıyoruz etrafımıza. Etrafımızdaki herkes bize dost. Bizim kardeşlerimizden olsun, dışarıdan olsun, herkes dost. Neden? Yani bizim hayatımızı gören, bize yaklaşan, etrafımızda olan şu veya bu sebeple bizi tanıyan herkes neden bizden razı? Bir tek sebebi var. Biz onları seviyoruz. Ve bu sevgimizi her zaman gösteririz. Herkesle ayrı ayrı meşgul oluruz. Herkesi severiz. Sevgili kardeşlerim,
Öyle bir dizayn ki eğer insanlar için bir şeyler yapacaksanız hep güzel şeyler yapın. O insanlar sizi sevsinler. Çok sevsinler. Onlara sevginizi ulaştırın. Sevgiyle yaşayın. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Siz de öğrenin ve başkalarına öğretin ki onlar da siz sevmeyi öğrendikten sonra yaşayacağınız mutluluğu sizden öğrensinler. Onlar da yaşasınlar. Mutlu olmak herkesin hem hakkıdır hem de ihtiyacıdır. Herkes başkalarını kendilerinden aşağıda görmek suretiyle mutlu olacaklarını zannederler. Ben ondan büyüğüm hissi aslında gururdur. Gurursa nefsin bir afetidir. Hiçbir devrede tevazuu elden bırakmamalısınız. Emir ve kumanda mevkiinde olabilirsiniz. Bu sizin gururlu olmanızı, kibirli olmanızı gerektirmez. Bu sizin insanlara sert davranmanızı gerektirmez. Bu sizin insanları sevmemenizi gerektirmez. İnsanlara hakim olmaya zemin aramak nefsin tahakküm afetine kapı açmak demektir. Tahakküm hükmetme arzusu. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer Allah size hükmetmiş olsaydı, onun hep sizi mutlu etmek üzere hükmettiğini görecektiniz. Eğer siz de insanlara hükmediyorsanız, sadece bir tek yolunuz var. Onları mutlu etmek istikametinde hükmedeceksiniz. Öyle ki sizin idareniz altında onlar mutluluğu yaşasınlar. İşte siz o arada onlara bu mutluluğu yaşatırken onların yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını yaşarsınız. Çünkü o kişi sizin vasıtanızla mutlu olmuştur. Onun mutluluğu herhangi bir davranışınızla siz ulaştırdınız. Onu mutlu etmeyi başardınız. Bunu yapan sizsiniz. İşte ondaki bu mutluluğu hissettiğiniz anda hayretle görürsünüz ki eğer o güne kadar kendinizi tahkik etmemişseniz hayretle görürsünüz ki siz ondan daha fazla mutlu oldunuz. İşte sır burada. Mutluluk veren, mutluluk verdiği kişiden daha fazla mutludur. O mutluluğu başkasına yaşatmanın hazzını yaşadığı için. Sevgili kardeşlerim, hep böyle olsanız, o zaman kimseyle kavga edemezsiniz. O zaman insanları seversiniz. İnsanların hükmetme arzusu nefsani bir talepten kaynaklanır. Bu tahakkümdür. Sakın tahakküme kapılarınızı açmayın. Kimseye hükmetmeye çalışmayın. Öyle bir noktada insanlar sizden
rahatsız olabilirler. Oysaki göreviniz bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak, onları mutlu kılmak ve böylece bu sebeple buna dayalı olarak onlardan daha fazla mutluluğu yaşamaktır. İsterseniz bencillik edin. Sadece mutluluğu yaşayabilmek için başkalarını mutlu edin. Sebep ve sonuç ilişkisine baktığınız zaman sonuç sizin ondan daha fazla mutlu olmanızdır. Başkasına ister onu mutlu etmek istikametinde güzel bir şeyler yaparsanız, isterseniz farkına bile varmadan artık size usul haline gelmiştir. Ona güzel bir şey yaparsanız o kişinin mutlu olduğunu yaşayacaksınız. O kişi huzur içinde olacak. Ona mutlu veren siz de sizin sebebinizle o kişi mutlu oldu diye huzur duyacaksınız, mutluluk duyacaksınız. Çünkü o kişinin mutluluğuna siz sebebiyet verdiniz. İşte Allah-u Teala'nın kanunu böyle. Aynaya bakan kendisini görür. Sevgili kardeşlerim, sevmek, sevilmenin başlangıç noktasıdır. Onlar beni sevsin, ben o zaman onları severim. Böyle bir düşünce sizi ömür boyu mutsuzluk çemberinin içinde, zincirinin içinde bırakır. Ömür boyu mutlu olamazsınız. Sev beni, seveyim seni. Bu şeytanın bütün insanlar üzerindeki tesiridir. Sevgili kardeşlerim, hayır. Biz diyoruz ki, Allah bize diyor ki, sevin ki sevilesiniz. Diyor ki severseniz sevilirsiniz. Diyor ki siz karşılıksız olarak sevginizi verin. O karşılıksız sevginin size ne kadar sevgiyi geri getirdiğini hayretle müşahede edeceksiniz. Bir şey bekleyerek değil, gönlünüzün zenginliğinden, gönülden gelen bir taleple herkese iyilik etmeye çalışın. Her an bu fırsatı etrafınızda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde devamlı bir dizayn görüyoruz. Sevmek. Sevgili kardeşlerim, nefret üzerine kurulan bir dünyada nefret eden kişi karşı taraftan kendisine nefretle cevap verileceği için muhatabı her zaman kendisinden nefret eden birileri olacağı için o kişinin mutluluğunu düşünmek mümkün değildir. O kişi huzur içinde yaşayamaz. Hep huzursuzdur. Başkaları kendisine kötü davrandığı için. Oysa ki başkalarının kendisine kötü davranması bu insanların etrafındakilere o başkalarına kötü davranması sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz fedakarlık edin. Başkalarından bir şey beklemeyin. Her zaman terazi sizin lehinize aşağı doğru insin. Sizin ağırlığınızla siz terazinin sizin tarafınızdaki kefesi aşağı insin ki karşınızdakinin kefesi yükselsin. İnsanları yüceltmekten huzur duymalısınız. Mutluluk duymalısınız.
Onlara mutluluğu ulaştırmalısınız, huzuru ulaştırmalısınız. Bütün güzellikleri onlarla birlikte yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bir yakalasanız, bir ucundan sevgiyi, nefsinizin gurur afetini, kibir afetini, başkalarına tahakküm etme arzusunu tanımaya çalışın. Eğer siz müsaade etmezseniz, nefsiniz bunu yapamaz. Sevgili kardeşlerim, neden dünyayı kendinize kapkaranlık bir dünya haline ulaşacak biçimde bir göstergeye sahip kılıyorsunuz? Yazık değil mi? Neden mutlu değilsiniz? Çünkü başkalarını mutlu etmek konusunda hiçbir talebiniz yok. O zaman başkalarının da sizi mutlu etmek konusunda hiçbir talebi olmayacaktır. Böyle başa, böyle tıraş. Sevgili kardeşlerim,

Eğer insanları severseniz, etrafınızda hep sizi seven insanlar görürsünüz. Gülümseyen yüzler görürsünüz. Seven kalpler görürsünüz. Bu onların sevmesiyle başlamaz. Sizin onları sevmenizle başlar. Sakın başkalarından bir şey beklemeyin. Siz karşılıksız verin. Sevginizi verin insanlara. Karşılık beklemeyin. O beklemediğiniz karşılık size isteseniz de istemeseniz de geri dönecektir. Siz etrafınızdaki bütün insanlara en güzel davranışın sahibi olarak yaklaşırsanız, onları sevdiğinizi gözlerinizden onlar anlarlarsa, yüzünüzdeki Allah'ın aksettirdiği sevgiyi hissederlerse, o zaman göreceksiniz ki onlar sizi sevmemezlik edemezler. Ellerinde değildir. Seven kişi, sevgili kardeşlerim, mutlaka sevilir. Hani bazı insanlar vardır, akılları sıra yüz vermezler insanlara. Sert davranırlar, saygı görmek isterler. Gördüklerini kabul edelim. Ne karşılığı bir sevgi bu? Korku karşılığı bir sevgi. Affedersin, saygı. Değer mi? İnsanlardan saygı görmek için onlara kötü davranmak, ters davranmak, hakim olduğu intibanı vermek. Neden? Çünkü şeytanın o konuda telkini var. Şeytan herkesin birbiriyle kavgalı olmasını istediği için, herkesin mutsuz olmasını istediği için insanları hep negatif istikamette işler. Birisi diyelim ki sizinle karşılaştı ama sizden evvel başka birisiyle kavga etmiş. O farkına bile varmadan size karşı belki içinde de olan, çıkamamış olan o nefretini bilmediği bir sebepten dolayı size karşı da kullanabilir. Farkına bile varmaz sizi kırdığının. Siz onun davranış biçiminden alınmazsanız ona belki sorarsınız. Ne oldu sana? Nasıl yardım edebilirim? Seni biraz üzgün görüyorum. Bu bile sizin onu sevdiğinizin bir göstergesidir. Ona yaklaşın. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Yardımcı olmaya çalışın. Böyle bir dizaynda insanlara her zaman yardım elinizi uzatmalısınız. Hangi arkadaşınızı, kardeşinizi huzursuz görürseniz, sıkıntılı görürseniz yaklaşın yanına. Sorun. Ona bir yardımınız mümkün olabilir mi diye

Kimse her şeyini kendisi imal edemez. Hep başkalarının ürettiği bir şeyleri yemek veya kullanmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse her an bir şeyleri paylaşmak durumundayız. Başka insanlarla mesela aynı odayı sizin misafiriniz olurlar veya siz onlara misafir gidersiniz. Sizi ziyaret ederler veya siz ziyaret edersiniz. Şu veya bu sebeple insanları her konuştuğunuz kişiye sizden gitmesi lazım gelen sinyaller mutlaka mutluluk sinyalleri olmalı. Siz mutluysanız başkalarını da mutlu edecek olan sırrın sahibisiniz demektir. Hep öyle yapın. Bütün davranışlarınızla başkalarını mutlu ve huzurlu kılmaya çalışın. Herkes sizinle mutlu olsun. Sizin saadetinizi sizinle paylaşsın. Sizin onlara ulaştıracağınız her sevgi hamlesi onlardan size sevginin geri dönmesini sağlayacaktır. Herkese bunu yapın, en çok kazançlı siz olursunuz. Herkese onları sevdiğinizi belli ederseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İşte böyle bir dizaynda sizden etrafınıza her an sevginin bütün boyutlarıyla yaşandığı, bütün boyutlara ulaştığı bir ortamda onlar tarafından sevilen bir insan olursunuz. Hiçbir düşmanınız olmasın sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuz olsun. Allah-u Teala'nın bu davranışlarınız sebebiyle herkesi size dost kılması dualarımızla bu konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tek fırka. O tek fırkaya dahil olmak.

fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka var. Bir tek din var. İnsanlar şu anda Hristiyanlık, Musevilik ve İslam diye üç kitap mevcut olduğu için üç ayrı dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Ve yüzyıllar boyunca hep aynı ayrım yapılmış. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını düşünmüşler. Ama Allah Teala bize öğretti ki dinler diye bir konu söz konusu değildir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da babanız İbrahim diyor Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Son üç kitap verilen son üç peygambere baktığımız zaman Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geldiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'den geldiğini görüyoruz. Ama aynı baba Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde konular dinler açısından incelendiğinde dinler diye bir şeyin mevcut olmadığını Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Tevrat indirilen bu kitabın, Tevrat'ın Hazreti İbrahim'in dinini ifade ettiğini söylüyor. Tevrat'taki din için Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala. Bir başka ifadeyle Tevrat Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. İncil Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Bu yüzeydeki dalga. Daha derin indiğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini oluşturan 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Ve bunun dışında bir şey yok. Başlangıçtan itibaren sona kadar ulaşan 28 basamaklık bir dizaynda Allah Teala hep Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatmış. O zaman dinlerin mevcut olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dinler yok. Bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.
Bu dinin özelliğini düşündüğümüz zaman sevgili kardeşlerim, bu dinin yedi safa dört tane teslim içerdiğini görüyoruz. Birinci safa Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa tövbe-i nasuh, muhlis olmak. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmak. İrşada memur ve mezun kılınmak. Allah Teala üç kitaplı dinin kitaplarına aynı esasları koymuş. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üç dinde, Tevrat'taki dinde, İncil'deki dinde, Kur'an-ı Kerim'deki dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte bu Hanif dininin muhtevası bize ne anlatıyor? Burada Hanif dininde insanlar Allah'a mülaki olmayı diliyorlar ve mürşitlerine tabi oluyorlar ikinci kademede. Tabi olunca ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı yolculuk. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerini incelediğimiz zaman birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Üç kitapta da vahdet konunun esasını teşkil ediyor. Tek bir Allah vardır. Sonra ikinci faktör. Tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tek fırka bugünkü konumuz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tek fırkadan sonra, yani tevhid akidesinden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka tevhid akidesini oluşturuyor. Üçüncü ayrım geliyor. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhumuzu 22. basamakta, fizik vücudumuzu 25. basamakta, nefsimizi 26. basamakta, irademizi 28. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü esası olan teslim burada şekilleniyor. Ve Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sizin de ona uymanız için size de şeriat kıldık." Demek ki Hazreti Nuh'un şeriatı neyse
Hazreti İbrahim'in şeriatı neyse, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse İslam'ın ayrı bir şeriatı, Hristiyanlığın ayrı bir şeriatı, Museviliğin ayrı bir şeriatı yok. Şeriat, yani dinin bütünü, üçünde de aynı. Üç esas. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu tevhidin muhtevasına baktığımız zaman tek bir fırka olayıyla karşı karşıyayız. Allah-u Teala hepimizden, dünyadaki bütün insanlardan tek bir fırkayı oluşturmamızı istiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Âl-i İmrân Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Cemiyan, hepiniz. Ve la teferreku ve fırkalara ayrılmayın. Ve eskürü nimetallahi, Allah'ın nimetini zikredin. Aleykum, üzerinize verdiği Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki iskuntum adaen, siz birbirinize düşmandınız. Fe'ellefe beyne kulübikum, o kalplerinizin arasını tehlif etti, birleştirdi. Ve asbahtüm, ve oldunuz bi nimetihi, onun nimetiyle, Allah'ın nimetiyle ihvana, ihvan kardeşler oldunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir kardeşler? O tek fırkanın içinde bulunanlar. Kimdir o tek fırkanın sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde kainatta bir tek dinin mevcut olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hanif olduğunu ve bu dinin ezeli ve ebedi olduğunu söylüyor. Diyor ki Habibim, hanif olarak ve çini zatını dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki sen hanif olarak yaratıldın. O hanif fıtratıyla ki Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. O din ki hanif dini ki o din ezeli ve ebedi dindir. Ezelden ebede kadar hep sadece bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Ve sen de hanifsin. Ve şöyle bitiriyor Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesini. Allah'ın ne dininde değişiklik görebilirsin ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında. Allah'ın bir tek dini olmuştur ezeli ve ebedi olarak. O din hanif dinidir. Ve bütün insanları Allah'ın bu hanif dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bütün insanlar sadece bir tek dini, sadece hanif dinini
yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlardır. İşte onun için Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmayınız diyor. Tek bir fırkada olunuz diyor. Ve Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden Allah Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradının ne olduğunu görüyoruz. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusirat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dilediyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne görüyoruz? Rum 31 ve 32'yi birleştirdiğimiz zaman iki tane grup görüyoruz. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyen o tek fırkanın içine giriyor. Ne olarak giriyor? Takva sahibi olarak giriyor. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte olacaktı. Takva sahibi olamayacaktı. Ve gideceği yer mutlaka cehennem olacaktı. Fırkalara ayrılanların muhtevasına baktığımız zaman bunların gidecekleri yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Dileseler de o zaman takva sahibi olacaklardı. Cennete girecek olanlar da sadece takva sahipleri. Bu dilemeyenlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de gizli şirkte olanlar olarak o surette açıklanmış. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o takva sahibi olamaz. Dilemediği sürece o kişi takva sahibi değildir. Böyle olduğu için de şirktedir ve gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi olmayan kişi aynı zamanda kafir hüviyetinde Allah Teala tarafından ifade ediliyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse Allah Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri, onlar müminler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tek fırkanın dışında kalanlar. Allah Teala bu sebeple fırkalara ayrılmamızı istemiyor. Aynı şeriatın sahibi olan insanlar şunu bilecekler ki Allah Teala kıyamete kadar bütün insanları hanif fıtratıyla yaratacaktır. Yani hanif dinini yaşayabilecek özelliklerle donatılmış olarak yaratacaktır. Bütün insanlar hanif fıtratının standartları içinde yaratılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan, mürşidine tabi olabilecek efsafta, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek vasıfların sahibi,
fizik vücudun nefsini Allah'a teslim edebilecek bir hüviyet içerisinde ve nefsinden sonra iradesini de Allah'a teslim edebilecek bir muhteva içerisinde Allah-u Teala insanoğlunu yaratmış. İşte önemli olan o tek fırkada olmaktır. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fe asbâhtüm bi nimetihi ihvâna. Onun nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nâre. Siz bir ateş çukurunun içindeydiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Fe enkazukum minha. Ve sizleri oradan Allah kurtardı. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi. İşte bu sebeple buna dayalı olarak yübeyyinullahu Allah size beyan ediyor ki lekum sizin için size ayatihi ayetlerini لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi Allah'ın ipinin ne olduğunu gösteriyor bize. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu bir dilektir. Bütün insanları cehennemden kurtarır. İnsanların hepsinin gideceği yer cehennem olacaktı. Eğer Allah-u Teala insanlara bu hakikatleri öğrettikten sonra insanlar onu tatbik etmeselerdi. Kıyamete kadar geçecek devre zarfında insanlardan bir kısmı fırkalara ayrılmayacaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Allah onları daha sonra ruh vücutlarından ayrılmış olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak suretiyle ermiş evliya hüviyetine ulaştıracaktır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gidecekleri yer mutlak cehennem olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürlerse gidecekleri yer birinci kat cennet oluyor. O kademeyi aşmış, mürşitlerine ulaşmış. Ondan sonra ölmeleri söz konusuysa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaklardır. Daha ötede eğer ruhlarını Allah'a ulaştırabilmişlerse ki son derece kolay bir olaydır. Çünkü kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İnsanlar Allah'a ulaşmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dilek üzerinde Allah o kişiye tesire başlayacak ve kişiyi mürşidine ulaştıracak. O zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru ana dergâhta olanlarla birlikte bir yolculuğa çıkacak. Hangi tarikatta olursa olsun bütün insanların geleceği yer mutlaka
ana dergâhtır. Bu dergâh devrin imamının dergâhıdır. Ve orada Seyir-i Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katı açılacaktır. 7. katta 7 tane alem geçirecektir. Ve insanların ruhları birer birer zikirlerini tamamladıkça Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacaklardır. Böylece Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiş, yeniden teslim edilmiş olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey bu sebeple fırkalara ayrılmamaktır. Fırkalara ayrılmamanın temelinde bir tek şey yatıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaştıran bir fırkanın içindedir. Allah'a ulaşan bir fırkanın içindedir. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Muhakkak ki bu sırat-ı müstakimen. Benim müstakim olan yolumdur. Fettebi'uhu, öyleyse ona, o yola, sırat-ı müstakime tabi ol. Ve la tettebi'us sübüle, başka yollara sakın tabi olma. Fetteferreke, fetteferreke bikum an sebilih. Eğer tabi olursan ifadesini otomatik olarak ekliyoruz. Eğer tabi olursanız diyor Allah Teala. Bu eğer tabi olursanız ifadesini kullanmamış. Ama elate tebu subule, yollara, bu yolun dışında kalan yollara tabi olmayınız ifadesinden sonra geliyor. Feteferekka bikum an sebilihi. Öyle yaptığınız takdirde, oradaki fe, öyle yaptığınız takdirde sizi Allah'a ulaştıran yegane sebebi olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırır, tefrik eder, ayırır. Zalikum vasakum bihi. İşte Allah Teala size onunla vasiyet etti. Allah'ın vasiyeti ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Böyle onunla size vasiyet etti ki böylece siz takva sahibi olasınız. Lealekum zalikum vassakum bihi. İşte böyle size onunla vasiyet etti ki lealekum tettekun, umulur ki hidayete erersiniz. Umulur ki tettekun, takva sahibi olursunuz. Lealekum tettekun, umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah Teala bu tek fırkanın yolunun Allah olduğunu her vesileyle ifade etmiş. İnsanların takva sahibi olmaları Allah'a ulaşmayı diledikleri anda tahakkuk eder. Sonra kişi mürşidin ulaşıp tabi olduğunda ikinci takvanın sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü takvanın sahibi olacaktır. Fizik vücudu tesliminde
Dördüncü öğün, Nefsin Tesliminde beşinci. İrşad olduğu zaman altıncı. İrşada memur ve mezun kılındığı zaman, iradesinde Allah'a teslim ettiği zaman. Yedinci, takva safhasında olur. Öyleyse bu baptaki muhtevayı bu konudaki diğer ayetlerle pekiştirelim. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوكَهُمْ قِبْلَةَ الْمُشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz, bir yani sizleri ebrar kılacak bir davranış değildir. Velakin el birre, lakin bir, men ve o kişinin amene billahi, Allah'a amene olması, vel yevmil ahire, yevmil ahire inanması, vel melaketi, meleklere inanması, vel kitabı, kitaba inanması, ve nebiyin, ve nebilere inanması. Sonra devam ediyor. Bir, ve atel male, malını vermesi, ala hubbihi zevil kurba, vel yetama, vel mesakine, ve ibnes sebili. Sevdiği maldan akrabalara, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara yani, yolda kalmış yolculara,

ibn-i Sebil'i ve Sa'iline ve fil rika ve kame salatı ve ate zekate ve yetimlere, miskinlere, çalışma arzında olan ihtiyarlara, yani yolda kalmış çocuklara, isteyenlere, kölelere ve esirlere vermesi ve zekatı vermesi bunların hepsidir diyor Allah-u Teala. El-Mufine bi ahdim izâ ahet verdikleri zaman ahdlerine vefa edenlere, es-sabirine ve sabredenlere fi vesâhi ve darrâhi zorlukta ve darlıkta sabredenlere ve hinel ber şiddetli savaş halinde ilâkellezîne sadaka sadaku işte onlar sadıklardır ve ulaike humul muttekun ve onlar takva sahipleridir. Ali İmran 193'te Allah-u Teala buyuruyor ki Rabbena innena semina minadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe aminu ve amenna. Ey Rabbimiz, Rabbena, ey Rabbimiz, innena muhakkak ki biz semina gördük, münadiyen bir münadiyi, söyleyen kişiyi gördük. Yunadi lil imani. İmana çağıran bir münadi gördük. Rabbinize iman edin diyen en aminu bir rabbiküm. Rabbinize iman edin diyen. Fe amenna. Biz de iman ettik. Rabbena Rabbimiz fafirlena zünübena. Bizden günahlarımızı ört. Günahlarımızı mağfiret eyle. Ve kefir anna seyyiatine ve bizden seyyiatimizi ört ve teveffena meal ebrar ve bizi ebrar ile birlikte vefat ettir, öldür. Kimdir ebrar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar cehennemden kurtulmuşlardır. 7 safhalık bir müessese biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi Allah'a teslime kadar devam eden bu muhteva içerisindeki herkes ebrardır. Kimdir cennete giremeyecek olanlar? Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Ebrar, birilerinin sahipleri, cennete gidecek olanlar. Münafıklar, cehenneme gidecek olanlar. Nifak içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ebrar olmayanlar kimdir? Onlar füccardır. İşte Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesi. Kela inne kitabel ebrarı lefî illîn. Dikkat edin muhakkak ki ebrarın kitapları illiğindedir. Yani kader hücrelerindedir. 7.
Gök katındaki kader hücrelerinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, Hakk'a çağıran insanların kurtuluşunu ifade eden tek bir fırkada olma işlemi. Başlangıçta herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girer. Dedikten sonra mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Tek fırkanın içindedir. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır Allah Teala. O tek fırkadadır. Daha sonra bu kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Nefsini teslim edecektir. İrşad olacaktır. Yani tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir. Ve iradesini de Allah Teala'ya teslim edecektir. Böylece tek fırkada olmanın en üstün noktasına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sözlerimizi tamamlamayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Şeytanacım, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim maliki ömrüdin, iyâken abudu ve iyâken estâin ettenen sırâten müstakîmün. Sırâten lezzîne enamte aleyhim gâlim ve zâvî aleyhim ve nendâlin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir zikir sohbeti için. Mutluluğa davet konumuz. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan muradı sadece tek bir murattır. Yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister Allah Teala. Muradı sadece budur. Onun dışında bizden hiçbir şey istemez. Allah'a ibadet etmemiz Allah için gerekli değildir. Bizim için gereklidir. Her ibadet derecat kazandırır. Her ibadet, eğer kişinin kalbi Allah'a dönükse, mutlaka o kişiyi mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak bütün insanların hakkıdır. Herkes bu konuda hak sahibidir. Mutlu olmak aynı zamanda bütün insanların vazifesidir. Çünkü Allah Teala bu maksada mebni olmak üzere insanı yaratmıştır. Bu maksadı gerçekleştirmek üzere, bu maksadı bina etmek üzere, oluşturmak üzere Allah insanı yaratmıştır. Nedir maksat? İnsanoğlunun mutluluğu. Allah'ın başka bir hedefi yoktur. İnsan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını ister, o kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan olarak yaratıldınız. Mutlu olacaksınız. Mutlu olmak zorundasınız. Mutlu olmak sadece hakkınız değil, aynı zamanda vazifeniz. Eğer Allah'ın mutluluk formülünü tatbik sahasına koymazsanız, o zaman cezalandırılırsınız. Yani kendi kendinizi cezaya mahkum edersiniz. Allah Teala kimseyi cezalandırmaz. Muradı cezalandırmak değildir. Kullar kendi kendilerini Allah'ın mutluluk kanunlarına uygulamamak suretiyle cezaya mahkum kılarlar. Allah Teala diyor ki bir tarafta cehennemim var, bir tarafta cennetim var diyor. Ben diyor hepinizin cennete girmesini istiyorum. Bunun için de sizlerden talebim var. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi mi? Gerisini diyor bana bırakın. Ama bana ulaşmayı dilemek zorundasınız. Sizi o mutlu kılabilir. Bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Dilemiyorsanız mutlu olamazsınız diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlu olamaz. Öyleyse mutlu olmak hakkınızdır. Ama vazifenizi yaptığınız takdirde, yapmadığınız takdirde o zaman mutlu olmak hakkını kaybediyorsunuz. Mutlu olmayı hak etmediğiniz için, mutsuz olmayı seçtiğiniz için mutsuz oluyorsunuz. Öyleyse seçim insanın elinde. Ya mutlu olmayı seçer, Allah'a ulaşmayı diler ya da seçmez. O zaman da Allah'a ulaşmayı dilemez. Sadece dilemediği için de kurtuluşu mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilememek isyandır. Sevgili kardeşlerim,
Eğer Allah Teala kanununu açıkça ortaya koymuşsa, ben diyorsa bu Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi olarak indirdim. Hepinizi bu Kur'an-ı Kerim'le mutluluğa davet ediyorum. Duyduk duymadık demeyin. Kim davetime icabet etmezse onun gideceği yer cehennemdir. Kim davetime icabet ederse o mutlaka benim cennetime girer. Allah'ın daveti ne? Bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'ın daveti aslında mutluluğa davettir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişiyi üçüncü kat cennetine mutlaka çıkartacak ve o kişiye dünya saadetinin yarısından daha fazlasını da mutlaka verecek. Öyleyse Allah Teala Kur'an'la, ondan evvel indirdiği bütün mukaddes kitaplarla, bütün nebilere şeriat kitapları vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bütün nebilerin ismi geçiyor. Hepsine kitap vermiş. Ve kitap vermediği hiçbir nebi mevcut değil. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik." Bütün nebilere kitap vermiş, bütün nebilere hikmet de vermiş Allah Teala. Hepsini daimi zikre Allah ulaştırmış. Onlar kesbederek daimi zikre ulaşmamışlar. Onlar Allah-u Teala'nın Vehhab olarak onlara verdiği standartta daimi zikre ulaşmışlar. Allah-u Teala onlara karşılıksız vermiş, hibe etmiş. Vehbi olarak kazanmışlar daimi zikre hikmeti. Hepsine kitap vermiş Allah, hepsine hikmet de vermiş. Öyleyse bütün nebilerine verdiği şeriat kitapları aslında bütün insanlar için bir davetiyedir, mutluluk davetiyesidir. Tevrat'ta, İncil'de en son nebisine, en son peygamberine, Allah'ın indirdiği kainatın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim de bir saadette davettir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara şunu söylüyor: bu kitabı okuyun. Bu kitabı ben indirdim. Bu kitabın koruyucusu benim. Bu kitapta ne diyorsam ben onları size söz vermiş oluyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Kim de dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, saadet reçetesidir ve saadet garantisidir. Eğer cennet saadeti diyorsanız adına, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Elbette. Allah Teala herkese diyor ki mutlaka bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Kim dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Bana ulaşmayı dile diyor. Dilemen diyor benim sana verdiğim emrimdir. Eğer dilemezsen o zaman sana verdiğim vazifeyi yapmamış oluyorsun. Bu vazife diyor Allah Teala dünyanın en kolay vazifesidir. Sadece dileyeceksin. Hayır, onu yapmayacaksın.
Bana ulaşmayacaksın. Sadece bana ulaşmayı dilemeni istiyorum diyor Allah Teala. Bana ulaşmanı değil. Bana ulaşma konusunda bir dilek. Senden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı her kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası dünya saadetinin %50'den mutlaka daha ötesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk denilen müessese Allah'ın davetidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece mutluluğa davet eder.

Allah Teala'nın davet statüsüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Farz üzerinize diyor. Mürşide ulaşıp tabi olun diyor. Üzerinize farz. Ruhunuzu bana ulaştırın. Üzerinize farz. Fizik vücudunuzu bana teslim edin. Üzerinize farz. Nefsinizi bana teslim edin. Üzerinize farz. İrşada ulaşın. Üzerinize farz. İradenizi de bana teslim edin. Üzerinize farz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın davetlerini ard arda farzlar olarak görüyoruz. Her biri daha üst boyutta dünya saadeti, her biri daha üst boyutta cennet saadeti. Davetiye bir tek hedefi içermiyor. Eğer cennetle cehennem arasındaki seçimse söz konusu olan, iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde bizim cenneti mi cehennemi mi seçmemiz söz konusuysa, konunun bu başlangıç noktasındaysak, o zaman nereye ulaşıyoruz? Başlangıç noktasında kişi ya cenneti seçmiştir ya cehennemi. Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti seçmiştir. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişi mutlaka dünya saadetinin yarısından daha fazlasının sahibi olur. Bunu kişi gerçekleştirmez. Allah gerçekleştirir. Kişi sadece davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek daveti hepsinden evvel. Bir davet olarak var mı Kur'an-ı Kerim'de bu? Elbette var. Hadi gelin bakalım Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki: "Ellezine yufune bi ahd

Allah'ın ahdini ifa edenler. Dört teslimi de gerçekleştirirler ve misaklerini bozmazlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Onlar ahdlerini ifa ederler, misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi üç cümleye bakalım. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani onlar ruhlarında, beklerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Ve misaklerini bozmazlar. Eğer misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa, bu ahdallahi de ifade ediyor. Yani bu onlar misaklerini bozmazlar sözü cümlenin başına ait. Cümlenin başında ne var? Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler. Dört teslimi içeriyor ve misaklerini bozmazlar. Maide'deki misak Allah'a verdiğimiz kesin söz. Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere. Ruhumuzu da, beçimizi, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek üzere. Maide 7'de Allah Teala işittik, itaat ettik dediniz. Allah Teala ruhumuzdan, beçimizden, nefsimizden yemin, misak ve ahd istemiş. Biz de itaat etmişiz. Yemin vermişiz, misak vermişiz, ahd vermişiz Allah Teala'ya. Sonra Allah'a verdiğimiz bu ahdin ötesi de çıkmış ortaya. Yeminin de ötesi çıkmış. Çünkü Allah Teala Allah'ın ahdine itaat edin diyor ve Allah'ın vasiyetine itaat edin diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin ve bi'atullahi effu ve Allah'ın size yüklediği vasiyetini yerine getirin diyor Enam 152 ve 153. Ve Maide 7'de bunun misak adını aldığını görüyoruz. Bütün Allah-u Teala'nın dediklerini yerine getirdiğimiz zaman misak gerçekleşiyor. Allah ile aramızdaki anlaşmanın muhtevasında ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek var. Ve eğer ruh açısından bakıyorsanız, misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına müteallik olan Allah'a sözümüzdür. Ama eğer Allah'ın ahdi açısından bakıyorsanız, Allah'ın ahdi dört teslimi içerir. Bizim Allah'a verdiğimiz misak da dört teslimi içerir. Eğer bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah Teala. Ne demek itaat ettik? Yani Allah Teala bize diyor ki benim ahdim ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz. Benim ahdimi yerine getirecek misiniz? Ahdime itaat edecek misiniz diye soruyor Allah Teala. Diyoruz ki itaat edeceğiz diyoruz. Yani böylece Allah'a ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi aşan bir söz vermiş oluyoruz. Bu söz Allah'ın ahdine paralel bir söz. Allah açısından Allah'ın ahdi, bizim açımızdan bizim misakimiz Allah'a verilmiş

Kesin sözümüz. Kitabın ahdi. Bizden Allah Teala kitaptaki Allah'ın ahdine itaat edeceğimize dair söz almış. Bu kitaptaki ahit. Kitabın ahdi. İşte Rad 20-21'e dönüyoruz. Eğer Rad 20'deki ve la yenkudunel misak kelimesi cümlenin başına aitse, o zaman misak irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ama cümlenin ikinci kısmına aitse, orada Allah Teala diyor ki: "Vellezine yasulune ma emarallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ne? Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. O zaman misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği misak ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ruhumuz tarafından verilmiş. Ama ruh, fizik vücut ve nefsin beraberce topyekün verdiği bir yemin daha var. Bir her birinin yemini var. Misak ruhumuzun yemini, yemin nefsimizin yemini, ahd fizik vücudumuzun yemini, her biri Allah'a tek başına bir yemin vermiş. Yemin, misak ve ahd. Sonra üçünden birden Allah Teala bir yemin daha almış. Bunun adına gene ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adını koymuş Allah Teala. Misak diyor. Nefsinizin verdiği veya ruhunuzun verdiği veya fizik vücudunuzun verdiği misaki demiyor Allah Teala. Misakinizi diyor, hatırlayın. Ki o zaman anlıyoruz ki ruhumuz da bekçimiz de nefsimiz de beraberce Allah Teala'ya bir misak vermişiz. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesindeki ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar ifadesi cümlenin başına aitse, misak dört tane yemini birden kapsıyor. Eğer cümlenin sonuna aitse sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İkisine aitse hem ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor, hem de Allah'ın ahdini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah'ın ahdiyle eşit bir sözümüz var. Allah bizden bir yemin alıyor. Bunun adına da bizim misakimiz diyor. Bu misakin hem ruhumuzun Allah'a ulaşması olduğunu Rad 20-21'den anlıyoruz. Hem de bu misakin irademizin de Allah'a teslimi olduğunu 23'ten anlıyoruz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki Rad 23'te Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Hazil Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Onların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Rad suresinin 23. 21. ayet kelimesinden itibaren neticelerine bakalım. Rad 250. sayfa.

Ve Rahat 21'de ne diyordu Allah Teala? Vellezine sabel iptigaye Beyti Rabbihim ve ekumus salate ve enfekuhu mimma rezeknahum sırren ve alaniye ve yedreûne bil hasenâti seyyâh. Diyor ki Allah Teala, onlar sabırla Rablarının zatını dilerler. Burada da gene iki tarafı birden Allah Teala ifade etmiş. Yani Allah'ın zatını dileyenler Allah'ın zatına ulaşmayı dilerler. Onlar sadece ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. O zaman ruhların Allah'a verdiği misaki gerçekleştireceklerdir. Nitekim ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onu ifade ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ın zatını, Allah'ı dileyenler, Allah'ın veçhini dileyenler, Allah'ın veçhine ulaşmayı demiyor Allah Teala. Onlar Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Veçhini dileyen iki sebepten diler. Ya Allah'ın veçhini görmeyi diler, ya Allah'ın veçhine ulaşmayı diler. Ulaşmak 21. basamaktaki olgudur. Veçhini görmekse 28. basamağın son mertebesidir, 5. mertebesidir, 5. kademesidir. Ve 21. ayet-i kerimedeki ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O zaman burada bu ifade misaki ruhumuzun Allah'a verdiği söz olarak alıyor. Ama 22. ayet-i kerimeye geldiğimiz zaman orada bakıyoruz ki onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler ve onların makamı cennetü adn'dir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki onlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Kim adın cennetleriyle müjdelenmişse onlar mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. O zaman onların misaki iradelerini de Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyor. Onlar sabırla Allah'ın veçhini dileyenler hem Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı hem de neticede Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve gördükleri de kesin. Onlar adın cennetine konulacaklar diyor Allah Teala ve zürriyettihim ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim ve onların anne babalarından, zevcelerinden, eşlerinden ve zürriyetlerinden ve meleklerden de kim salaha ulaşmışsa onlar da onlarla beraber adın cennetlerine gideceklerdir diyor. Onların irşat makamına ulaşmaları gerekmiyor. Birisi ulaşırsa onların zürriyetlerinden gelenleri de Allah Teala alıyor cennetine. Yeter ki salaha ulaşsınlar. Salaha ulaştıkları zaman 5. kademede kabul ediyor Allah Teala onları. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın davetine dikkatle bakın. Ahdallahi 4 tane
sözü birden içeriyor. Ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Ve bir Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak var. O misak bu 4 tane teslimi birden içeriyor. Bir de gördüğümüz Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki misak var. O da nefsimizin, o da ruhumuzun Allah'a verdiği misaki içeriyor başlangıçta. Sonda da hepsinin birden Allah'a verdiği misaki içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iraden. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davet, davet mutluluk davetidir. Her biri ayrı bir mutluluktur. İşte Allah-u Teala herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Dilemeyenler diyor, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim de dilerse onlar diyor mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a kim yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah biz insanların iradesinden davetinin neticelerini almak istiyor. Allah'ın daveti ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bunun 7 tane safhasını koymuş, her birine davetiye çıkarmış Allah-u Teala. Ya eyyüellezine aminettekullâhe diyor Allah-u Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini oluşturuyor. Bir dileğe davet edilmişiz ve o dileği gerçekleştirirsek Allah-u Teala bizi kendi zatına ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası ve üzerimize farz mı? Onun için bakıyorduk Rad 20, 21 ve 22'ye. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından az olmasından korkarlar. Neden? Dilemezlerse Allah'a ulaşmayı, mutlaka günahları sevaplarından fazla olacak. Dilerlerse, sevapları günahlarından fazla olacak. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı kötü hesaptan korkuyorlarsa, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu nereden anlıyoruz bunların? Çünkü onlar huşu sahipleridir diyor. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler huşu sahibi olabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin huşu sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse huşu sahipleridir bunlar. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri oradan da belli ama daha açık olarak anlatıyor Allah Teala. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir.
Öyleyse kimdir ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Allah'ın zatını dileyenler. Bunlar Allah'ın zatını Allah'a ulaşmak için dileyenler. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Adın cennetine konulanlar. Yani Allah'a iradelerini de teslim etmek üzere Allah'ın veçhini dileyenler. Allah'ın veçhine, Allah'ın zatına ruhlarını teslim etmeyi dileyenler, Allah'ın zatını dileyenler, ayetin 20 ve 21. ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Ama 23. ayet-i kerime Allah'ın zatını görmeyi de dilediğini ifade ediyor aynı kişilerin. O zaman iradenin teslimi de söz konusu oluyor. Çünkü adın cennetinden bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala 3 ayette Rad 20, 21, 22 bu noktada 20, 21, 22'ye kadar getiriyor konuyu. Birinci kat, üçüncü kat cenneti de yedinci kat cenneti de ifade ediyor ayet. Öyleyse davetiye açık ve kesin. Peki Allah-u Teala irşat makamına ulaşmayı ikinci kat cenneti de buna da davet ediyor mu bizi? Evet. Ya eyyühellezine amenutukullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Yani isteyin ve ona tabi olun. Böylece ikinci kat cenneti de elde edin diyor Allah-u Teala. İkinci kat cenneti de davetiye çıkarmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden ulaştırmaya gelince davetiye 12 taneye yükseliyor. 12 defa davet var ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya. 12 tane davet var. 1 Zümer 53 ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani yönelerek ulaşın ve Allah'a teslim olun. Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat elini fe firru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enave ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a yönelirse zaten Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracak. Altıncı ayet-i kerime Allahü yedü darü selamı yehti men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyor. Altıncı ayet, yedinci ayet
Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevet ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Allah Teala'nın burada ifade buyurduğu hususa dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İşte Allah Teala diyor ki üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Şura 47. 8. ayet. Maide 7'de Allah misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Misak ruhumuzun dağılaşmasını ifade ediyor. 10. ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu buyuruluyor. Enam 152. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala. Allah'ın ahdinin ifası üç yeminiz birden, ki bunların arasında ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da söz konusu. On birinci ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor. Burada Allah Teala'nın ruhun Allah'a ulaştırmasını emrettiği kesinleşiyor. Farz olduğu kesinleşiyor. 11 ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnne Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Böylece 12 tane ayet-i kerime Allah'ın 3. daveti için üzerimize farz kılınmış. Allah Teala fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini üzerimize farz kılıyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ve Yasin Suresi 60 ve 61. ayetlerde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane İnnehu lekum adubun mübin ve en ubuduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bütün fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermişler. Allah'ın daveti var ki ahd veriyoruz. Daveti üzerine. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamak, o da farz olmuş üzerimize. Ve nefslerimizi halis kılmakla da emrolunmuşuz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Bu ayetle Allah Teala buyuruyor ki onlar emrolunmadılar.
nefslerini muhlis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Nefsimizin kalbinin muhlis olması, halis olması da ve böylece nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de üzerimize farz kılınmış, ona da davet olunmuşuz. Yirmi yedinci basamak. Fizik vücudumuz 25. basamakta, nefsimiz 27. basamakta Allah'a teslim olur. Onun da davetini almışız. Ve irşada da davet olunmuşuz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ucibu davetet dahi İza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun." Bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama bir şartla icabet ederiz diyor. Onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amen olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler ve neticede İrşada ulaşsınlar. Bu şartla olur diyor. Onlar da bizim davetimize icabet ederlerse. Bu ayet Bakara 186 hem Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılındığını, davet olunduğumuzu hem de irşada ulaşmaya davet olunduğumuzu gösteriyor. Yirmi sekizinci basamağın dördüncü mertebesi, 27. basamak nefsimizin teslimi, 28. basamağın dördüncü mertebesi irşada ulaşmak ve irademizin Allah'a teslimi de üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bakara 102: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun." Allah Teala diyor ki: "Ey amir olanlar, öyle bir takva ile Allah'a takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyle bir takvanın sahibi olun ve siz ölmeyin. Teslimi külliyle teslim olun, öyle ölün." diyor. Bu teslim Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde dile getirilmiş. Diyor ki Allah Teala: "Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a teslimse ve Allah'a çağırmak yetkisi onlara verilmişse bunlar Allah'ın mürşitleri. Nitekim böyle olduğu hemen görülecek. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu?" diyor Allah Teala. Seyyiate hasenatla karşılık verenler, seyyiate hasenatla söndürenler onlar Hazrül Azim'in sahipleridir. Ve bu yetki herkese verilmez diyor Allah Teala. Hazrül Azim, Fevzül Azim ve Ecrül Azim iradelerini de Allah'a teslim edenlerin müşterek vasıflarıdır. Sevgili kardeşlerim, bu davetlerin hepsi daha üst, daha üst, daha üst seviyede mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetidir. Dünya saadeti herhangi bir insandan farklı değildir. Mürşidine ulaşmak ikinci kat cenneti ifade eder. Gene mutlu, dünya mutluluğu başka insanlardan farklı değildir.
Ama ne zaman ruhunu bu kişiye, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırsa, üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de %50'den fazlasını elde etmiştir. Hem de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi çok basit bir sebeple. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cenneti almıştır. Dünya saadetinin %90'ına sahip olmuştur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi dünya saadetinin %100'üne ve beşinci kat cennetine Allah'ın sahip olmuştur. İrşada ulaşan altıncı kat cennete sahip olmuştur. Dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete, adın cennetine sahip olmuştur. Ve orada dünya saadetinde bütünü vardır. Saadetlerin en üst noktasıdır. Bütün insanlar için irşat makamına tayin edilen kişidir bu. Hepsi, görüyorsunuz ki hepsine davet var. Ve ulaştıkça daha üst seviyede bir mutluluğu hepimiz adım adım hak ediyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı mutluluk davetidir. Daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluk davetidir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu davetlerde başarıya ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst seviyesinin sizlere Allah-u Teala tarafından tevdi edilmesini, teslim edilmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

0: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadeti yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi. Bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var. Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere. Cennette tebşir edilen aşere, 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabende görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar, olanların bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki, de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini, veçin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi, o da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun, şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimse de cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir açıyorsunuz, hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız, hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil, bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman? Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti. Fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti. Nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti. İradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti. Tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi içinde varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam, umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç ümitleri yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amene olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amene olanlardır diyor Allah Teala. Ve amene olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Amenolar takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan.
1: Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminullah katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek, cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan, bize tabi olun ha, bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız. Nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek, dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız,

Vel asr suresinde vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki hangi asra acaba? Evvela saadet asrına 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amen olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? İyi, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Vel asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amen olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan da Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala. Muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir. Muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin. Bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta. Anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi çoğu öyledir. Evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ın, Hz. Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hz. İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini.
Hazreti

Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil, sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler, şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti, ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dileme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz.
milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat. Ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa,
Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'dan size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kulundunuz. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne iblisin en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece
insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün, bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah-u Teala? Biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık, babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah-u Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir.
O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki, İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır, yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız, onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş.
mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı onu da yok etmiş. İrşad makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir. Kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye, kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir, o kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler, bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve cin nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve cinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir. Bineceğiniz vapurdur. Bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar
olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar iblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur. Dünya sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman, özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman, zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Tellezzine enamte aleyhim gâlim maktubu aleyhim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerine şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.
1: İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı ve kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sırf ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde, bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz, beraberiz. Allah Teala bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Ne var ki zaten onun dışında sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Hepinizin ama hepinizin mutlu olması. Hem şu dünyada mutluluğu enine boyuna yaşamanız, dünyadaki en mutlu insanları oluşturmanız, hem de ahirette, yani kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Onun istediği tabii cennetin en üst bölümüne gitmeniz. Yani adın cennetlerine. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Birçok insan, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Hadi be sen de. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı belli değil. Yalan bu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi kimden duyarsınız deyin ki, aziz ve de muhterem kardeşim deyin. Senin söylediğin, senin farkında bile olmadığın bir yalanın sen bize tekrar ettiğin için doğru olmayan bir husus. Çünkü Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ne diyor? Hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe tabi olanları sahabe diyoruz. Sahabeyi tarif ediyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin, bütün insanları Allah'a davet ettiğimiz yol, hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol, yani kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Onlar sahabeydiler. Ne yaptılar? En güzelini yaptılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük müşrine ulaşıp tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşada ulaştılar. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip Hakk'a tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi oldular. Gelelim bize, bu zamanda yaşayan, siz sevgili kardeşlerimize, biz dediğim zaman, hem sizi, hem bizi, hepimizi birlikte düşünüyoruz. Öyleyse sualime cevap verin bakalım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği yerde başlar. Savaşlar, kavgalar bittiğinde mutluluk başlar. Azaldıkça mutluluğun oranı artar. Ama onlar mutluluk değildir. Artan zevkler vardır. Mutluluğun muhtevasına baktığınız zaman üç tane faktör göreceksiniz. Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İki, mutluluk devamlı
kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. 3. Mutluluk hem iç aleminizde hem dış aleminizde hem de Allah ile olan ilişkilerinizde üçünde birden oluşmalıdır. İç aleminizde mutlu olmalısınız. Nefsinizle ruhunuz arasında kavga bittiği zaman bunu başarabilirsiniz. Dış aleminizde mutlu olmak mecburiyetindesiniz. Eğer mutluluğu yaşamak istiyorsanız. Bu da ancak daimi zikirde gerçekleşebilen bir olaydır. Yani nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman başka insanlarla kavganız biter. Üçüncüsü, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde de tezahür eder. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne yapacakmışız? Daimi zikrin sahibi olacakmışız. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bütün problemler hepsi bütün boyutlarıyla örtülür. Artık sizin için sizi üzüntüye sokabilecek olan bir problem oluşmayacaktır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin çok ama çok güzel olduğu bir dünyada yaşamak. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte o zaman el eleyiz, gönül gönüleyiz. Aramıza düşmanlar giremez. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluştururuz. O her zaman bizimle beraberdir. İşte mutlu olmak budur. Her şey öylesine güzel ki, biz Allah'a nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz, sizler gibi dostlarımız var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hidayet çağının meşaleleri, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumun sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, uyuşturucu, sigara gibi bağımlılıkları olan insanların bu alışkanlıklarından kurtulmaları neyle mümkündür? Bu alışkanlıklar nefsimizin iptila afetinin fazla olması sebebiyle mi kişide ortaya çıkmaktadır? Sevgili kardeşlerim, bütün kötü alışkanlıklar hepsi şeytanın nefsimizin afetlerinin tesiriyle zaman içerisinde alışkanlık, tiryakilik, bağımlılık ve en sonunda iptila noktasına gelmesiyle bizi esareti altına almaktadırlar. Gerçekten de bu kötü alışkanlıkların kazanılmasında basamak basamak, iyilik de hedefe ulaşmada, maksimum seviye çıkmada tedirici basamaklar içerisinde olmaktadır. Negativite de, negatif alışkanlıklar da tedirici basamaklar içerisinde bizi esaret altına almaktadırlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız ve alışkanlığın, tiryakiliğin, bağımlılığın ve iptilanın insan vücuduna yerleşmesinde iblisin rolü olduğunu görüyoruz. Evet, şu anda gördüğümüz gibi 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yarım saatlik, yani 30 dakikalık süre içerisinde her gün bir konuyla ilgileniyorsak, bu işin giriş aşaması, o kötü alışkanlıkla düşme riski oluşuyor. Yarım saatte bir saat arasında ise alışkanlığın başlangıcı, gelişimi ve o kötü alışkanlığın düzenli hale gelmeye başladığını görüyoruz. 1 ile 2 saat arasında artık alışkanlık oturmuş vaziyettedir ve günlük rutine, eğer günde 24 saat zaman dilimi içerisinde 1-2 saat bir şeyle ilgileniyorsak artık o bizim için alışkanlık haline gelmiştir. 2-3 saat süre içerisinde devam ediyorsa bağımlılık riski oluşuyor. 3-5 saatlik süre artık kişi bağımlı hale geliyor ve 5 ile 7 saat arasındaki sürede tiryakilik, yoğun bağımlılık, 7-8 saatin üzerinde ise iptila vaziyetine kişi geliyor. İşte Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde iptilalardan bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel eznamu rijsun amene şeytan. Şarap, kumar, putlar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki felaha erersiniz. Öyleyse 5 ile 7 saatlik bir sürede tekrarlanan şeyde tiryakilik, 7 saatin üzerinde iptila, 3-5 saat arasındaki sürede bağımlılık ve bağımlılığın başlangıcı ve alışkanlık şeklinde

0: tezahür ediyorum. Bunlardan kurtulmak hemen Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Allah Teala buyuruyor ki ey amen olanlar. Bunlar hepsi şeytanın pis amelidir. Ondan kaçının, böylece felaha erersiniz. Ondan kaçınmak neyle mümkündür? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde tağut dediğimiz muhtevanın içerisinde, kapsamın içerisinde şeytan şeytanlar var, insan şeytanlar var, cin şeytanlar var ve tağutta kul olmaktan iştinav eden, kaçınan, kendini kurtaranlar onlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman şeytanın bu pis amelinden kurtulmak istiyorsak derhal Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Dilediğimiz an artık şeytanın negatif tesiri üzerimizde tesir yoktur. Allah bizi koruma kalkanıyla koruyor. Sihir büyünümüzün üzerimize etkisi yoktur. Delalette olanların negatif etkisi yoktur. Ve musibetlerin artık bize ulaşması mümkün değil. Hangi sebeple? Allah'ın bizi koruma kalkanı altına alması, şeytanın artık üzerimizdeki etkisinin olmaması sebebiyle. Bunlardan kurtulmak istiyorsak mutlak surette Allah'a ulaşmayı dileyerek iblisin aktif hale getirdiği nefsimizin afetlerinden kurtulmak, nefsi eskine başlamakla ancak mümkün olur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici muhterem hocam, bu dönemde toplu ölümler ve doğal afetler sıkça oluyor. Burada hepimizin alması gereken dersi açıklayabilir misiniz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara Kuba Mescidi'ne giderken orada sahabenin kendi arasında konuştuğunu görüyor ve ne hakkında konuşuyoruz? Kıyamet hakkında. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Deccal fitnesi 1, Duhan fitnesi 2, Tabutul Erz 3, Güneşin batısından doğması 4, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi 5 ve diğer tabi afetler. Yangınlar, seller ve zelzeleler. İşte böyle şunlar saydı. Duman, Deccal, Dabbe, Güneşin batısından doğması, Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc, doğuda, batıda, Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 büyük çökmenin yaşanması, son olarak Yemen'de çıkıp insanları haşrolunacak yere sürecek olan bir ateş. Öyleyse burada bu negatif olaylardan etkilenmek istemiyorsak ve hayatı bu dünyada mutluluk, huzur, ölüm sonrası hayatta cennete gitmek istiyorsak Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememekle mümkündür. Bunun da giriş kapısı bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Peşinden iblisin tesir ettiği nefsimizin 19 afetinden kurtulabilmekte ancak mürşide tabiyetle, nefs eskesiyle gerçekleşti. Bunu yapmamız halinde Allah'ın yardımıyla bu negatif olaylardan etkilenmeyiz ve Allah'ın bizler için vaaz ettiği hedefe mutluluğa ulaşabiliriz inşallah. Amasya'dan bir izleyicimiz söylüyor hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte insanlar uykudadır ölünce uyanırlar buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, İnsanlar uykudadır. Uykuda olan insan görmez. Uykuda olan insan işitmez. Uykuda olan insan idrak etmez. Ölünce uyanırlar. Gerçekten de Secde Suresinin 11-12. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? قُلْ يَوْتَوْفَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينِ وُكُلَ بِكُمْ سُمَلَيَ تُرْجَعُونَ Size vekil kılınan ölüm meleği gelip sizi vefat ettirecek. Öldürecek, sonra Rabbinize döndüreceksiniz. Ölünce uyanırlar. Secde 12. İşte ölmüş kişi şimdi uyanıyor. Keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek Rabbimiz biz gördük ve işittik. Demek ki uykudayken hem görmüyordu hem işitmiyordu hem idrak etmiyordu. Ama şimdi ölünce Rabbimiz biz gördük ve işittik. Ölünce uyanıyor. Uykuda olan insan nasıl görmeye başlıyorsa o da uyanıyor ve diyor ki beni tekrar dünyaya geri gönder. Ne yapayım? Salih amel işleyeyim. İşte asıl Resulullah'ın mutu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Hadis-i şerifin arkasında bu hakikat var. Eğer kişi hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, ölmeden evvel ölmeyi, emanet olan ruhu Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o anda Allah-u Teala Rahim Esması ile tecelli ederek onun görmeyen gözlerini görür kılar, işitmeyen kulağını işitir hale getirir ve idrak etmeyen kalp idrak eder hale gelir ki bu görme, işitme, idrak etme mürşide aittir. Onun için hemen beni dünyaya geri gönder, salih amel işleyeyim. Yani mürşidime tabi olup salih amel işleyeyim diye buyuruyor. Allah razı olsun. Ölmeden evvel ölün. Allah'a dönün ki ruhunuzla Allah'a ulaştınız ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, birileri bize söz verdiği zaman sözünde hiç durmuyorsa o kişiye karşı nasıl davranmalıyız? Tamam sevgili kardeşlerim, o kişi hatalı davranabilir. Ama önemli olan bizim sözümüzde durmamız. Diyelim ki bize karşı hakikaten sözünde durmuyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor ki zarar vermeyin ama zarar zarara karşı koyun. O zaman sözünde durmadığımız zaman buradan alacağımız ders ne? Bizim sözümüzde durmamız. Sözünde durmadığı zaman alacağımız ders ne? Zarara zararla karşılık vermememiz. Biz de ona intikam karşılık vermememiz lazım. Veya zulüm aynı şey. Dolayısıyla o yapıyorsa onunla Allah arasında. Ama marifet bizim oradan ders alarak bizim yapmamamız lazım. Allah Teala bizim yapa geldiğimiz amellerden bizi hesaba çekiyoruz, bizi sorumlu kılıyor. Onların negatif davranışlarından hiçbir zaman biz sorumlu değiliz. Herkes hesabını Allah'a verecek. Zarara zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyor. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah. Uygun görürseniz bir sualim vardı. Arz etmek istiyorum inşallah. İslam'ın kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim mi, hadisler mi? Günümüzde yazılan, alimlerimizin yazdığı kitaplar İslam'ın kaynağı mıdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyor. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. İslam'ın kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim mi, hadisler mi? Günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitaplar kaynağı, İslam'ın kaynağı mıdır? Açıklar mısınız diyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Öyleyse İslam'ın iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın emir ve nehilerin bütünü muhtevasını alan son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Bir de bu Kur'an-ı Kerim'i hayatına %100 tatbik eden Allah'ın tasarrufunda olan Ehl-i Beyt, Allah'ın tayin ettiği devrin imamları. Hadisler de bir kaynak mıdır? Evet, Kur'an'a uyan hadisler de kaynaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Ama günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitaplar eğer Kur'an'a uymuyorsa, emaniye denilen el kitaplarından referans alarak bidatlarla dolu bir muhteva zannı içeriyorsa hayır, o bir kaynak teşkil etmez. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde bu kaynakları yeriyor. Bu kaynakların bidatlara ihtiva ettiğini ifade ediyor ve bidatlar söz konusu ise bidat varsa delalet var, delalet varsa cehennem var. İşte Bakara 78'de bu bidatların Kur'an'daki adı emaniye. Ve minhumul ümüne la ya'lemunel kitabe illa emaniye. Bunlar ümidirler, kitabı bilmezler. sadece emani, yani insanların yazdığı el yazması kitaplarını biliyorlar. Ve bunlar da zanlardan oluşuyor. İslam'ın kaynağını teşkil etmiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zandan sakının. Zan sözlerin en yamanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Eğer olay buysa İslam'ın kaynağı Kur'an ve bu Kur'an'ı Allah'ın tasarrufunda her devirde açıklayan devrin imamı. Allah razı olsun. Karaman'da bir izleyici muhterem hocam, istihare namazını açıklar mısınız? İstihare namazını aklımızda bulunan tüm soruları sormak için kılabilir miyiz? Sadece örneklere göre mi hareket etmeliyiz? Evet. İstihare namazı bilinmeyen bir galbi bilgiyi Allah'tan sormak içindir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Bakara 45-46'yı okuduğu zaman Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. İstihare namazı bilinmeyen gaybi bilgiyi Allah'tan sormak suretiyle ondan öğrenilir. Hacet namazı, haceti olan kişinin Rabbinden bunu talep etmesi ve yerine getirmesi için başvurulan namazdır. Öyleyse renklerle eğer sorduğunuz sual uygunsa beyaz bir şey kısa gösterilir. Uygun değilse kırmızı ve siyah renk gösterilir. Ama Allah Teala sadece benden sorun demiyor. İsa suresinin 9. ayet-i kerimesinde bilinmeyen ihtilaflı olan konuları Allah'tan ve onun Resulüne. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur resule. Bu lemnünküm. Yani Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emre itaat edin. Allah'a itaat bilinmeyeni sorduğunuz zaman istihare namazıyla veya görüşenekle size gösterir zaman. Hacet namazıyla Allah'a itaat. Resul'e itaat, Resul'den sorduğunuz zaman Allah-u Teala Enbiya 7'de وَمَا رَسَلْنَا مُنْ قَبْلِكَ اَنْ لِلَا رَجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ زِكْرِهُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Sorduğunuz zaman da mutlaka itaat etmeniz gerekiyor. Her suali sorabilir misiniz? Eğer öğrenmek istediğiniz hangi bilgi varsa istihare namazıyla sorabilirsiniz. Hacet namazıyla da mürşidinizi Allah'tan sorabilirsiniz. Ve diğer taleplerinizi Allah-u Teala'ya sorabilirsiniz inşallah. Ama doğrudan doğruya Resul'e de, devrin imamına da sormak suretiyle cevap alabilirsiniz inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Erzincan'dan bir izleyici muhterem hocam, şeytanın vesvesesiyle bir türlü baş edemiyorum. Bu zikrimin az olmasından mı kaynaklanıyor? Evet sevgili kardeşlerim, vesvese zikrin artışına sebeptir. Vesvese şeytandan kaynaklanıyor. Ama Efendimiz de buyuruyor ki şeytan size iyi bir kılavuz olabilir. Nasıl? Onun tam zıttını yapmak suretiyle. Şeytan o vesveseyi niçin veriyor? Zikir yapmamanız için. Onun zıttı ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. O zaman vesvese geldiği zaman bilin ki o vesvese sizi zikre davet ediyor. Şeytanın hedefi sizi zikirden alıkoymak. Ama siz öğrenmişsiniz ki şeytanın tersini yaparsanız o zaman şeytan size bir kılavuz olabilir. Nasıl mürşit size zikri emrediyorsa, iblis de size zikrin yapılmamasını emrediyor. Ama onun tam tersi sizin zikir yapmanız. O zaman hem iblis size kılavuz oluyor hem de mürşit. Dolayısıyla bir taşla iki kuş zikir yapmanız halinde gerçekleşebiliyor. O zaman vesveseden kurtulmak isteyen kim varsa hemen zikre başlasın. Zikir yapsın inşallah. Allah razı olsun. Çankırı'dan izleyici muhterem hocam, çalıştığım iş yerinde sürekli insanlar tarafından iftiralara maruz kalıyorsam bu konuda davranış biçimim ne olmalı? Sevgili kardeşlerim, çevremizdeki insanlar her türlü yanlışı yapabilirler. O yanlışı yapanlar Allah'ın müsaade etmesinin arkasında bizim derecat kazanmamızdır. İkinci olarak da eğer ondan etkileniyorsak, o iftiradan etkileniyorsak, nefsimizin afetlerinin hangi tarafı zayıf, onu Allah-u Teala bize gösteriyor. Yani dışımızdaki insanların bir takım tesirlere maruz kaldığımız zaman bu bizim aleyhimize değil, bizim için kaderdir. Ya bir faydadır ya bir hayırdır. Ne olabilir dışımızdaki bir insan? Bize bir hediye alabilir. Onun için o derecat kazanımıdır ama bizim için bir faydadır. Dışımızdaki insan şu anda sualde olduğu gibi bize iftira atabilir. Onun için derecat kaybıdır, bizim için derecat kazanımıdır. Ama biz negatif tesir alıyorsak o zaman da nefsimizin afetlerinin varlığını bize gösteriyor. Dolayısıyla her olay her şey yönüyle çok güzeldir. Davranış biçimimizi de ona göre tayin etmemiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan izleyici Muhterem Hocam, Yunus Emre Hazretleri'nin bana bende demeyin. Bir ben var bende içeri sözünü açıklar mısınız? Bu devrin imamları için ait olan bir muhteva mana ifade ediyor. Bu soru zaten herkesi yaşarak ancak anlayabilir. Aynı suali Mevlana'ya sormuşlar. Ben ol da bil demiş. O zaman demek ki savunuk ki sevgili kardeşlerim sen yaşayacaksın ve öğreneceksin bu soru inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var inşallah.
2: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Zabal Hocam inşallah bir sualim var. Halk arasında iyilik yapana iyi ruhlu, kötülük yapana kötü ruhlu diyorlar. İyi ruh, kötü ruh nedir? Açıklar mısınız inşallah? Hürmetli Hazretleri'ne bekliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Halk arasında iyilik yapana iyi ruhlu, kötülük yapana kötü ruhlu deniyor. İyi ruh, kötü ruh nedir açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bizden önceki literatüre aşina olanlar fizik ötesi her şeye ruh demişler. Öyle olunca şimdi insanın yaratılışına bakalım. Allah-u Teala bizi zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle halk etmiş. Berzah alemine ait olan bir nefse bizi dizayn etmiş. Ve Allah'ın zatından üfürülen ruhla da bizi teciz etmiş. Dolayısıyla üç vücudun sahibiyiz. Fizik vücut mekan, bu mekanın iki misafiri var. Birisi nefs, diğeri ruh. İkisi de fizik ötesine ait. Ruh zaten Kur'an'daki adıyla da ruhtur. Ama nefs fizik ötesine ait olmasına rağmen Kur'an'daki adıyla nefstir. Ama ikisi de fizik ötesini ihtiva ettiği için bu yakıştırma yapılmış, bu isimlendirme. Kişi nefsine uyduğu takdirde kötülük yapıyor. O zaman nefse de kötü ruh demişler. Kişi ruhun talebine uyması halinde iyilik yapıyor. İyilik yapan ruhtur. Kötülük yapması mümkün değildir. İyi ruh doğru. Ama kötü ruh değil. Kötü nefs demesi lazım. Çünkü Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِ اِلَى مَا رَحَمٍ Ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şiddete kötülüğü emreder. Yani ben ruhumu ibra edemem demiyor ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّ نَفْسِ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِ O zaman kötü ruh değil, kötü nefs demesi lazım. İyi ruh, iyilik yaparsak iyi ruh, kötülük yaparsak kötü nefs. Çünkü bütün kötülüklerin kaynağı nefsimizdir. Nefsimiz şerrin odağı zulmün kaynağıdır. 19 tane afetle mücehizdir. Dolayısıyla böyle bir isimlendirme doğru değil. Anlam kayması olabiliyor. Nitekim bu sebeple Kur'an-ı Kerim'e uymuyor bu. Allah razı olsun. Öyleyse her halükarda ne olması lazım? Olması gereken şey yaratılışımıza uygun olarak biz şeytanın tesiri altında nefsimizin talebine uyuyorsak bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda fizik vücudun kaybettiği dereceler. Bu dereceler kaybettiğimiz dereceler kazandığından fazlaysa cehennem. Ama aynı zamanda derecat kaybı ruhumuzun da nefsimize azap etmesiyle noktalanıyor. Ama bir iyilik yapıyorsak, ruh aklı ikna ediyorsa, o zaman bir kenarı Allah-u Teala, diğer kenarı ruhumuz, üçüncü kenarda kazandığımız pozitif dereceler. O zaman mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet ediyoruz. Konumuzun adı sohbet. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sohbet her şeye açık bir pazar gibi. Evvela sizleri, bizleri, her dinleyeni çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizim sevgimiz sınırsızdır. Allah Teala bize bütün nefretleri kalbimizden çıkarıp sevmeyi öğretti. Hepinizi, şu anda bizi kim dinliyorsa, onlardan bir kısmı bizim düşmanımız bile olsa, şu anda bizi dinleyen herkese çok sevdiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sevgili dinleyenler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Ah, insanlar bir anlayabilseler. Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle, sadece kalpten bir dilekle, Ya Rabbi, ben de ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ya Rabbi, sen diyorsun ki ben ulaştırırım diyorsun. Bize bir şey bırakmıyorsun. Madem ki sen ulaştıracaksın, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. İşte ne yaptınız? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Tamam. Eğer bu dilek sadece dilinizde olan ama kalbinizde, şurada kalbinizde olmayan bir dilekse, hiçbir değişikliği yaşamazsınız. Hiçbir şey oluşmaz. Ama eğer gerçekten dilemişseniz, kalbi bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız, o zaman siz mutlaka şu dünyada en mutlu insanlardan birisi olursunuz. En az 7-8 ay süreyle. 7-8 ay dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşamak isteyen herkes bu yolu denesin. Allah'a müracaat etsin. Ya Rabbi desin, ben sana ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Biliyorum ki ben öldüğüm zaman ölüm melekleri gelecekler. Ruhumu alıp zaten sana ulaştıracaklar. Her ölen kişi için bu normal bir olay. Ama ben o normal olayı değil, şu dünya hayatını yaşayan bir insanın hayattayken ruhunu sana ulaştırma emrini gerçekleştirmek istiyorum. Gene deyin ki ona, Ya Rabbi, sen söz vermişsin. Kim sana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Tabii bunu ispat etmeniz lazım geliyor. Hiç zor değil. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Yazın. Şura 13. Hani 13 rakamı Hristiyanların uğursuz rakamıdır, bilirsiniz. Unutmazsınız. Şura'da bir toplantı manasına geliyor. Toplananların oluşturduğu, bir karar vermek üzere toplananların oluşturduğu bir topluluk. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada Şura 13'te diyor ki:
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, daha doğru bir ifadeyle, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allah Teala bu noktada açıkça hükmünü vermiş. Nebette bi sebiyle men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu sebiyle, bana ulaştıran sebiyle ulaştırırım diyor. Ve Şura 13'te de kim ruhunu Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştebi seçer ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü dileyen kişiyi ve yehdi ileyhi Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi münip. Münip olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen kişi ya münip kelimesiyle ya enibi kelimesiyle ya münibine kelimesiyle ifade ediliyor ayetlerde. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi münibine şeklinde Allah Teala buyuruyor. Münibine ona yönel, yani ona ulaşmayı dile. Ve yettekuhu ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda takva sahiplerinden birisi olur. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah Teala diyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayin. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune, işte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Li külli evvabin hafiz, li için külli bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab kimdir? Münip olan kişi evvab adını alır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi evvab olmuştur. Böyle bir insana münip diyor Allah Teala. Veya gramatikal standart içinde bazen evvab kelimesini, bazen münip kelimesini kullanıyor. Allah Teala'nın bu haftaki muhtevasına baktığımız zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu müşrikin dedikten sonra, yani Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl, böylece müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır.
Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim bu insanlar? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulan soru, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugünkü incelemeler kesin olarak ispat etmiştir ki 72 fırka söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. fırkayı 72 fırkanın içinde yaşamakta olan küçük azınlıklar olarak değerlendiriyor. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka Allah tarafından ruhu Allah'a ulaştırılacak olan birisidir. Bu kadar bir süre o kişinin değişmesi için, bütün güzellikleri yaşaması için, ruhunu Allah'a ulaştırması için yeterli. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Birinci basamakta kişi yaşar, olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa geçerler. Allah insanların %95'ini seçer. Kendisine seçer. Allah dilediğini kendisine seçer ifadesi öyle büyük bir rakam ifade eder ki toplam insanların %95'ini belki daha fazlasını ifade eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın seçmedikleri sadece kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah mutlaka dileyecekse Allah-u Teala onları mutlaka o seçtiklerinin içinde seçer. Seçtikleri söylediğimiz gibi insanların %95'inden fazlasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı kendisi dilemiyor ama bu ona yetmiyor. O kadar kötü kalpli fesat ki başka insanların da hidayete erip Allah'ın cennetine girmesine veya hidayet üzere olup Allah'ın cennetine girmesine müsaade etmiyor. Ne demek istiyoruz? İki tabir kullandık. Birisi hidayet üzere olmak, birisi hidayete ermek. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ilka etmeyi dilerse, o kişi hidayet üzeredir. Birinci basamakta olayları yaşayan, ikinci basamakta olayları değerlendiren kişi, Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa çıkar veya dilemez, ömür boyunca ikinci basamakta kalır, cehennemden de kurtulamaz. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse ayet açık. Dilerse takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? O da açık. Cennet takva sahiplerine zevk olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah-u Teala. Kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Öyleyse bu insan ne yapmıştır? Bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. Onun için olay bitmiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi bununla yetinmedi. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirdi. Ve Allah'a müracaat etti, mürşidini sordu. Allah da ona mürşidini gösterdi. Kişi ulaştı, mürşidine tabi oldu. Ve öldü. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Burada ikinci kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır? Allah Teala'nın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Peki ne olur tabiyetini gerçekleştirirse? Aynı anda, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ana dergahına ulaşır. Birçok dergah vardır. Her mürşidin bulunduğu yerde
bir dergah oluşur. Bunlar tali dergahlardır. Her birisine ulaşan, o mürşide tabi olan kişi, gerçek bir mürşitse, mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Zaten vekil mürşitse, vekil mürşit onu gerçek mürşide ulaştıracaktır. O tarikatın mürşidine ulaştıracaktır. Tarikatın adı, hüviyeti hiç önemli değil. Eğer gerçek bir tarikatsa, mutlaka o tarikattan şimdiye kadar binlerce insan ruhunu Allah'a ulaştırıp ermiş evliya olmuştur. İşte onlardan hangisine giderse gitsin kişi, ki böyle bir şey için yapması lazım gelen şey, evvela hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan mürşidini sorması, teheccüd, hacet namazı kılması için bu kişinin gece saat 12'den sonra kalkması, boy abdesti alması ve Allah-u Teala'dan sorması gerekir. 4 rekatlık bir namaz kılacaktır. Ve Allah-u Teala ona eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlak olarak mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Gösterilmeyen birisi bilsin ki o Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Dileyene Allah'ın göstermemesi mümkün değildir. Herhangi bir mürşit yok sevgili kardeşlerim. Allah'ın gösterdiği mürşit sadece o mürşide ulaşılır. Ulaşıldığı zaman ne olur? O mürşide tabi olunur. Tabi olunursa ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ana o kişinin tabi olduğu kişinin dergahına vücudundan ayrılır. O dergaha ulaşır. Oradadır zaten. Ondan sonra da oradan ana dergaha götürülür. O mürşidin oradaki yetkililerin birinin ruhuyla birlikte. Ana dergaha bütün ruhlar mutlaka ulaşmak mecburiyetindedir devrimimizin. Yani altın kapının bulunduğu dergah. Altın kapı dört metre, 4,5 metre yükseklikte, 1,5 metre genişlikte, üzeri baklava dilimleri şeklinde bir altın kapıdır. Tokmağı yoktur, kapalı durur. Ama seyri sülük başlayınca otomatik olarak açılır ve oradan geçilerek zemin kattan birinci kata çıkılır. Orada kalanlar kalır, ikinci kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Üçüncü kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Dördüncü kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Beşinci kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Altıncı katta da aynı işlem yapılır, orada kalanlar kalır. Yedinci katta 7 tane kademede gene kalanlar olacaktır. Evvela kader yücülerinde bir kısmı kalacaktır. Ötekiler ümmü kitaba ulaşacaktır. 7. katta 7 tane alem var. Birincisi kader yücüleri, ikincisi ümmü kitap. Ümmü kitapta da kalacak olan 70 kişiyi kurup orada kalır. Sonra kudret denizine ulaşılır. Kudret denizine dalarlar. Orada kalacak olanlar. Sonra makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada kalacak olanlar kalır. Kalacaklardan birisi de devrin imamıdır. Bu kafilenin sol tarafında devrin imamı, sağ tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yer alır daima. 7. kata çıkabilen kafilenin. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geri kalanlar makam-ı Mahmud'dan sonra divan-ı salihine ulaşırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kavs'ın başkanlık ettiği divan-ı salihinde
başkanlığı görev olarak alır. Ve bundan sonra kafile zikir hocalarına ulaşır. Zikir hocalarında zikirlerini yapmak üzere. Şimdi konunun sonucuna ulaşalım. Bunlardan kim? Zikir hücrelerindeki sua zamanını, süresini tamamlarsa, tamamlayan ruh oradan ayrılıp Sitet-ül Münteha'ya ulaşır. Sitet-ül Münteha muhteşem renklerle bezenmiş bir ağaçtır. Ve ruh oradan dikebilir yolculukla Allah'ın katına çıkar. Ve orada Allah'ın zatında yok olur, fena fillah olur, Allah'ın zatında fani olur. İşte bu işlem seyri sülük adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkese kapılar ardına kadar açıktır. Bütün insanlar bu kapıdan geçmek hakkının mutlak sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkese Allah'ın nimetidir bu. Herkes bundan faydalanmalıdır. Sadece bir dilek, dileyen kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaşabilecek hale getirilir. O kişinin kalbine ulaşır Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete getirir. Kulaklarını İrşat makamının söylediklerini işiten bir hale getirir. Kalbini irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirir. Aynı zamanda kişinin görme hassasını irşat makamını idrak eden, kulaklarındaki işitme hassasını irşat makamını işiten ve kalbindeki idrak hassasını irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirir. Ve bu kişi hacet namazını kılar ve daha sonra hacet namazını kılmadan evvel Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikretmeye başlar. Allah Allah diye. Bu zikir o kişinin kalbine %2 oranında rahmet nurunun girmesini sağlar. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. %2 oranında rahmet nuru yolu açan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra kişinin kalbine girecek olan nurlar fazıllardır. O kişi zikrettikçe nefsinin kalbine fazıllar dolmaya başlar. Bu yol nur yoludur. Bu yol mutluluk yoludur. Bu yol sevgili kardeşlerim insanlar için Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği en üst seviyedeki yoldur. Çünkü bu yol Allah'ın yoludur.
Allah'a kadar uzanır. İşte mürşide tabiyet kişiliğini ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçirmiştir. Tabiyet anında o kişinin Allah bütün günahlarını sevaba çevirir. Diyor ki Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olursa, böyle bir tabiyetle birlikte nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetli faz ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin, göğsün yarılmasıyla açılan yoldan gelerek kişinin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girer. İşte mürciye tabiyetten sonra geri kalan sistemler oluşur. Allah Teala Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi diyor. Bu huşu öyle bir huşudur ki bu huşuya sahip olan kişi, nefsinin kalbine %2 rahmet nuru giren kişi ancak o mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah sadece ona mürşidini gösterir. Tabiyet ikinci safhaya ulaşmaktır. Burası 14. basamaktır. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır ve bütün günahları sevaba çevirir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahları örtülür ve sonra da sevaba çevrilir. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenlerden kim sana gelirse, Allah onların günahlarını onların talebi üzerine örter ve senin talebin üzerine de bir defa daha aynı işlemi yapıp sevaba çevirir diyor. Onların talebi üzerine onların günahlarını örteriz. Senin talebin üzerine o örtülmüş, sıfırlamış olan sistemde onları bir kat daha sevap vermek suretiyle sevaba çeviririz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala bütün insanlar için aynı istikamette onları güzellikleri yaşamak üzere, yaşatmak üzere her zaman hazırdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki sizin için bütün mutlulukları hazırlamış ve böylece insanlar mürşitlerine tabiyetten sonra ayrılan ruhlarıyla zemin kattan söylediğimiz bütün katları birer birer aşarlar. Bu konuda 7 tane kademe ismi veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsi emmare, zemin kattan birinci kata çıkartan. Nefsi levvame, ikinci kata ulaştıran. Nefsi mülhime, üçüncü kata ulaştıran. Nefsi mutmainne, dördüncü kata ulaştıran. Nefsi radiye, beşinci kata ulaştıran. Nefsi mardiye, altıncı kata ulaştıran. Nefsi tezkiye, yedinci kata ulaştıran nefs kademeleridir. Her birinde nefsin kalbine %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Nefsin kalbindeki karanlıklardan, afetlerden,
Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili işlemeye hazır olan afetlerden %49'u böylece gelen fazıllarla yok edilmiş.

Evim bu kadar. Sen diyor bana ulaşmayı dilediğin zaman artık geri kalanı bana ait diyor. Sen diyor eğer oruç tutamazsan, oruçta açlık hissedersen ki mutlaka hissedeceksin. Ben seni acıkmaz bir hale getireceğim. Açlık hissetmeyeceksin. Eğer zekat verdiğin zaman cimrilik ediyorsan, ben seni o zekatı verirken cimrilik eden kişi olmaktan çıkaracağım. Namaz kılmak sana zor geliyorsa, namazı sana zevkli hale getireceğim. Öyle ki namaz kılmak için için titreyecek. İsteyeceksin, canla başla namaz kılmayı isteyeceksin. Çünkü namaz senin için bir büyük zevk olacak. Hele oruç tutarken nefsinin kalbine Allah'ın nurları biriktikçe her gece gün yüzde her seferinde %7 daha mutlu bir insan olacaksın. 7 tane gök katını ruhun %49 nur birikimini aşacak. Başlangıçtaki %2 ile beraber nefsinin kalbi yarıdan daha fazla nurlanmış olarak ruhun Allah'ın katına ulaşacak. Allah'ın zatıyla karşılaşacak. Zaten Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhu Allah'ın zatında yok olacak. Ne demek istiyoruz? Allah'ın ruhu diyoruz. Kim ruha bir yaratık diyorsa bilsin ki ruh bir yaratık değildir. Ruh Allah'ı temsil eder. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Benim ruhum diyor. Allah ezelden beri hep vardır. Zamandan evvel Allah Teala vardır. Allah zamanı yaratandır. Bu zamandan evvel var olan zaman başlamadan evvel de geri gitmek söz konusu olsaydı, zaman olsaydı, zamanda geri gidebilseydiniz, ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Allah Teala bir tek noktayı patlatarak mekanından kopardı ve bu kainatı vücuda getirdi. İnsanların mantık ölçüleriyle izah edilmesi çok mümkün olmayan bir olaylar dizisi, kainatın yaratılması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kainatı yarattığı sıradaki zaman müessesesi bir sıfır koyun, yana bir virgül koyun. Ondan sonra 15 tane sıfırdan sonra 15 tane sıfır koyun ve sonra bir rakamını yazın. Eğer bir saniyenin 0,15 tane sıfırdan sonraki biri kadar kainatın yaratılma süreci geri kalmış olsaydı, kainat kendi içine kapanıp yok olacaktı. Gene aynı rakamı koyalım. 0,15 tane sıfır sonra bir rakamı, yani katrilyonda birlik bir saniyenin katrilyonda biri kadar bir zaman parçası daha geç olsaydı kainat dağılacaktı. Acaba
anlatabiliyorum.

düşünüyorsun? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma fonksiyonuna baktığınız zaman tüyleriniz ürperir. Allah'a hayranlığınız her geçen gün biraz daha artar. O Allah'tır. Alemleri aynı mekanın içinde olmalarına rağmen düşünemeyeceğiniz kadar küçük parçacıkları kullanmak suretiyle aynı mekanın içindeki bütün hayatları oluşturmuştur. Her bir hayat olan Adem'in mesela bu odanın içinde aslında zahiri alem var, gayb alemi var, zülvani alem var, emr aleminin bir kısmı var. Zahiri alem onun karşıtı. Gayb alemi onun karşıtı. Zülvani alem onun karşıtı. Bu statü içerisinde Allah'ın o muhteşem dizaynı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbet yaptık sizinle. Her tarafı dolaştık. Allah'ın güzelliklerini sizlere ulaştırdık. Aslında belki ciltlerle yazı yazılması lazım gelen bir sistemi, ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını size bu kadar kısa bir zaman parçası içinde anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze ve ilahe Rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmi dini ya kenabdu ve ezzine enam talihim galiman bevalihim Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde konumuz mutluluk. Allah bizleri bir araya getirdi. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bizi ulaştırmak istediği yegane hedef, mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha beraberce şu zaman dilimi içerisinde benimle birlikte mutlu olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın hepinizden istediği sadece sizlerin mutlu olması sevgili kardeşlerim. Biz de var gücümüzle bu istikamette bir gayretin içindeyiz. Sizlerin mutluluğunuz, etrafınızdaki insanların mutluluğu, ülkenin mutluluğu, dünyanın mutluluğu, bunun için varız. Allah Teala'nın size ne kadar çok şey verdiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Şu gören gözleriniz, işiten kulaklarınız, konuşabilen, yemek yediğiniz ağzınız, koku alabildiğiniz burnunuz, nefes alıp verebilmeniz, midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün organlarınızın Allah'ın o muhteşem dizaynı içerisinde çalışmakta oluşu. Öyleyse sizi üzen şeye değil, sevindirmesi gerekenlere bakın. Bu kadar çok nimetin içindesiniz. Dünyada verilen bu gezegende bir gün doğdunuz. Şimdi yaşıyorsunuz, hayattasınız. Ve sözlerimi işitebiliyorsunuz. Beni ekranlarda görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size yemeniz için verdiği yemek, yaşamanız için verdiği hava, bütün şartları uygun hale getirerek siz dünyada verilen bu gezegene hayat vermek üzere göndermesi, hayatta oluşunuz. Hay olmanın o muhteşem dizaynı. Varız sevgili kardeşlerim. Allah yarattığı için varız. Öyleyse bizler en güzeli yaşamak üzere vazifeli olanlarız. Biz ve etrafımızdakiler. Biz bu konuda başkalarından çok daha fazla bahtlı değil miyiz sevgili kardeşlerim? Sizlere hitap ediyorum. Etrafımızdakiler. Biz başka insanlardan daha bahtlı değil miyiz? Bir yaşama sevincimiz var. Çünkü Allah Teala bizi bir hedefe angaje etmiş, indekslemiş. Tüm dünyaya, dünyalara hidayeti anlatmakla mükellefiz. Öyleyse bir hedefi olan
bir gayesi olan hem de kendi hayatlarından daha üst seviyede önemi olan bir gayeye sahip sizler sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için çok kuvvetli bir sebep değil mi bu? Allah-u Teala'nın bize böyle bir görevi tevdi etmesi, bize duyduğu, bizlere duyduğu güveni ifade etmez mi? Dünyanın hidayeti unuttuğu bir devrede, tamamen unuttuğu bir devrede Allah-u Teala hidayeti öğretmekle, bütün dünyaya kainatı öğretmekle bizleri vazifeli kılıyor. Bütün alemlerde hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Sadece dünya adı verilen bu gezegende fizik aleminde değil, fiziğin ötesinde cinlerin aleminde de hidayet unutulmuş durumda. İblis her alemde çalışıyor, boş durmuyor. İblis her alemde faal, insanları, cinleri, şeytanları, bütün düşünebilen, Allah'a yakın olabilecek olan vasıflarla donatılmış olan varlıkları Allah'tan koparmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki şeytan çok başarılı. Bırakınız evvelki devrelerde yaşayan insanları. Her peygamber zamanında yaşanmış hidayet, her peygamber zamanında yaşanmış. İnsanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Şu anda da dünyadaki bütün ülkelerde, o ülkedeki Resul'ün etrafındaki bir avuç insan hidayeti yaşıyor. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizler de yaşıyoruz onlar gibi. Hidayeti eskiden yaşamış olanlar gibi, sahabe gibi. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun arkasında ne var diye sorarlarsa size, onlara deyin ki hidayet var. Ondan sonra da sorun, hidayet nedir diye. Size hidayet doğru yoldur diyecekler. Peki deyin, çok güzel. Bir sualim daha var. Sırat-ı müstakim nedir? Burada bocaladıklarını göreceksiniz. Çünkü sırat-ı müstakim içinde aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Onlar Kur'an-ı Kerim'in aslını değil, insanlar tarafından kendilerine ulaştırılanı bilirler sadece. Ve sırat-ı müstakimin tarifi de doğru yol olarak geliyor. Hidayet nedir? Doğru yoldur. Sırat-ı müstakim nedir? Doğru yoldur. Din nedir? Doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, hidayet ruhun Allah'a teslimidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Hidayet iradenin Allah'a teslimidir. Ve hidayet 7 kademeli bir dizayn içerisinde oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin içinde olmak, hidayeti yaşamak, herkes için mutlak bir gerekliliktir.
Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir. Onlar küfürdedir. Onlar şirktedir. Onlar hüsrandadır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman bu çağın hidayet çağı olduğunu düşünün sevgili kardeşlerim. Asırlardır unutulan Allah'ın dininin, kainatın tek dininin açıklanması, diğer bütün bakış açılarının ötesinde müşterek bir bakış açısı dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve hidayetin başlangıç noktası olan bu noktadan itibaren gelişen tabiiyeti gerektiren ruhun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanan ve böylece Allah'a teslimiyle sonuçlanan, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi Allah'a teslim etmeyi sağlayan, sonra irşada ulaştıran ve sonunda da iradeyi Allah'a teslim ederek hidayetin en üst boyutuna ulaştıran bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hidayettir. Mutluluk bir kurtuluşu ifade eder. Mutluluk saadetle ifade edilir. Dünya saadeti mutluluğun dünya kesimidir. Cennet saadeti mutluluğun cennet kesimidir. Öyleyse her ikisinde de temel faktör mutluluktur. Mutlu olmak Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği yegane husustur. Mutlu olmayı vücuda getirecek olan faktörler hidayetsiz oluşamaz. 21. yüzyıl bir hidayet çağıdır. 21. yüzyılda hidayet çağının bütün muhtevası gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavga etmekten vazgeçmesi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Dış dünyanızda mutluluk, başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlıkların bitmesi. Onlar cephesinden bitmeyebilir ama sizin cephenizden bitmesi. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bir bütünü oluşturmak, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşmak. Bunların hepsi ayrı ayrı cephelerden mutluluğu ifade ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse mutlu olmak
Hem hakkımız hem de vazifemiz. Dikkat edin ki hakka vazifeyi yapmadan ulaşamazsınız. Hak elde edilecek olan sonuçtur. Vazife o hakkı elde etmek için mutlak çalışmayı gerektiren faktörün adıdır. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın hepimize verdiği temel hedef. Çünkü farz kılmış üzerimize. Evvela Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, işte size bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya bu dileğin sahibisiniz, mutluluğa imzanızı attınız, cehennemden de mutlak olarak kurtuldunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilemediniz, dilemiyorsunuz, dilemeyeceksiniz. Keyifsizin değil mi? Dilerseniz dilemezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, yolların ayrıldığı yer, Allah'ın insanlar için indirdiği olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve hepinizin hidayet üzere olmanızı istiyor. Hidayet çağının çekirdeğinde ve çevresinde yer alan temel gerçek budur. Hidayet çağında yaşayan insanlar hidayetin ya içindedirler ya da dışındadırlar. Allah Teala herkese çağrının ulaştırılmasını istiyor. İnsanlar mutluluğun inanamayacakları kadar yakınlarında olduğunu, sadece bir tek dilekle o mutluluğa ulaşabileceklerini öğrenmelidirler. Ama öğrenemiyorlar. Neden öğrenemiyorlar sevgili kardeşlerim? İşte burada insanlığın ezeli düşmanı iblisle karşılaşıyoruz. Şeytan ve onun şürekası, ortakları. Kim onlar? İnsan şeytanlar. Kim onlar? Cin şeytanlar. Şeytanlar, cin şeytanlar ve insan şeytanlar. Bunların hepsini birden tağut diyor Kur'an-ı Kerim. Tağut sizin düşmanınız. Tağut sizi mutluluktan men eden bütün canlılar. İster insan olsunlar, ister cin olsunlar, ister şeytan olsunlar. Ama kim sizi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, İşte onlar tağuttur. Allah Teala küfrü tağutla kesin bir ilişkinin içinde görüyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor, Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur, velisidir. Onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri zulmetten nura çıkarır. Onların nefsindeki karanlıkları, afetleri yok eder, yerine Allah'ın rahmetini ve fazıllarını getirip yerleştirir. Karanlık yerini nura terk etmiştir.
Öyleyse böyle bir fonksiyona baktığımız zaman görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Bu dizayn hepiniz için bir sonucu oluşturur. Sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuç. Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi mutluluğun sembolü, öteki mutsuzluğun sembolü. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için kurtuluş söz konusu. Dilemezlerse o zaman da hem dünya mutsuzluğu hem de ebediyen cehennemde olmak söz konusu. Ey sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol var. Doğruyu, faydalı olanı gerçekleştirmek. Hem insanlar mutsuzluktan devamlı bir şikayet halindedirler. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı mutsuz. Arkasında ne var? Arkasında sadece Allah'ın emirlerini bilmemek ve yerine getirmemek var. Bazen bilerek yerine getirmemek var. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz bu dünyada. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözümüze dikkat edin. Sizler biliyorsunuz. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmamızı 12 defa üzerimize farz kıldığını biliyorsunuz. Sizler biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Ve huzursuzluktan, mutsuzluktan kurtulamaz. Şimdi bakıyoruz bu tağutun, insan ve cin şeytanların dostu kimmiş? Kafirler de insan ve cin şeytanların dostlarıymış. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar da o tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani hidayete ermiş olsalar da hidayetten sonra insan ve cin şeytanlar onları etkileyip aydınlanmış olan kalplerini yeniden kapkaranlık yapmak üzere onları tuzaklarına düşürürler. Ve insanlar kendilerine böylece yazık ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizlere mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Garanti ediyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ruhunu ölmeden evvel bana milaki kılmayı, ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dileyen mutlaka benim cennetime girer diyor. Ve üçüncü kat cennetime girer diyor. Ve diyor, kim bana ulaşmayı dilerse dünya saadetinin de %50'sini, 50'den daha fazlasını ona mutlaka veririm diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane yol: mutluluk veya mutsuzluk. Buyurun, seçim sizin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlular kervanına katılırsınız, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. Seçim sizin. Ama bu, kendi kendinizi cehenneme mahkum etmek demektir. Mutsuzluğa mahkum etmek demektir. Bu kadar kolay bir kurtuluş reçetesi varken, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra insanların reçeteyi tamamen unutması neyle alakalı sevgili kardeşlerim? İşte İnsanlığın ezeli düşmanı iblisle, insan ve cin şeytanlarla alakalı. Tağutun insan ve cin şeytanların dostları kafirlerdir diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Ve onlar tarafından nurlansa da kalpleri, eğer tağuta, insan ve cin şeytanlara inanırlarsa, o zaman onlara rağmen kalpleri aydınlanıp hidayet ermelerine rağmen oradan tepe taklak aşağı gidebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha kolay ne olabilir? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, hepinizin mutluluğu için inanılmaz kolaylıklar sağladığını hala anlamayacak mısınız? Sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracaksa, o zaman bunu sormak mevkiinde olan biz sormaz mıyız? Neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı neden dilemeyenler var? İblis bu hedefi acaba nasıl gerçekleştirmiş? Kur'an-ı Kerim değişmemiş ki. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda cennetin sahibi olmuşlar, birinci kat cennetin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları anda ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde yarısına sahip olmuşlar. Allah'ın garantisi buraya kadar. Hepsi bununla kalmamış. Tevekkülleri dördüncü kademeye, yani fizik vücutlarını da Allah'a teslime ulaştırmış onları. Sonra bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş fizik vücutlarından sonra. Hepsi irşada ulaşmış. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruyor bunu. 14 asır evvel İslam yaşanmış, kainatın yegane dini yaşanmış ve bütün sahabe kendilerini bütün boyutlarıyla gerçekleştirmişler. Aradan sadece 14 asır geçmiş, Kur'an-ı Kerim aynen duruyor. En ufak bir yerinde, en ufak bir değişiklik yok. Ama insanlar
İnsanlar Allah, artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu muhtevaya dikkatle bakın. İblis nasıl yapmış da insanları bu ölçüde kandırmayı başarmış? Aslında hilesi açık bir hile. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış. Artık insanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an'ı okumayı öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Niçin bunu söylemiş? Bugünlere gelenlere söylemiş. Bugünlere ulaşanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an öğrendik diyenlerin hepsine bakın. Nesini öğrendiniz Kur'an-ı Kerim'in? Tecvidle okumasını diyecekler size. İşte Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan birisi var kardeşim karşınızda. Ben Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamıyorum. Okumamanın da bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı Allah-u Teala bize onu da öğretirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç okuma bilmediğini de unutmayın. Ama kitaptan Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca okumuştur. Kalbinde onu hıfz etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblis ne yapmış? Nasıl bir dolap döndürmüş? İnsanların kitaplar yazmasını temin etmiş asırlar boyunca. Ve insanlara şu inancı yaymış. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayanların yazdığı kitaplardan öğrenin Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi burada son derece önemli bir faktör var. Kur'an-ı Kerim'in lafzı var, Kur'an-ı Kerim'in ruhu var. Bir lafz kendi arasında 7 ayrı safha oluşturuyor. 7 tane ruh, 7.'si de kendi arasında 7 tane safha oluşturuyor. 7 kademe oluşturuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını Arap çeviren herkes anlar. Ama lafızdaki manayı anlar. Derundaki manayı, yani Kur'an-ı Kerim'in deruni manasını, ruha ait olan manasını anlayamaz. Anlamak için Allah'ın ona öğretisi asıldır. Her halükarda şeytan insanları Allah'ın yolundan çıkarabilmek için ne yapması gerekirdi? Kur'an-ı Kerim'den ayırması gerekirdi. Bunu başarmış İblis. Asırlar geçtikçe kitaplar Kur'an-ı Kerim'in yerini almış, çok mantıklı bir lazımeyle. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız, anlayanların yazdığı kitapları okuyun. Anlayanların yazdıkları kitaplar, sevgili kardeşlerim, bugün belki 100'den fazla üniversitede İslam öğretisinin temelini oluşturmuş. Ve bu öğreti zaman içerisinde asli unsurlarını kaybetmiş. Asırlar geçtikçe asıllar kaybolmuş. Tekrar ediyorum. Asırlar geçtikçe Kur'an'ın asılları kaybolmuş. Asıl unsurları.
söyledik ki İslam'ın 7 safhası da 14 asır evvel yazılmış, çizilmiş, söylenmiş, öğretilmiş ve hepsinin önemlisi sahabe tarafından yaşanmış. Sonra mı ne olmuş? Sonra aradan 14 asır geçmiş. Bugün insanların Kur'an'la alakası tamamen kesilmiş. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Neden böyle söylüyor acaba? Sevgili kardeşlerim, işte üniversitelerde öğretilen din ilmi, o din ilmi bir bütündür ve o bütünün detaylarının hepsini öğrendiğinizi kabul edelim, hiçbiriniz kurtulamazsınız. O bütünün içinde Allah'a ulaşma dileği yok. Daha kötüsü, o ilmi öğrenenler Kur'an'dan değil, kitaplardan, insanların yazdıkları kitaplardan din öğrenenler birçok yanlışa inanmışlar. Bu yanlışlardan bir tanesi, ruh insana hayat verir. Eğer ruhun Allah'a ulaşırsa bu sadece ölümle mümkündür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Ruh vücudundan ayrıldığı anda insanlar öleceğine göre, bu inancın sahibiyse insanlar, hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Bu ise hidayetin temelidir. Hidayet bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. İlk hidayettir. Dilemeyen herkes ne yazık ki dalalette. Dilemeyen herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Küfürde kalmak için, dalalette kalmak için yaratılmadınız. Takva sahibi olmak için, hidayete ermek için yaratıldınız. 7 kademeli hidayetin 7 tane takvası var. Aynı noktalarda takvalar birer birer yükseliyor. Hidayetin yükselmesine paralel bir seyir içinde 7 safhada 7 hidayet, 7 safhada 7 takva. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalalet bitiyor, küfür bitiyor. Ne gördük demin ki söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki vellezine keferu evliyahum tagute. O kafirler var ya, onlar Allah'ın değil tagutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve tagut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse kafirler kimdir? Tagutun dostları. Tagutun kulları. Ne zaman bir insan tagutu kul olmaktan kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kurtulur. İşte sahabe kurtulmuş. Nasıl diyor Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَرَهُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Lehmül büşra fe beşir ibadî. Diyor ki sahabe için onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, dost olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele.
Allah Teala burada dostluk ve düşmanlık açısından kul olmak kelimesini kullanıyor. Şeytanın kulu olmak, şeytanın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak. Öyleyse şeytanın dostları kimmiş? Şeytanın dostları, tağutun dostları kafirler. Peki Allah'ın dostları kim? Müminler. Kimler tağutun dostu olarak kalmaya mahkum? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki kurtuluş yok. Küfürde kalmaya mecburlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostlarıysa ve tağutun dostlarında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirler olduğunu söylüyorsa Allah'ın dostlarının müminler olması tabii bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu anda küfürden de kurtulmuştur. Allah'a kul olduğu anda mümin olmak şerefine ermiştir. Ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece bir tek fırkayı oluştururlar. Dilemeyenler 72 tane fırka oluştururlar. İşte o tek fırkanın üzerindekiler, fırkalara ayrılmayanlar, onlar dalalette değildir. Fırkalara ayrılmayanlar şirkte değildir. Fırkalara ayrılmayanlar kafir değildir. Nereden biliyoruz kafir olmadıklarını? Bu verdiğimiz misallerin, delillerin hemen yanı başında bir başka standart daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar ve dileyen insanlar. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İfade açık. Şeytana kul olanlar bütün fırkalar, şeytana kul olmayanlar müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytana kul olduklarına göre demek ki 73 fırkadan 72'si bu sebeple kafir hüviyetinde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve bu sebeple mümin olmak şerefine ermişler. Sevgili kardeşlerim, mutluluğa dikkatle bakın. Bir rahatlık, bir ferahlık hissedeceksiniz. Etrafınızdaki her şeyin sizin için yaratıldığının idrakine varacaksınız. Gökyüzü, gökteki yıldızlar, bulutlar, denizler, nehirler, karalar, çiçekler, havadaki kuşlar, sudaki balıklar, kelebekler, her türlü güzelliği size Allah-u Teala'nın yaşattığı bir dünyada yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.
Etrafınızdaki güzelliklere dikkatle bakın, onlardan kâm almaya çalışın. Her çiçek ayrı bir renkle temsil edilir. Her biri size Allah'ın renk armonisini göstermek için Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Sizin mutlu olmanız için. Fark edin artık etrafınızdaki güzellikleri. Çiçeklerin sizin için yaratıldığını, ağaçların sizin için yaratıldığını dikkatle idrak ederek inceleyin. Bakacaksınız ki bir muhteşem dizayn içerisinde her şey yaratılmış. Renkler birbiriyle tam bir uyum halinde. Çiçekler renk renk. Hepsi sizin için. Kuşlar sizin için. Ağaçlar sizin için. Gökteki bulutlar sizin için. Yağmur getirse de sizin için, getirmese de. Sevgili kardeşlerim, her şeyin arkasında o ilahi güzelliği arayın. Kalbinizle uyum sağladığını göreceksiniz. İlahi güzellikle kalbiniz arasında tam bir uyuşma hali söz konusudur. Etrafınıza biraz bakın. Allah'ın güzelliklerini seçmeye, ayırmaya çalışın ki bütün o güzellikler sizin için yaratıldı. Arka plandaki çiçeklere, yapraklara dikkatle bakın. Armoniyi görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kırmızılar, pembeler, yeşiller. Kaç ton yeşil? Her biri başka bir renkmiş gibi hüküm ifade ediyor. Hepsi her noktasıyla sizin için yaratıldı sevgili kardeşlerim. Siz varsınız diye insanoğlu onlardan faydalansın. O güzelliği idrak etsin diye. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutlu olmaya layıksınız. Ama mutluluk siz istemedikçe size verilmez. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onun için size her fırsatta mutlaka söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bütün negatif faktörlerden kurtulasınız. Dileyin ki mutlu olasınız. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayasınız. Allah'ı düşünün. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu dünyada yaşasanız 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünün. Bu dünya sadece bir hazırlık devresidir. Bu dünyadaki hayatınız sizi ya Allah'ın cennetine kıyametten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya Allah'ın cennetine ya da cehennemine ulaştıracaktır. Sadece günahlarınızın sevaplarınızdan fazla olması hali sizin için mutlaka cehennemi ifade eder. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kaybettikleri derecelerin fazlalığı yüzünden mutlaka cehenneme gidecekler Yusuf suresinin
affedersin, Yunus suresinin 6 ve 7. ayetleri gereğince, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Öyleyse neden? Neden Allah'ın cenneti varken sonsuza kadar yaşayacağınız, mutlak saadet içerisinde yüzeceğiniz bir Allah'ın cenneti varken neden cehenneme gitmek? Seçim sizin hakkınız ama şeytan size bu hakkı vermemek için her şeyi yapar. İblis ve onun hempası, takımı, tayfaları

kurtuluşun anahtarı olmasına rağmen, Allah bütün insanlara farz kılmasına rağmen, Yahudilerde ve Hristiyanlarda Allah'a ulaşmayı dilemek kitlenin %90'dan fazlası tarafından unutulmuş. Şimdi konunun asıl hüzünlenilmesi lazım gelen yerine geliyoruz. İslam'da da durum aynı sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Onlara denmiş ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin. Sana bunun dışında bir şeyler söylerlerse sakın inanma. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim, İblis'in kitleleri nasıl kendisine bağladığını? Bu bir mevzu hadis. Ve bütün insanlığı cehenneme ulaştırmak için İblis'in bir tuzağı. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemek gereğini duymuyorlar. Böyle bir hadis var diye. Şöyle düşünüyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz bütün bu şartları yerine getiririz. Namazda kılarız, oruçta tutarız, zekatta veririz, haccada gittik, kelime-i şehadette getiririz. Öyleyse İslam'ın bütün şartları bize tamam. İslam teslim olmuşsa biz Allah'a teslim olanlarız. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Allah'a teslim 4 tane teslimdir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra da iradenin teslimi. 4 teslim. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ بِمَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ مِلَائِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ. Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ömediler ve bize milaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in böyle yazmasına rağmen İslam alemine bakıyoruz. Hiçbir üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. Ruhun Allah'a ulaştırılıp ölmeden evvel teslim edilmesi öğretilmiyor. Nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi, iradenin teslimi öğretilmiyor. İslam, lügat manası itibariyle teslim manasına geldiği halde insanlar İslam'dan tamamen kopmuş durumdalar. Allah'a teslim yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir fitne bir kara bulut olarak bütün dünyayı sarmış durumda. Şu anda 6 milyardan fazla insanı barındıran dünyada verilen bu gezegende

İnsanların %90'ından fazlası ne yazık ki cehenneme gidecek. Yani 6 milyardan 5,5 milyardan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu hakikatleri bilen bizler bunları sizlere, sizlerin etrafınızdaki kişilere anlatamamanın hüznünü yaşıyoruz. Anlatamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler anladığınız için aramızdasınız. Ama ya ötekiler? İnsanların %90'dan fazlası her dinin içinde. Onlara ulaşamamak, bu hakikatleri anlatamamak bir büyük yara içimizde sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? Hepiniz için hazır. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Ama dilemezseniz mutlu olmanız ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bu akşamki konumuz isyanda birleşen tek ümmet. Yirmi yüzyıldayız. Üçüncü milenyumdayız. Üçüncü bin yıldayız. Bu çağ yeni bir çağ. Hidayet çağı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hiçbir devrede birden fazla dini olmamıştır. Sadece bir tek din üzere yaratıldık ve o tek dini yaşayacak olan özelliklerle. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dinidir. Tek Allah'a inanmak birinci özellik, Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak ikinci özellik ve Allah'a teslim olmak üçüncü özellik. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hanif'in temel anlamı tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olan. Hazreti Adem Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi Haniftiler. Hangi peygamberi düşünürseniz düşünün, Kur'an'da adı geçen, geçmeyen hepsi Haniftiler. Bütün peygamberler, yani nebiler ve bütün resuller, veli resul olsun, nebi resul olsun, bütün resuller hepsi Hanif dini üzerinden eğitildiler Allah Teala tarafından. Başka bir din hiç olmadı. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fe'ekum ve çeke lid-dini." Din için kendini ikame et. Veçini, zatını din için ikame et. Kainatın tek dini olan Hanif dini olarak o Allah'ın Hanif dinidir ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla, yani o Hanif dinini yaşayacak olan özellikle yarattı. Ve Allah'ın yaratmasında ne din yaratmasında ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani ilk insandan kıyamet günü doğacak, o zaman yaşayacak ve ölecek olan son insana kadar bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılırlar. Allah Teala bu sürede kendini din için ikame et diyor. Veçini
din için kıyama kaldır, ikame et. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini, Hanif dinini ikame edin diyor Allah Teala. Hayata getirin. O dini hedef alın. O dini yaşayın diyor. O din ki diyor Allah Teala onu Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdik ve onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat yaptık diyor Allah Teala. Yani senin şeriatın senden evvelki peygamberlerin şeriatından ayrı bir şeriat değildir diyor Allah Teala. Tek bir din vardır diyor. O da Hanif dinidir. Sana da vahyederek seni de Hanif kıldık diyor Allah Teala. Burada dini ikame edin diyor Allah Teala. Şura 13'te dini ikame edin. Ama Rum 30'da kendini diyor zatını din için ikame et. Sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettekun, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kendini o Hanif dinine doğrult ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yarattı. Rum 30. Allah'ın yarattığında değişiklik göremezsin. Ne dinde değişiklik görebilirsin insanlık tarihi boyunca, hiç değişmemiştir. Tek bir din vardır. Ne de insanları Allah'ın yaratmasına değişiklik görebilirsin. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı ve değişiklik göremezsin diyor. Allah'ın Hanif dinine kendini doğrult diyor. O dinde de değişiklik göremezsin. Peki sonra ne diyor Şura 13'te Allah Teala? O diyor müşriklere, onları davet ettiğin tek Allah'lı din, Hanif dini ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a insan ruhunun ulaşması, Allah'a ruhun ölmeden evvel geri dönüşü. Öyleyse bu muhtevada Hanif dininin birinci özelliği tek Allah. İkinci bir Allah yok. Nefsini bile kendisine ilah edinenler şirkte sayılıyor. Bir insan ne zaman nefsinin bir afetine tabi olursa Allah'ı Rab mevkinden indirmiştir. Nefsinin o afetini emir ve kumanda mevkiine, Rab mevkiine koymuştur. Ona itaat etmiştir. Nefsinin afetine. Bu sebeple nefsinin afetlerini, yani hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır.
onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hassası ve kalpleri mühürlüdür. Dalaleti olanların kalpleri, kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Onların işitme hastaları da, Semi isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının ise üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Onları gördün mü diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar dalalettedir. Aynı tarifi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde görüyoruz. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle eşittir. Hiçbir şey değiştirmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Onların Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası, o da mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Hem kalplerinde küfür kelimesi vardır, bu sebeple Allah-u Teala kafir diyor onlara. Hem de kalplerinde ekinnet vardır, idrakten acizdirler. Fıkıh edemezler. İşte şimdi böyle insanların var olduğu bir noktada o insanlar Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine göre dalalette, ama aynı özellikleri taşıyan Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki 3 vasfın 3'ü de aynı kişiler kafir. Öyleyse dalalette olanlarla kafirler aynı kişiler, hepsinin kalpleri mühürlü. Dalaletten kurtuldukları an kalplerinin mühürü açılan insanlar bunlar. Açılınca ne oluyor? Gözlerindeki hicab-ı mestur alınıyor, görme hastalığının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hastalarının mührü açılıyor, kulaklarındaki vakra alınıyor. Kalplerinin mührü açılıyor, içindeki küfür kelimesi alınıyor ve içindeki ekinnet alınıyor. Yerine de ihbat konuluyor. Böylece kişi dalaletteyken hidayette oluyor, hidayet üzere oluyor. Böylece kişi küfürdeyken mümin oluyor, kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Öyleyse bu akşamki konumuz bu insanlar. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestura var. Kulakları mı? Kulaklarında vakra var. Kalpleri mi? Kalplerinde ekinnet var. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestura var. Öyleyse göz, kulak, kalp, üç uzuv üç uzuvun üçü de iş göremez halde, kapalı. Üç hassa, görme hassası, basar, üzeri gışavet adlı bir perdeyle kapalı. İşitme hassası, mühürlü. İdrak etme hassası, o da mühürlü. Bu insan kör, sağır
ve dilsiz, idraksiz. İşte dünya üzerinde bugün yaşayan insanlardan kim böyleyse, onlar bu akşamki konumuz. Allah-u Teala birden fazla dinin hiç olmadığını söylüyor. Ama zamanımızda dinlerin birleştirilmesi konusunda faaliyet gösteren pek çok vakıf ve kuruluş var. Bu kuruluşların bir kısmı zaten sapmış durumda. Çünkü onlar sadece dinin sahiplerine değil, spiritüel gruplar dedikleri, şeytanla ilişki kuran bir takım grupları da dinlerin birleşmesinde devreye almak istiyorlar. Oysa ki dinler yok. Bir tek din var ve şeytanla ilişki kuran hiç kimse dinin içinde olamaz. Öyleyse insanlar var Allah'ın yolunda gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış, kulaklarındaki vakra alınmış, kalplerindeki ekinnet alınmış. Görme hastalarının üzerindeki gışavet alınmış, perde alınmış. İşitme hastalarının mührü açılmış. İdrak etme hastalarının da mührü açılmış. İdraki önleyen ekinnet kalpten çıkarılmış, yerine idraki sağlayan ihbat gelip yerleştirilmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup insan sadece iki grup olarak görünüyor Allah-u Teala'nın indinde. Birisi, birinci grup hayırlarda birleşenler, itaatte birleşenler, ikinci grup şerlerde birleşenler, isyanda birleşenler. Kafirler, dalalette olanlar, Allah'ın yoluna girmek için bir talepleri olmayanlar. Bu dinleri birleştirmek üzere harekete geçen çok sayıda grupların ortaya koydukları bir vaka var. Bütün dinler birleştirilmelidir diyorlar. Ama diyorlar spiritüel gruplar da bunlarla beraber olmalıdır. Oysa ki dinin muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevayı yaşayacak olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dizaynına baktığımız zaman bu zamanda yapılan araştırmalar, bu söylediğimiz çok sayıdaki dinleri birleştirme gayreti içinde olanların yaptıkları araştırmalar, 72 tane din veya din sayılabilecek olan inananları tespit ediyorlar. 72 tane grup. Öyleyse bir de 73. olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırkaya ayrılacak diyor dünya. Ve bunlardan sadece
bir fırka kurtulacak. İşte konumuz bu bir fırkayla, kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye ile diğer 72 fırkanın oluşturduğu ikinci bir fırka. Çünkü 72 fırka da bir ters istikamette beraberliğin içine girmişler. Şerde birleşmişler. Bir kısmı bunun şer olduğunu aklına bile getirmiyor. Dinini bilmediği için, Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bilmediği için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ayrıma dikkatle bakın. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu dilek üzerine yaşayanlar. Bunlar Allah'a önce ruhlarını ulaştırırlar, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini. Bunun dışında kalan insanların hepsi ikinci bir grubu oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ikinci bir grubu oluştururlar ki bu ikinci grup 72 tane fırkadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkadır. İşte tespit edilen 72 tane fırka onlar. Din adı verilen bir şeyleri yaşadıklarını zanneden insanlar. Ve insanların, sevgili kardeşlerim, %90'ından fazlası bu 72 tane fırkayı oluşturuyor. 73. fırka dünya insanının %10'undan her zaman aşağıda kalmıştır. Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerle, Allah'a isyanda oldukları için seçilmeyenler, kalplerinde zevk olduğu için seçilmeyenler, kalplerinde maraz olduğu için seçilmeyenler, yeryüzünde fesat çıkardıkları için seçilmeyenler, uzak dalalette oldukları için seçilmeyenler, başka insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırdıkları için seçilmeyenler, hepsi o grubun içindedirler. Yani cehennemin bütün kademeleri bu 72 tane fırka tarafından doldurulacaktır. Bu fırkalar bütün dinleri kapsar. Bütün dinlerdeki yaşayan insanların bugün %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuş durumdadır. Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bu insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, o dinin içindeki insanların %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse kurtuluş sadece bir açıdan var. Cehennem gene sadece bir açıdan var. Bu bir açının, bir anahtarın dışındaki hiçbir anahtar cennetin kapısını açmıyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların bizim ayetlerimizden
gafil olmaları söz konusudur. Daha kısa bir ifadeyle, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, bu 72 fırkanın her birinin %90'ından fazlasını, mutlaka fazlasını ifade eder. 72 fırkanın dinler olarak ayrılan 72 ayrı inanış biçiminin içindekilerin, her birinin içindekilerin %90'ından fazlası ne yazık ki kurtuluşa ulaşamayacak olanlar. %10'dan azı ise şu anda bütün kavimlerde, bütün dinlerin içinde yaşıyorlar. İnsanlık tarihi boyunca bütün kavimlerde Allah-u Teala Resuller beaz ettiğini söylüyor. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. Hayata getiririz. O kavimde onu hayata getiririz ve risaletle vazifeli kılarız. Şu anda da yeryüzünde yaşamakta olan bütün kavimlerde, bütün milletlerde Allah'ın bir Resulü şu anda hayatta görev yapıyor. Ve insanlara diyorlar ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah-u Teala hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılıyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezseniz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız ve gideceğiniz yer cehennemdir diyorlar. İşte bu sözleri dinlemeyenler, kulaklarını tıkayanlar, Resul'e arkalarını dönenler, insanların %90'ından fazlasını oluşturuyor şu anda bütün dinlerde. Öyleyse bu 72 fırkadaki, 72 fırkadan oluşan bu bütün, yani cehenneme gidecek olan kesim kimdir? Vasıfları nedir? Şu anda yaşamakta olan Resullerin söylediklerine kulaklarını tıkayan, bizim dinimiz var, bizim dinimiz bize yeter diyenler. Oysaki dinlerinin kitaplarına baksalar, hakikati orada görecekler. Ama bakmıyorlar, dinlerini mukaddes kitaplardan öğrenmiyorlar. Dinlerini insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte onlar, şu anda yaşamakta olanların %90'ından fazlası ve Zuhruf suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde anlatılıyorlar. Birleştikleri yer dalalet, birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zuhruf suresi 33. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve levla en yekunen nasu ümmeten vahideten.
Eğer olmasaydı, insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, Kur'an-ı Kerim indirildi 1400 yıl oluyor. Her devirde durum hiç değişmemiş. 1400 yıl evvelde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken de gene dünyadaki insanların %90'dan fazlası gene zulmetteydi. Gene tek bir ümmet oluşturmuşlardı. Onlar kimler? Rahman'ı inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, inkar deyince hayır Allah yoktur, Rahman yoktur demek istemiyor Allah Teala burada. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler dediği zaman Allah Teala buradaki inkar Allah'a ulaşmayı inkar. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde? Onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek de Allah'a inkardır. Allah'a ulaşmayı inkar etmek de. Öyleyse böyle bir inkarın sahipleri tek bir ümmet olacak olmasaydı diyor. Her devirde bunlar tek bir ümmeti oluşturmuştur. Bu tek ümmet Allah'a isyan eden bir millet, ümmet olmuştur. Bütün ümmetlerin toplamından oluşan zamanımızda da 72 tane ümmet, 72 tane ayrı din farz edilebilecek olan, standardın sahibi olan insanlar, onlar tek bir ümmet oluşturuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ümmeti. Sayıları her devirde %90'dan fazla olmuştur. Yaşayan insanların mutlaka %90'ından fazlası. Şu anda İslam aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Hristiyan aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Yahudilerin içinde de %90'dan fazlası aynı durumda. Din sayılan veya din kabul edilen, araştırmaların neticesinde ortaya çıkan 72 tane fırkanın, 72 inanç çeşidinin her birinde yaşayan insanların %90'dan fazlası, bir kısmında bütünü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyen insanlarınsa söylediğimiz gibi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gidecekleri yer cehennemdir. İşte bunlar Allah'a karşı isyanda birleşenler. Farkına bile varmadıkları bir isyan. Öyle öğrenmişler. Dinlerini kendilerine öyle öğretmişler. Hristiyan toplumun
bir inancı var. Hazreti İsa çarmıha gerildi ve öldü diyorlar. Çarmıha gerilip ölenin Hazreti İsa'nın şekline döndürülmüş olan 13. havari olduğunu bilmiyorlar. Buna inanmak da istemiyorlar. Çünkü nazariyelerini ona göre kurmuşlar. Diyorlar ki onun kanı döküldü. Onun kanı bütün insanları kurtaracak olan bir kandır. Kim Hristiyansa Allah'a, Ruhul Kudüs'e ve Hazreti İsa'ya Allah nazarıyla bakıyorsa, üç Allah vardır diyorsa, onların hepsi Hazreti İsa, onlar için de kan dökmüştür. Bu inancın sahiplerinin hepsi Hazreti İsa onlar için de kan döktüğü için cennete gidecektir diyorlar. Böyle olduğunu kabul ediyorlar. Ve bütün anlattıklarımıza rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve de cennete gideceklerini zannediyorlar. Bütün Hristiyanlar böyle mi? Hayır, değil. Hristiyanların içinde de bir küçük grup, nasıl İslam'ın içinde bir küçük grup? İslam'ın toplamına göre küçük bir grup. 1 milyardan fazla İslam yaşıyor bugün dünya üzerinde. Onların 10%'ından daha azı. Yani ...70 milyondan daha azı. Onlar İslam'ı yaşıyorlar. Her İslam ülkesinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, irşat makamına gidip tabi olanlar, Allah'ın gösterdiği ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler. 7 safa, 4 teslim olarak İslam'ı yaşayanlar. Aslında kainatın tek dinini yaşayanlar. İşte o yaşayanlar da tek bir ümmet. 73. fırkayı oluşturuyor. Bütün dinlerin içindeki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi aralarında 72 tane fırka ulaştırmış durumda, oluşturmuş durumda. Ama 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte onlar Ahdallahiye riayet edenler. Dünya insanında %10'dan çok azı. Dünya insanının değil, kendi dinlerinin içinde %10'dan daha azı kurtuluşa ulaşanlar, netice itibariyle dünya insanının %10'undan daha azı oluyor. Çünkü her dinin içinde bu insanlar var. Öyleyse ne diyor Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde? Ve bi ahdillahi efu haza sıratı mustakim fettebiuhu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Sonra da diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki diyor Allah Teala. Bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. İşte Allah'ın size olan vasiyeti budur. Allah'ın ahdini yerine getirmeniz. Öyleyse Allah'ın ahdine
riayet, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyiniz de Allah'ın mısınız? O zaman dört tesliminizi de gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte Allah-u Teala Ahdallahi'ye riayeti emrediyor. Ve Rad Suresinin 20-21-22. ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِيَحْتَلّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ Misaklerini bozmazlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerini de yerine getirirler. İradelerinin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misaklerini yerine getirirler. Ama bir de ruhumuzun verdiği, Allah'a verdiği misak var. O da misak. Onu da yerine getirirler. Ve diyor ki Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne rabbihim ve Rablerine huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِ الْاِبْتِقَاءَ وَالْچَرَبِّهُمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın veçine ulaşmayı dileyenlerdir. Misaklarını eda ederek Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Gene misaklarını eda ederek. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhlarının Allah'a verdiği misaki gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. O zaman Allah'ın ahdini gerçekleştirmeyi dileyenlerdir. Ya da başka bir ifadeyle gene misaklarını yerine getirmeyi dileyenlerdir. Ama iradelerinin, cüz'i iradelerinin İlahi iradeye verdiği misaki yerine getirenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğiniz iki tane misak var. Biri ruhunuzun misaki, ki bu üç tane yemin oluşturur. Fizik vücudunuzun ahdi, nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, üçünü de teslimini içerir. Bunların ötesinde iradenizin Allah'a verdiği misak var. Bu üç yemini de muhtevasını alır ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. İşte kim Allah'a verdiği misaki ifa etmek üzere, yani bir başka ifadeyle Allah'ın cephesinden Allah'ın ahdini ifa etmek üzere harekete geçtiyse, ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o fırka-i naciyenin artık içindedir. O ve onunla beraber olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir tek fırka oluştururlar. Bu Hanif dininin, kainatın tek dininin, Allah'a teslim olmayı dileyen, tek Allah'a inanan, o tek Allah için tek bir toplum oluşturmayı dileyen ve o Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim etmeyi dileyen insanlar, işte onlar hayırlarda birleşenlerdir. Hayırlarda birleşen tek bir ümmettir.
73. fırka, Fırkayı Naciye. Bütün dinlerin içinde bir küçük azınlık o toplumu içerir. Bütün dinler dediğimiz aslında bir tek dinin çeşitli isimler almış, zaman içerisinde değişmiş varyasyonlarıdır. Aslında tek bir dinin hepsi salikleridir. Hepsi de ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmeyi dileyenlerdir. Ama daha ruhlarını Allah'a teslim etmeyi diledikleri andan itibaren Fırka-i Naciye'nin içindedirler. Tek fırka, tek toplum, tek bir ümmet. 72 fırkanın oluşturduğu tek bir ümmet. Ve kaybedenler o 72 fırkanın içindeki insanların Allah'a ulaşmayı dileyenleri 73. fırkayı oluşturuyor. Gene tek bir ümmet. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bakalım ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a inanıyor muhakkak, kesin. Bir, ikincisi Allah'a ruhunun ulaşmasının üzerine farz kılındığına inanıyor. İki, ve bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde kendini mecbur hissediyor. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyor. Nasıl tarif ediyor Allah Teala onları? Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. 157. ayet-i kerime. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Bunlar Allah Teala'nın sevdikleridir. Bunlar Allah Teala'nın koruduklarıdır. Bunlar Allah'ın kullarıdır. Kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tahakkuk etmiştir. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَا بِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Demek ki kim şeytana kul olmaktan iştinab ederse, kaçınırsa, kendisini kurtarırsa o andan itibaren Allah'a kul olmuştur. Bununsa başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler diyor Allah Teala. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onun dışındakiler hepsi şeytana kul olanlar. İşte Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesinde geçen o tek ümmet,
tek bir ümmet olacak olmasaydı, o ümmet bugün dünya üzerinde oluşmuştur. Şeytana kul olanların ümmeti. Dünya nüfusunun %90'dan fazlası. 6 milyar insandan fazla insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz onları kurtarmak için. Konuştuğumuz zaman herkes kendi dininin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın içindekiler de kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. Kur'an'a bakmak, onu incelemek, hayır böyle bir zahmete katlanmıyorlar adamlar. Efendim diyorlar, bunca alim bilmiyor da sizler mi biliyorsunuz bunun ne olduğunu? Evet, biz de diyoruz ki evet, biz biliyoruz. Çünkü biz onu kitaplardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Ve Kur'an'a baktığınız zaman, Allah'ın bize öğrettiği ayetleri gördüğünüz zaman, incelediğiniz zaman, Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu öğreneceksiniz. Ve o zaman bunca geçmiş olan yıllarınıza

Onlar şeytanla beraber isyanda olanlardır. Allah'ın emirlerini hiçe sayanlardır. Bütün emirlerini yerine getirseler, sadece bir emri hiçe saysalar, gene kurtulamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeseler, geri kalan her şeyi yapsalar, hiçbir şeyi değiştirmez. Bu insanlardan hiçbirisi kurtulamaz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise soruyor, seni emrime rağmen Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ey iblis diyor. Ey iblis. Ey şeytan. Şeytan diyor ki beni ateşten yarattın. Onu tıyından yarattın. Kilden. Topraktan. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah'ın ifadesine bakın. Diyor ki ona şimdi ben ruhumdan üfürdüm. Ona can vermiştim zaten. Şimdi de ruhumdan üfürdüm. Ona şimdi secde edin diyor. Secde edilen Adem Aleyhisselam değildir. Allah'ın Adem Aleyhisselam'da bulunan ruhudur secde edilen. Öyleyse secde edilen Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıdığı için ne şeytanın ne meleklerin böyle bir yetkisi olmadığı için insan üstündür. Ve iblis Allah'a bu isyanının üzerine Allah Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum. Kıyamete kadar lanetlisin. Şimdi buradan defol. İblis diyor ki ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar müsaade ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte iblisin kendisine bağladığı insanlar kimlerdir? Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesine geçen tek fırka. Ne diyor Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi? وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاهِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُوا بِرَحْمَانِ لِي بُيُوتِهِمْ سُكُوفًا مِنْ فِدَّاتٍ وَمَعَارِيْجَ عَلَيْهَا يَسْهَرُونَ Eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, şeytanla birlik olarak Allah'a karşı isyan edecek olan tek bir birlik olmasaydı, tek bir birlik olacak olmasaydı, yani bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dünyanın %90'ından daha fazlasını oluşturan tek bir birlik olması söz konusu olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık diyor Allah-u Teala. Ama öyle diyor insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Rahman'ı inkar etmiş olacaklar. Bu olay, bu ayetteki Rahman'ı inkar müessesesiyle bir ayet tamamen birbirinin zıttı. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yollarıyla dilemeyenlerin yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder de
rüşt yolunda

seçerse, yani Allah'a amenü olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah Teala, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Ne diyor Allah Teala? Tagutu inkar edip Allah'a amenü olursa. Burada ne diyor Zuhruf 33'te? Rahman'ı inkar edenler diyor. Bunlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya Rahman'ın inkarı söz konusu, ya tagutun inkarı söz konusu. Ne görmüştük Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Tağuttan iştinab eden, tağutu inkar eden insanlar Allah'a kul oluyorlar. Ve hem dünya müjdesini alıyorlar, hem cennet müjdesini alıyorlar. Burada da tağutu inkar edenler gene Allah-u Teala'nın söylediği Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde tağutu inkar ediyorlar. İrşad yolunu seçiyorlar, Allah'ın yolunu seçiyorlar ve kurtuluşa ulaşanlar onlar. Amin olanlar onlar. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılıyorlar. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tağutu inkar edenlerle Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler iki tarafta bir fırka oluşturuyor. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler 72 tane fırkanın birleşmesiyle oluşuyor. Bu fırkaların %90'dan fazlaları. Bu 72 fırkanın içinde %10'dan daha aşağı bir kesimi ifade eden insanlarsa Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ise gene tek bir ümmet oluşturuyor ama tağutu inkar eden bir ümmet. Öyleyse 72 fırkanın çok büyük bir kısmının oluşturduğu 72 tane fırkadan oluşan bir birlik, şeytanın yolunda birlik, gene 72 fırkadan oluşan, onların içinde gene tek bir birlik, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin topluluğu. Toplumlardan birisi ötekinin 10 katından daha büyük. Tağuta kul olanlar, Rahman'ı inkar edenler. Diğerleri de Allah'a kul olanlar, Rahman'a kul olanlar, tağutu inkar edenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zuhruf 34'te Allah Teala diyor ki veli buyutuhum ebvaben ve sururen aleyha yettekun. Evlerine kapılar ve üzerine yaslanıp dayanacakları koltuklar verirdik diyor Allah Teala. Ve Zuhruf ve in kullu zalike lemma meta'ul hayatet dünya vel ahireti inde rabbike lil muttakin. Ve çekici süsler, bütün bunlar yalnızca dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir diyor. Takva sahibi olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz o fırkanın içindeyiz ve onun başındayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki
Siz Furkayı Naciye'nin içindesiniz. Bütün dünyanın kıyamet günü imrenecekleri o tek fırkayı dünyanın nüfusunun onda birinden azı oluşturuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler o fırkanın müntesipleriyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz biat, yani tabiiyet. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O küfürdedir, şirktedir, şeytanın kuludur, hüsrandadır, hidayette değildir, yani dalalettedir. Gideceği yer cehennemdir. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin vasıfları. Gideceği yer mutlaka cehennem. Cehennemden onu kurtaracak olan şey ne? Allah'a milaki olmayı dilemek. Dileyen herkes dilediği an cehennemden kurtulur mu? Evet. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden mutlaka kurtulur. Yani ertesi gün ölse, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilese ve ertesi gün ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyurmaktadır ki: Ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Allah'a inanan herkes mümindir. Amin o kelimesi de inanan demek. Ama kişi inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. İnanç tek başına bir insanı cehennemden kurtarıp cennete ulaştırabilecek olan bir vasfı ihtiva etmez. İşte bu ayet-i kerimede görüyoruz ki Enfal 29'da amin olan kişinin takva sahibi olması gerek. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki takva sahibi olsun. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde ilk takvayı görüyoruz. Çünkü Rum 31 ve 32 beraberce ele alındığında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte kalacakları, bu gizli şirkte kalanların ise cehenneme gidecekleri kesindir. Kim şirkteyse onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Onların cehennemden kurtulabilmesi ancak bir tek sebeple mümkün: Allah'a ulaşmayı dilemekle. İşte Rum 31. Münevvine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse fırkalara ayrılan 72 grubun içerisinde insanlar var. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse günahlarım da var. Allah Teala beni cehenneme bir süre koyacak. Orada biraz hafif tertip kavurduktan sonra alacak, tekrar cennetine
Hamdolsun ki gireceğim. Böyle diyen insanlar çoğunlukta. Böyle olduğunu zanneden demek daha doğru. Çünkü hiç kimse cehenneme girdikten sonra bir daha çıkamaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 48 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve kıyamet günü olay tahakkuk edip de insanlar cehenneme girdikten sonra ta cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar cehennemde olanlar cehennemde kalacaklar. Cehennemin gökleri çatladıktan sonra da zaten orada da hiçbir şey kalmayacak. Sadece başlangıçtaki gibi Allah kalacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile yapılan bir anlaşma söz konusu insan için. Bütün insanlar ezelde Allah'a söz vermişler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Araf 172 Allah Teala buyuruyor. Biz bütün insanların sırtlarından, Ademoğullarının sırtlarından onların çocuklarını, onların çocuklarından da daha sonraki nesli onların çocuklarını ve kıyamete kadar devam edecek olan bütün nesilleri bir araya topladık. Hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbinin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki bela. Evet dediler, negatif suallerin pozitif cevabı. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela, evet. Şimdi önemli olan bundan sonra ne oldu? Allah Teala bundan sonra ne olduğunu şöyle anlatıyor. Allah Teala diyor ki Mücadele Suresinin 7. ayet-i kerimesi, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki evet. Araf 172. Ondan sonra Allah Teala ruhlarımızdan, fizik vücutlarımızdan ve nefslerimizden yemin, misak ve ahd istiyor. Ruhumuzun Allah'a teslimini istiyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini istiyor. Nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Ve bizden yeminler, misaklar, ahdlar olarak bunu istiyor. Ondan sonra da Allah'ın ahdi geliyor. Ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini yerine getirmesini istiyor Allah Teala. Ondan sonra da ilahi irade cüz'i iradeden, iradenin de Allah'a teslimini istiyor. Bu da Allah'ın ahdi oluyor. Allah'ın ahdi bizim irademizden ilahi iradenin talep ettiği bir şey, irademizin de Allah'a teslimi. Burada çok açık bir muhteva görünüyor. Bir insan ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmeden iradesini teslim etmesi mümkün değildir. Öyleyse
Ahdallahi, Allah'ın ahdı, bizim irademizin Allah'a teslimini içerdiği cihetle toplam olarak düşünüldüğünde ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eder. Ama bir de Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetine baktığımız zaman bu vasiyet ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Son teslimle evvelkileri de toplamak olayı değil, hepsini birden istiyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edebilmesi, önce Allah'a ulaşmayı dilemesini ihata eder. Birinci aşama. Sonra kişinin mürşidine tabiiyetini ihata eder. 14. basamak, 3. aşama, 2. aşama. 1. aşama 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamaktaki olaydır. 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Burada ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. 21. basamakta da Allah'ın zatına ruhumuz ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibidir. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde Allah tecelli eder. Ve o kişinin irşat makamını alelade bir insandan ayıramayan gözlerini ve görme hassasını artık irşat makamını irşat makamı olarak görmeye ulaştırır. İrşad makamının sözlerini herhangi bir kişinin sözlerinden ayıramayan bu kişinin, irşad makamının sözlerini artık bir mürşidin sözleri olarak değerlendirmesini ifade eder. Ve Allah Teala bundan sonra kişinin kalbine tecelli eder ve o kişinin kalbinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini temin eder. İşte kör gözler, sağır kulaklar ve kapkaranlık bir kalple başlayan dünya hayatı irşat makamının sözlerini işiten, manasını anlayan ve ona tabi olan insanları muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz bu ikinci safhayı ifade eden biat müessesesidir. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? Hacet namazını kılması gerekir. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Kim hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa, bunu yaptığı takdirde o kişinin eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı
diyorsa Allah kalbindeki talebi bilir. O zaman hacet namazı kılındığında Allah Teala ona eğer talep varsa mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mürşidini isteme talebini Allah onda yeşertir. Vücuda getirir, güçlendirir, hacet namazını kılmasını sağlar. Hacet namazını kıldığında da Allah'a ulaşmayı kişi gerçek anlamda diliyorsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. İşte biat bu mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Tabi olan kişi o noktaya kadar Allah'tan yardımlar almıştır. Bu noktadan sonra gene yardımlar almaya devam eder. Ama bu nokta öyle bir noktadır ki kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaştıktan sonra, mürşidini Allah-u Teala'nı gösterdikten sonra ona ulaşıp tabi olduğu zaman o Allah'tan 7 tane nimet alır. O noktadan evvel aldıkları, kazandığı sevaplardı. Nimet adı verilen müessese, kişinin mürşidine tabiyetiyle başlar. Tabiyet kelimesi ve biat kelimesi aynı kökten gelir. Kim bir mürşide tabi olmayı dilerse hacet namazını kılar, Allah Teala'dan mürşidini sorar, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişi Allah Teala'nın gösterdiği mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir veya o mürşidin bir vekili veya Allah Teala doğrudan doğruya vekile ulaştırır. Vekil onu mürşidine ulaştırır. Tabiyet Allah Teala'nın bir büyük nimetidir. O güne kadar o kişinin dereceleri sevap adını almaktadır, kazandığı dereceler. Ama bu noktadan sonra alacakları artık Allah'ın nimetleridir. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala böyle bir tabiyetten bahsediyor. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor. Allah-u Teala'ya derler ki, Ya Rabbi kim tabi olur da mümin olursa sen onların günahlarını ört ve sevaba çevir. Onların günahlarının örtülmesi ve sevaba çevrilmesi söz konusudur. Arşta melekler, arştaki melekler, arşta kim vardı? Allah var. Allah arşa istiva etti diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah arşa istiva etmiş, oraya ulaşmış ve arşta bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç'ta arşa ulaşmıştır. Allah'ın kürsüsü oradadır, arştadır. Arşta Allah ile aralarındaki mesafe bir ok boyu, bir yay boyu kadar kalmıştır. Karşı karşıya gelmişlerdir ve normal bir konuşma cereyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. Nefsindeki kalp gözünün gördüklerini gözleri, ruhunun gözleri tekzip etmedi diyor Allah-u Teala Miraç'ta. Aynı şeyi gördüler, aynı Allah'ı gördüler.
Tek bir Allah var ve görünen O'dur. İşte biat müessesesinde kişi boy abdesti almalıdır, müşrine ulaşmalıdır, önünde diz çöküp tövbe kelimelerini tekrar etmelidir. Müşrinin de yapılan tövbede Allah-u Teala'nın huzurunda tabiyetten bahsedilir. Tövbenin alındığı açık bir lisanla ifade edilir. Mürşit söyler, mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürit murad eden demektir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad etmiştir ve bu sebeple mürit adını almıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala biatı Arap Suresinin 157. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولًا نَب۪يَّ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي اُمِّيَ Onlar ki ittiba ettiler, tabi oldular Resul'e ama Nebi Resul'e, Resulen Nebiye. El ümmiyellezi, o ki ümmidir, okuma yazması yoktur. Ellezi o ki yecune dinehu mektuben indihum. Fit Tevrati vel İncili. Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları mektuben kitap edilmiş, yazılmış o indihum onların yanında bulunan fi içinde fit Tevrat'ı Tevrat'ın içinde ve İncil'i ve İncil'in içinde yazılı buldukları yecudu nehu onu buldular. Mektuben yazılı buldular. Resul, Resulen Nebiyyel Ümmiye. Nebi Resul, Ümmi olan, okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular.

Ye'muruhum bil marufi. Onlara marufla emreden. Ve yenhahum onları nehyeden anil münkerden Allah'ın yasak ettiği fiillerden onları nehyeden onlara o fiilleri işlemelerine mani olan. Ve yuhillu helal kılan lehum onlar için tayyip olan şeyleri ve yuharrimu ve haram eden aleyhim onların üzerine el hava ise habis olan kötü olan şeyleri ve yedâ'u anhum israhum. Onlardan münkeri

Vel alâ lelletî kânet aleyhim. Ve onların ağırlıklarını kaldırır diyor Allah Teala.

Yani günahlarını sevaba çevirip ağırlıklarını kaldırır. Tabi oldukları anda bu olay tahakkuk ediyor. Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Yani ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki yedi vakumlu zinciri kaldırır. Fellezine aminu bihi, o zaman onlar ona iman ettiler. Ve azer ruhu ve ona saygı gösterdiler. Ve nesaruhu ve ona yardım ettiler. Ve tebeuni ve ona tabi oldular. Ve tebeuni nurellezi ünzile, ona indirilen nura tabi oldular. Meahu, hem de onunla beraber bulunan ona indirilen nura, yani Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike hümül müflihun, işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biatı anlatılıyor. Daha evvel İncil vardı. Ondan evvel Tevrat vardı. Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği kesin bir şekilde işaret edilmiştir.

Fetih Suresinin 10. ayet-i Allah Teala buyuruyor ki innellezine muhakkak ki onlar yubâ'ûneke sana tabi olurlar. İnnemâ yubâ'ûn Allah. Muhakkak ki o zaman Allah'a tabi olurlar. Onlar sana tabi oldukları zaman muhakkak ki Allah'a tabi olurlar. İdullahi fevka edihim. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Bir elin üstte olması ancak o elin öpülmesiyle mümkün. Eğer toka etseler iki el aynı seviyede kalır. İki elin hiçbirisi diğerinin üstte değildir. Eğer toka söz konusuysa iki el aynı seviyededir. Ama el öpülecekse öpülen el daima öpen elin üzerindedir. İşte Allah Teala açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme el öpmek suretiyle tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı demekle kesinleştiriyor. Çünkü o noktada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün hayatı boyunca olduğu gibi o anda da tecelli etmekteydi. Öyleyse onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yedullahi fevka edihim. Onların ellerinde Allah'ın eli vardı, ellerinin üzerinde. Hemen ne kese kim bozarsa, naksederse, yani bir tabiiyetten sonra tabiiyetini bozarsa bundan sonra en kusu onu bozar ala nefsihi, nefsi üzerine. Kendi nefsi aleyhine bozar. Ve men efva kim de ifa ederse vefa ederse ve men efva bima ahede kim ahitlerine vefa ederse Allah'a verdiğimiz ezelde verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bizim yeminimiz, misakimiz Allah'ın da ahdi var ve vasiyeti var. Bunların hepsi bir bütün ifade eder. Yani ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ifade eder. Ve men efva bima ahede aleyhullâhe. Kim ahdlerine vefa ederse Allah'a olan ahdlerine vefa ederse ve men efva bima ahede aleyhullâhe. Allah'ın onun üzerine verdiği ahde vefa ederse, ahdlerine, Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, fese yutihi o zaman verilecek ecren azima büyük
ecir verilecek ona. Allah'a olan ahdler, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, nefsin yemini, iradenin misaki. Öyleyse irademiz de Allah-u Teala'ya misak vermiş. Bu misak ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yeminini, misakini ve ahdini hepsini muhtevasına alan, irademizi de Allah'a teslim kılan bir müessese. O zaman Allah-u Teala'nın tabiyetten neyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabiyet, mürşide tabiyettir. El öpmekle gerçekleşir. Ve el öpüldüğü zaman mürşidin Allah'tan aldığı cereyan veya onun da kendi mürşidinden aldığı cereyan veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Cebrail aleyhisselam'dan aldığı cereyan, o Cebrail aleyhisselam'dan cereyan almıştır. Ondan sonra gelen herkes kendi mürşidinden cereyan almıştır. Öyleyse bu cereyan Allah'tan gelen cereyandır. Mümtehine 12'de Allah Teala şöyle söylüyor: Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel müminina müminatu. Eğer ey nebi, ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, izâ câekel müminatu, ke sana mümin kadınlar geldiği zaman, geldiğinde, İza o zamanki, caeke sana gelir, el müminatü, mümin olan kadınlar. Yuba yineke ala,

rivayine ke sen onların tabiyetini kabul et. Ama en la yüşrikne billahi şeyen, Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamaları kaydıyla ve la yesrikne hırsızlık etmemek, sirk hırsızlık ve la yeznine ve zinada bulunmamak ve la yaktülne evladehünne evlatlarını, yani küçük kız çocuklarını öldürmemek, katletmemek kaydıyla ve la ye'tine bi buhtanin yefterinehu beyne eydihinne ve erculuhinne, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup bu söyle getirmemek. Ve la yasineke fi marufin. Marufla ve la yasineke sana asi olmamak üzere fi şeylerde marufin. Yani marufla kendilerine emrettiğin şeylerde sana asi olmamak üzere. Ve bayihunne onlar söz verdikleri zaman ve estağfirullah onlar için Allah'tan mağfiret dile. İnnallâhe gafurun rahim. Muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Buradaki Allah-u Teala'nın en önemli cümlesi, onlar sana geldikleri zaman diyor, şu şartlarla onların biatlarını kabul et diyor. Onların biatlarını kabul et. İnnallâhe gafuran rahim. Muhakkak Allah gafurdur ve rahimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesi sadece hanımlara ait olan bir biatı ifade ediyor.

Onlar sana geldikleri zaman onların vaatlerini kabul et buyuruyor Allah Teala. Öyleyse üç ayet-i kerime Araf 157, Fetih 10 ve Mümtehine 12. Bu üç ayet-i kerimede Allah Teala biattan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi olmuşlardır. Ve biat, bu bir peygambere yapılan biattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi olduğu cihetle kendisine biat edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan, kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmi de. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık.

Öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnun'dur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle inkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı defedecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder. İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler, ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar, onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk, dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir.
zamanın musibetinin ona ansızın

yıldızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin, ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır, onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz, Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin. Ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza and olsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve
andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu, tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah, kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel, yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme ona aittir. Ve muhakkak ki o, zengin eden ve varlıklı kılan odur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi odur. Ve muhakkak ki o, evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail Aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve ona kul olun. Kamer Suresi.
Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, "Bu çok zor bir gün," diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. "O Mecnun'dur," dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. "Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al." Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu o gemiye bir ayet, ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler. Bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık.
katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının
insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla, cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri
cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene, meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar, hayırlarda yarışıp ileri geçenler, sabikunlar. İşte onlar, sabikunlar, mukarrip, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar, naim cennetlerindedirler. Onlar, evvelkilerden bir ümmettir. Ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan, o şaraptan başları ağrımaz
ve sarhoş olmazlar ve arzu ettikleri meyvelerden ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam, selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal, şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal? Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar daha önce mutrafi idiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tezekkür, tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu
suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o, gerçekten kerim olan Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden, yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Hadid suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve O azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve O her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz?
ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor.